0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır, dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan göz altında olduklarını ifade etmek istedim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber 632 ekiple birlikte bir helikopter, bir İHA, 4 drone'la birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ettim.
0: Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve içerisinde şehrin yerel lezzetlerini uygun fiyatlarda sunma imkanı sağlayan Kaytur Mülhem Restoran, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hizmete açıldı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili olarak şunları söyledi.
2: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde 60 ve üzeri civarında bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 3.9, en küçüğü de 0.8 arasında seyretmekte. Büyüklükler birbirlerine yakınlaşıyor. Bu bölgeyi baz aldığımızda burada bu büyüklükte deprem oluşturacak ya da bu büyüklüğün daha üstünde deprem oluşturabilecek bir diri fayı yok. Dolayısıyla Türkiye diri fay haritasında yeri olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki depremler diri fay haritasında olmayan fayların olmayan yerlerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelleri olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer onlar da daha küçük deprem oluşturulacak faylar da bu haritaya konmuş olsaydı Türkiye'nin her tarafı çizik çizik olacaktı. Yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir. Mal kaybına sebebiyet vermeyebilir normal yapılarda bile. Yani alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstrem olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümlerine karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5.5 ve üzeri deprem üretecek bir fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem beklentisi bir aldatmacadan ibaret olabilir. Bunu söyleyenler de var. Aldatmacadan ibaret olabilir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların da herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarını sürdürmeleri normaldir, olağandır.
0: Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü.

0: hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdikleri e-avukat uygulamasıyla zaman zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunduklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır, dedi. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan gözaltında olduklarını ifade etmek istedim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber 632 ekiple birlikte bir helikopter, bir İHA, 4 drone'la birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ediyorum.
1: Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve içerisinde şehrin yerel lezzetlerini uygun fiyatlarda sunma imkanı sağlayan Kaytur Mülhem Restoran, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hizmete açıldı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili olarak şunları söyledi.
3: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde 60 ve üzeri civarında bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 3.9, en küçüğü de 0.8 arasında seyretmekte. Büyüklükler birbirlerine yakınlaşıyor. Bu bölgeyi baz aldığımızda burada bu büyüklükte deprem oluşturacak ya da bu büyüklüğün daha üstünde deprem oluşturabilecek bir diri fay haritası yok. Dolayısıyla Türkiye diri fay haritasında yeri olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki depremler diri fay haritasında olmayan fayların olmayan yerlerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelleri olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer onlar da daha küçük deprem oluşturulacak faylar da bu haritaya konmuş olsaydı Türkiye'nin her tarafı çizik çizik olacaktı. Yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir, mal kaybına sebebiyet vermeyebilir normal yapılarda bile. Yani alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstrem olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümlerine karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5.5 ve üzeri deprem üretecek bir fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem beklentisi bir aldatmacadan ibaret olabilir. Bunu söyleyenler de var. Aldatmacadan ibaret olabilir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların da herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarını sürdürmeleri normaldir, olağandır.
1: Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdikleri e-avukat uygulamasıyla zaman zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunduklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır, dedi. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan gözaltında olduklarını ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber 632 ekiple birlikte bir helikopter, bir İHA, 4 drone'la birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ettim.
1: Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve içerisinde şehrin yerel lezzetlerini uygun fiyatlarda sunma imkanı sağlayan Kaytur Mülhem Restoran, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hizmete açıldı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili olarak şunları söyledi.
3: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde 60 ve üzeri civarında bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 3.9, en küçüğü de 0.8 arasında seyretmekte. Büyüklükler birbirlerine yakınlaşıyor. Bu bölgeyi baz aldığımızda burada bu büyüklükte deprem oluşturacak ya da bu büyüklüğün daha üstünde deprem oluşturabilecek bir diri fayı yok. Dolayısıyla Türkiye diri fay haritasında yeri olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki depremler diri fay haritasında olmayan fayların olmayan yerlerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelleri olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer onlar da daha küçük deprem oluşturulacak faylar da bu haritaya konmuş olsaydı Türkiye'nin her tarafı çizik çizik olacaktı. Yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir. Mal kaybına sebebiyet vermeyebilir. Normal yapılarda bile. Yani alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstrem olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümlerine karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5.5 ve üzeri deprem üretecek bir fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem beklentisi bir aldatmacadan ibaret olabilir. Bunu söyleyenler de var. Aldatmacadan ibaret olabilir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların da herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarını sürdürmeleri normaldir, olağandır.
1: Kayseri Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdikleri e-avukat uygulamasıyla zaman zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunduklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır, dedi. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan göz altında olduklarını ifade etmek istedim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber, 632 ekiple birlikte bir helikopter, bir İHA, 4 drone'la birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ettim.
1: Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve içerisinde şehrin yerel lezzetlerini uygun fiyatlarda sunma imkanı sağlayan Kaytur Mülhem Restoran, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hizmete açıldı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili olarak şunları söyledi.
3: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde 60 ve üzeri civarında bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 3.9, en küçüğü de 0.8 arasında seyretmekte. Büyüklükler birbirlerine yakınlaşıyor. Bu bölgeyi baz aldığımızda burada bu büyüklükte deprem oluşturacak ya da bu büyüklüğün daha üstünde deprem oluşturabilecek bir diri fayı yok. Dolayısıyla Türkiye diri fay haritasında yeri olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki depremler diri fay haritasında olmayan fayların olmayan yerlerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelleri olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer onlar da daha küçük deprem oluşturulacak faylar da bu haritaya konmuş olsaydı Türkiye'nin her tarafı çizik çizik olacaktı. Yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir. Mal kaybına sebebiyet vermeyebilir normal yapılarda bile. Yani alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstrem olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümlerine karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5.5 ve üzeri deprem üretecek bir fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem beklentisi bir aldatmacadan ibaret olabilir. Bunu söyleyenler de var. Aldatmacadan ibaret olabilir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların da herhangi herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarını sürdürmeleri normaldir, olağandır.
1: Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdikleri e-avukat uygulamasıyla zaman zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunduklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır, dedi. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan gözaltında olduklarını ifade etmek istedim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber, 632 ekiple birlikte bir helikopter, bir İHA, 4 drone'la birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ettim.
1: Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve içerisinde şehrin yerel lezzetlerini uygun fiyatlarda sunma imkanı sağlayan Kaytur Mülhem Restoran, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hizmete açıldı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili olarak şunları söyledi.
3: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde 60 ve üzeri civarında bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 3.9, en küçüğü de 0.8 arasında seyretmekte. Büyüklükler birbirlerine yakınlaşıyor. Bu bölgeyi baz aldığımızda burada bu büyüklükte deprem oluşturacak ya da bu büyüklüğün daha üstünde deprem oluşturabilecek bir diri fayı yok. Dolayısıyla Türkiye diri fay haritasında yeri olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki depremler diri fay haritasında olmayan fayların olmayan yerlerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelleri olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer onlar da daha küçük deprem oluşturulacak faylar da bu haritaya konmuş olsaydı Türkiye'nin her tarafı çizik çizik olacaktı. Yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir. Mal kaybına sebebiyet vermeyebilir normal yapılarda bile. Yani alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstrem olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümlerine karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5.5 ve üzeri deprem üretecek bir fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem beklentisi bir aldatmacadan ibaret olabilir. Bunu söyleyenler de var. Aldatmacadan ibaret olabilir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların da herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarını sürdürmeleri normaldir, olağandır.
1: Kayseri Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
5: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdikleri e-avukat uygulamasıyla zaman zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin

0: 8 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan gözaltında olduklarını ifade etmek istedim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber, 632 ekiple birlikte, bir helikopter, bir İHA, 4 drone'la birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ettim.
0: Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve içerisinde şehrin yerel lezzetlerini uygun fiyatlarda sunma imkanı sağlayan Kaytur Mülhem Restoran, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hizmete açıldı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili olarak şunları söyledi.
2: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde 60 ve üzeri civarında bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 3.9, en küçüğü de 0.8 arasında seyretmekte. Büyüklükler birbirlerine yakınlaşıyor. Bu bölgeyi baz aldığımızda burada bu büyüklükte deprem oluşturacak ya da bu büyüklüğün daha üstünde deprem oluşturabilecek bir diri fayı yok. Dolayısıyla Türkiye diri fay haritasında yeri olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki depremler diri fay haritasında olmayan fayların olmayan yerlerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelleri olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer onlar da daha küçük deprem oluşturulacak faylar da bu haritaya konmuş olsaydı Türkiye'nin her tarafı çizik çizik olacaktı. Yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir. Mal kaybına sebebiyet vermeyebilir normal yapılarda bile. Yani alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstrem olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümlerine karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5.5 ve üzeri deprem üretecek bir fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem beklentisi bir aldatmacadan ibaret olabilir. Bunu söyleyenler de var. Aldatmacadan ibaret olabilir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların da herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarını sürdürmeleri normaldir, olağandır.
0: Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
1: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yola Çık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yola Çık.
3: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
4: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
5: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
4: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yola Çık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yola Çık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilgi.
4: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yola Çık başlıyor efendim.
2: Kadın ayağı öyle değil. Benim param.
1: Benim param o da benim.
2: O da benim.
1: Senin param. Senin paran o da benim.
2: O da benim.
1: Benim param benim.
4: 11 tane diyor. Çeyrek altın alırken diyor. Bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
1: 2011.
4: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
1: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar kardeşim?
2: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
2: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
1: Hepinize selamlar olsun. Yola Çık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nden çok dinlenen ve 5. yılındaki sabah programında Yol Açık'ta sizlerle birlikteyiz. Ve bugün de başlıyoruz efendim. Güzel bir gün olsun, hava güzel, güneş güzel, alan güzel. İnşallah önümüzdeki günlerde de haberler güzel gelsin. Çünkü son 3 ayın en düşük petrol fiyatlarıyla karşı karşıya olduğumuz bir gündeyiz. 3 aydan sonra ilk kez 80 doların altında bir petrol fiyatıyla öf be diyeceğiz de. Niye de işte kontağa basınca pompadaki...
4: Bedava yok gibi geliyor değil mi?
1: Değil mi? Yani bak eskiden neler çektik filan diye birazcık bu... Yani
4: 40 lira 50 lira olacak mı işte litresi? 50 lira 50 lira olsun düz olsun diyenler...
1: Ben hep 50 liralık alıyorum diyenler...
4: Keşke 50 liralık alsam diyor şimdi...
1: Güzel bir gün olsun, güzel haberler gelsin efendim. Moralimiz de yerinde olsun. Moralimizi bozacak çok fazla haber etrafımızda ve çevremizde mevcut. Bunları da konuşacağız ama güzel haberlerle de buluşacağız. Ben Mustafa Bayram stüdyolarımızda şimdilik Ahmet Bilor, birazdan Halil İbrahim Öztürk deyince kızdılacak bana. Dinlemiyorum onun için ya şimdi.
4: Adamın günahını alma, günaydın diyelim önce herkese de. Bizi o uyandırdı bugün, geleme trafiğe mi takıldı, ne yaptı bugün?
1: Muhtemelen geliyordur şimdi birazdan da. Yaz dönem olunca bizdeki yoğunlukta biz de birazcık zorlandık herhalde bu dönem itibariyle. Efendim para piyasasıyla başlayalım. Daha sonra paranın nabzından sonra da gündeme doğru dönelim. Dün itibariyle Borsa İstanbul 14.493 puanla kapanış yaptı. 0.32'lik bir artış var. Yukarı yönlü inmesi ve hareketi devam ediyor. Dolarda 44 lira mı 45 lira mı derken 46.35 şu an itibariyle dolar kuru. Orada da çaktırmadan şöyle bir 45 bandını hızlı açtı. 46 liranın üzerinde bir fiyatta oturuyoruz. Euro'da ise 53 lira 95 kuruşluk bir fiyat söz konusu. Altının ons fiyatı beklenenlerin aksine 5000 doları bir anda bulacak kıvamındaki hikayeden çıktı. 4326 dolar seviyesinde şu an itibariyle. Dünkü seviyeyle hemen hemen aynı. Beklentiyi satın aldı mı acaba? Bunun için mi daha önceden böyle yaşadı acaba diyorduk ama üst üste bir çıkış yok. Brent petrolde ise 80 doların altına inerek 78 dolar 37 sent ile Brent petrolde son 3 ayın en düşük seviyesine doğru düşmüş oldu. Memlekete hayırlı olsun. Dün itibariyle bir yakıt, akaryakıtta indirim haberi daha gelmişti. 1 lira, 1,5 lira, 2 lira yakıt indirimlerinde yaşıyoruz. 87 dolar, 88 dolar, 80 dolar, 78 dolar bunlar hala bir anlamda aslında bir tık yüksek fiyatlar. Önümüzdeki günlerde bu fiyatın 60 dolarlar civarına düşebilme ihtimali piyasayı birazcık rahatlatacak. Şu an 78-80 dolar civarı krizin ilk çıktığı günlerdeki fiyattı. Ya ne oluyor dediğimizde 80 dolara çıkmıştı. Çünkü 50 dolarlar 60 dolarlara kadar inmişti. Krizin ilk günlerine doğru döndük. Daha da düşmesi muhtemel eğer barış sağlanırsa.
4: Eşel'deki borcumuzu eğer bitirirsek biz de bu düşüşleri hissedeceğiz de işte Eşel'e borcumuz hiç bitmiyor. Eşel mobil sistemini biliyorsun subvanse ediyor. Yani çıkarken de inerken de böyle bir yavaşlatıyor. Bu kapı hidrolikle duruyor. Bu kapıyı yavaş yavaş kapatır açar. Onun gibi bir tampon vazifesi yapıyor. Hı hı. İnşallah bir koyup üç almıyorlardır.
1: Yani şöyle Eşel'de de çok fazla bir şey kalmamış gibi. Son gelen mesajda mesela motorun grubunda perşembe gününden itibaren 1 lira 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyordu. Benzin değeri -2,5 motorun değeri -3,95 diyor. Yani bu kadar üzerinde Eşel'den var diyor.
4: Yani Eşel üzerindeki şey azalmış ama bir de şimdi Eşel Mobil'den düştükten sonra, daha doğrusu bir sürede bu sübvansiyetli dönemin parasını geri almaları gerekmiyor mu? Bir de öyle bir durum var bildiğim kadarıyla.
1: Yani tabii biri birazcık üstünden şey yapabilir, bekletebilir.
4: Yani bir hafta boyunca atıyorum Eşel Mobil 5 lira sübvansiyetliyse, fiyat düştüğünde Eşel Mobil'inkini önce sıfırlıyorsun, sonra bir hafta boyunca da 5 lirayı geri ödemen lazım. Ki bütün zammı vatandaş yesin.
1: Evet. Efendim yeniden Halil Bey'e de hoş geldiniz diyelim. Tam arkandan atıyorduk ama bugün de bizi sen uyandırdığın için böyle Ahmet Bey hemen bir dedi ki ya öyle diyoruz ama adam da bizi uyandır dedi de arkandan da atamadık. Hoş geldin, sefalar getirdin.
6: Hoş bulduk kardeşim. Günaydın, hayırlı sabahlar.
1: Günaydınlar. Sen nefesini alana kadar ben altının serbest piyasa fiyatına da bir bakalım. Ons fiyatı şu an itibariyle 4.325 dolar seviyesinde. Biraz önce söylemiştik, gram altında 6.597, çeyrek altında ise 10.792 liralık fiyat söz konusu. Bu arada ons düşerken dolardaki artışı da iyi görmek lazım. Altın yatırımcısı farkında olmadan dolar üzerinden de bir para kazanıyor. Yani bunu görmek lazım ama beraberinde de onsun o katlayarak böyle ne para kazandık be, işte bir almıştık üçe sattık filan hikayesini yaşamak için de hepsinin bir anda böyle üst üste koyması gibi bir anlam ifade ediyor. Ama savaş sonrasındaki bölüm, evet savaş bitti ama altın hala temkinini dedirtiyor. Önümüzdeki günlerde zannedersem FED kararı var. FED kararının sonrasında altındaki hareketliliğe bir kez daha bakacağız. Acaba ne olacak filan diye bunun da sonucunu görmüş olacağız.
4: Finansal olarak Mustafa Hocam beni borsa şaşırttı mesela. Niye şaşırttı? Bu savaş döneminde biliyorsun bizde savaş dönemi olması gerek yok. Yani her şeyde borsa tak tak tak tak tak çakılır. Hı-hı. Ondan sonra toparlanması çok uzun süre alırdı. Yani merdivenlerden yuvarlanarak iner adım adım çıkardı. Bu sefer kendini iyi stabil tuttu yani. O kadar böyle bir büyük düşüş yaşamadı. Böyle hep dengeli tuttu. Böyle altın gibi şey. Sürekli bir yerde tuttu. Savaş bitti haberleri ve Halil Bey'in beklentileri satın aldıktan sonra bir anda yükselmeye başladı. Bu da şunu gösteriyor. Borsa yatırımcısı tahmin ediyorum ki bundan sonraki dönemde eğer bu savaş tamtamları azalmaya devam ederse borsa yatırımcısının yüzü gülecek gibi geliyor bana.
1: Muhtemelen ben de öyle düşünüyorum ama borsada da şöyle bir hadise yaşadık. Köpük atıyor diye borsanın geçtiğimiz 1,5-2 yıl boyunca içinden geçtik. Yani çok ciddi düşüşler yaşadı. Çok ciddi saçmaladı. Mesela doların vesairenin bu kadar arttığı yerde borsa bir türlü kafasını doğrultamadı. Şirketlerin fiyatlarının, endekslemelerinin dolar bazlı olduğunu düşündüğünde A şirketi ne kadar ediyor? Misal veriyorum, 1 milyar dolar ediyor. Misal. Ya kardeşim dolar olmuş bilmem kaç lira, sen TL bazlı işlem görüyorsun, şirketin değeri otomatik olarak 800 milyon dolara düşmüş, 700 milyon dolara düşmüş. Bu kısım var ya Viki, bunun içinde koca koca şirketlerimiz var. Yani Türk Hava Yolları var, bankalar var vesaire var. Yani bunlar da hani bankalar zarar etti de kardeşim diyebileceğin yer yok ki. Bu oranda yükselmemişti. Bunun için borsada bir gediklik vardı. Belki birazcık o köpüğü vakti zamanında attığı için biz kriz zamanında rahat olduk. Ama dediğine de katılıyorum. Bu kadar savaş hadisesinde tepemizden roketler uçarken, yanlışlıkla bize roketler düşerken böyle anlık %1, %2, %3'lük hareketler yaptı ama kendi kendini de patlatmadı. Allah var yani. Önceden olsa yel girmiş gibi tak tak tak 10-10-10 %10 tapır tapır düşerdi
4: taban,
1: yani.
4: Taban neler yaşadık ya, böyle çok basit şeylerde bile bizim bilmediğimiz, onların bildiği beklentilerde ya da olaylarda lan ne oluyor diyorsun, %10 bütün hisseler taban yaparak çok ciddi şeyler yaşadık. Burada çok şükür yaşamadık. Ya olmasın, ülkenin hiçbir ekonomik durumunda olmasın. Dolar çıkınca mı kar ediyoruz, düşünce mi kar ediyoruz, hala anlamış değilim yani. Bir ikisi diyor. Hani dolar çıkacak, yakıt iki katına çıkacak, bilmem bir şey olacak, bir sürü şey var. O enflasyonu tetikleyecek, o onu hani şoför, bahçıvan, ahçı hep sırayla gidiyor da artık ne olacaksa bence dengelerin oturması, çıkmasın düşmesin, stabil olması sanırım en doğru şey.
1: İşte müdahale ede manipüle ede devlet eliyle, özel sektör eliyle bir hale getiriyoruz. Ondan sonra tabii bir taraf gülerken bir taraf ağlıyor. Operasyonu bilen gülüyor, operasyonu bilmeyen ağlıyor. Yanlış ayakta yakalandım diyor ama operasyonu bilen de rahat rahat gülüyor. Arap medyası paylaştı, 14 maddelik Amerika-İran anlaşması ortaya çıktı diyor efendim. Suudi basını yayınlamış. 19 Haziran'da İsviçre'nin Burgenstock kasabasında düzenlenmesi planlanıyor. Mutabakatın resmi imza töreninin 14 maddeden oluşuyor. Hürmüz Boğazı'na ilişkin 3 madde var diyor. İsterseniz ufacık bir geçeyim, çok uzun değil. İlk olarak Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu iddiayı yalanlamış, Hizbullah ile savaşın süreceğini duyurmuştu. Bir diğer maddede ise İran ve Amerika birbirine müdahale etmeyeceklerini teyit ediyor. Mütabakat zaptında 60 gün içerisinde müzakerelerin tamamlanacağı yer alıyor. Çok pardon. Hürmüz Boğazı'na ilişkin 3 madde yer alıyor. Bunlar Amerika'nın deniz ablukasını kaldırması, Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle 30 gün içinde açılması, İran'ın tüm mayınları temizlemesini içeriyor. El Arabiya'nın iddiasına göre İran'ın ekonomik taleplerine yerine getiriliyor. İran yeniden inşası için 300 milyar dolar ödenmesi, tüm yaptırımların kaldırılması, İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri satışının kolaylaştırılması ve donmuş varlıkların serbest bırakılması bu mutabakat metninde yer alıyor. Adamlar savaş tazminatını almış. Değil mi? Sonra öyle görünüyor.
6: Devam edelim.
1: Diğer maddeler ise İran Halil asla nükleer...
4: Halil katılmayarak devam edecek tabii birazdan.
1: Tabii. Bilmediğiniz şeyler var. diğer maddeler ise İran asla nükleer silah üretmeyecek. İki ülke anlaşma nihai sonuca varana kadar mevcut pozisyonlarını koruyacak. Bir uygulama mekanizması kuracak diyor. Bu maddelerin uygulandığı teyit edilirse geri kalan maddelere ilişkin bir nihai anlaşma için müzakere başlayacak. Nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanacak diyor. Anlaşma maddelerine dair iddialara henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajında İran 300 milyar dolarlık yardımın verilmeyeceğini yazmış. Bu nedenle anlaşma maddeleri de halen belirsizliğini koruyor demiş. Gelsin Halil'ciğim, buyurun.
6: Yok, o 300 milyar dolar savaş tazminatı alacak gibi bir mana çıkmıyor. Hı-hı. Şöyle, 300 milyar dolar karşılığına gelen petrol satışına izin verilecek. Konuşulan bu.
4: Şimdi kendi malıyla borcunu ödeyecek.
6: Aynen öyle. Çünkü çok uzun zamandır petrol ihracatı yasaktı. Ambargo vardı. El altından ve çok ucuza. Belki o an piyasa fiyatı 70 dolarken belki 50 dolara, 55 dolara petrol satıyordu el altından Çin'e ya da Hindistan'a ya da Pakistan'a, her neyse. Bunu daha serbest hale getirecek. Çünkü bir taraftan da yani dünyanın en büyük ikinci rezervine sahip olan bir İran dünyada 15. mi 16. sıralarda geliyordu bu gayri resmi satışlarla birlikte. Normalde ihya olması lazım. Bir Suudi Arabistan gibi, bir Katar gibi olması gerekirken buna izin verilmiyordu. Her yönden ambargo vardı. Sadece petrol değil, her şeye karşı bir ambargo vardı. Bu birazcık serbest bırakılacak. O da ne olacak? İran'ın döviz sahibi olması ve nihayetinde de kendi altyapısını, üst yapısını ya da ekonomisini düzeltmesine yardımcı olacak. Şimdi şöyle maddeler... baktığımızda savaştan önceki İran ve şimdiki maddeler, okuduğum maddeler eğer gerçekleşirse savaştan önceki durumundan daha iyi bir İran görüyoruz. Şartlar anlamında.
1: Tabii canım.
6: Ambargolar kalkıyor, silah ambargosu kalkıyor, öbürü kalkıyor.
1: Ben şunu söyleyeyim, İran'ın yeniden doğuşu demek bu.
6: Aynen. Ve o zaman şu sonuç çıkıyor. Savaşın kazananı, hani savaşların kazananı olmaz. Dünyada geçmişte de kazanan diye bir şey olmaz bence de. Eğer ki bir kazanan varsa bu savaşın kazananı İran.
4: Şey, karlı çıkanı diyelim.
6: Belki.
1: Ya kazananı var savaşın da şöyle kazan işte bu kadar ölümün içerisinde bir kazanmaktan bahsetmezsin diye bakılır işin içerisine ama İran savunmasıyla durduğu noktayla şu an önündeki tek engel İsrail. Netanyahu durmuyor. Birazdan bir haberle daha geçeceğim. Kabinesinde tartışma çıkıyor. Kendisi geriliyor. Biz bulunduğumuz bölgeden çıkmayacağız diyor. Bizi otobüsün altına attılar diyor. Trump bu arada Netanyahu'yu azarlıyor. Vance azarlıyor filan derken oradaki durum daha da karışık. Yani şu an her işi bitirdik desek İsrail'i zapt etmek gerekiyor. Çünkü İsrail bu savaşı sadece bir savaş olarak, ekonomik bir getiri olarak bakmıyor. İsrail bu savaşı kendi güvenliği, kendi geleceği ve beraberinde kendi kutsal değerleri içinde görüyor. Yani ben bugüne kadar bunlarla mücadele ettim, Hizbullah'a böyle yaptım, şunu yaptım. Kendi kamuoyunda şimdi Halil'in her zaman söylediği Kasım'da mıydı onların seçimleri? Kasım'da. Şimdi Kasım ayında Netanyahu sandığa gidecekken efendim ne sürdün elime ki, ne verdin elime ki, ne süreyim yüzüne diyecekler. Şimdi bunun gerginliği de var. İster istemez o içerideki aşırı milliyetçi, aşırı tutkulu, aşırı dindar, aşırı muhafazakar aşırıların hepsi içinde ciddi bir kriz sağlanmış oluyor. Sen buradan Türkiye'den oturdun ya da Avrupa'dan oturduğun yerden efendim kazananı Amerika değil bu savaşın, İsrail değil. Görüyorsun da içeriden görmüyor mu? Tepesine onlarca yüzlerce bomba yedi. Günlerce, haftalarca, hatta ayı geçecek zamanla şeyden çıkamadı, sığınaklarından çıkamadı. Bunun karşılığında Lübnan'dan da geri çekil. İran bir de rahat ersin, Hürmüz Boğazı rahat ersin. Adama hatta bir de üstüne para verelim. Oh ne ala memleket. Düşünsene bu kadar savaştın.
4: Demir kubbe patladı tabii bu arada. Yani onun da denilebildiği, bir sürü testlerden geçmiş olduğu Tabii canım. Tabii.
1: Aynen. Yani orada hikayesi çok rahat işin yani. Açıyoruz, kaçıyoruz, uçuyoruzdu. Ama mevzunun öyle olmadığı da ortaya çıkmış oldu. Bakacağız ve göreceğiz. Önümüzdeki süreçte İsrail'in tavrı önemli hale gelecek. Yani bence ne kadar önemsiz olduğunu göreceğiz İsrail'in tavrının. Ben birazcık mantığa buradan bakıyorum. Şimdi Amerika bu kadar sözü verip anlaşma imzaladığında İsrail'i korumacılığına belki bir miktar daha devam edecek. İsrail'i koruyorum. Ben İsrail'in koruyucusu benim diyecek ama Trump'ın bir açıklaması daha var. Eğer ben olmasam İsrail yoktu diyor.
6: Bu aşikar zaten.
4: Ya o şahsileştirilmiş. İsrail içinde de yani savaşın bitmemesini İsrail'li de Netanyahu yönetimi istemiyor. Ya da onların o biraz önce bahsetmiş olduğun aşırı dinci kendi işlerindeki şeyleri var ya. İsrail'i bu şekilde değerlendirdiğimizde ben şöyle görüyorum. İsrail'i içerisindeki dini kendi tarikatı yönetiyor. Hani ona da tarikat başa geçmiş. Aşırı dinler tarikat yönetiyor şu anda onları.
6: Netanyahu azınlık hükümeti. Bir şeyde %50'den fazla oy almış ve seçilmiş bir parti değil. Azınlık hükümeti ve aldığı oy oranı %23-24'lerde Netanyahu'nun.
4: Kendi halkı mi? Efendim? Oranın CHP'si mi oran olarak?
6: Bilmiyorum artık. O başka. Şimdi bak Gazze olaylarından önce ve başladığı dönemde de İsrail'in içinde de o İsrail'de yaşayan vatandaşlarda inanılmaz bir protestolar vardı. Hatırlayın 2 yıl 3 yıl öncesini o 7 Ekim 2024 Gazze olayından önce her gün yüz binlerce belki de milyonlarca ki onlar için çok büyük bir rakam. Toplam nüfusu zaten 8 milyon. Yüz binlerce insan protestolarda ve polisle ya da güvenlik güçleriyle çatışma içindeydi. Netanyahu istemiyorlar. Gazze Netanyahu için bir kurtuluş oldu. Şimdi gelelim bugüne. ABD diyor ki İsrail'e sen Lübnan'a saldırmayacaksın. O da diyor ki sen işime karışamazsın. Bu benim kendi güvenlik sorunum. Ben bağımsızım bilmem ne falan filan. Peki Lübnan'a saldırıyor. Orada Hizbullah var. Hizbullah'ı kim kurdu? Kim destekliyor? İran. Tüm bunlar olurken Lübnan'a saldırılarının karşısında İran bu sefer İsrail'e tekrar savaş açmayacak mı? Ya da füze göndermeyecek mi? Gönderdiği zaman da hamisi ve koruyucusu olan ABD'de devreye girmeyecek mi? Bak bunların her biri yaşanacak.
4: Başa mı sarıyorsun?
6: Başa saracağız. Saracağız zaten. Saracağız. Şu anlaşma velev ki bugün imzalandı. Barış anlaşması imzalandı. Velev ki en fazla Ocak ayına kadar sulh olur.
4: Hayır. Anlaşmayı bozan taraf biri herhangi. Amerika tekrar bomba. Kim niye attın diye onun tepesine anlaşmanın karşılığında kafasına vuracak kimse yok ki.
6: Yok,
4: adam zaten dünyaya yok. Kafa tutmuş. Yani bu anlaşmanın bir bağlayıcılığı yok. Amerika açısından yok bence.
6: Trump niye bu anlaşmayı bir an önce yapılsın istiyor? Birkaç neden. En büyük neden Kasım'daki seçimlerde şu an düşen oy oranlarını yukarı yönlü hareket ettirmek için.
4: Ne seçimmiş
6: abi? Kahraman ilan edilmek için. Ya bu tüm dünyada böyle abi. Taht kavgaları her zaman var. Kardeş kardeşi kırmış bizim kendi Osmanlı atalarımızda.
4: Bizim atamız değil bir dakika benim atam değil o.
6: Benim atam abi. Senin atan olmayabilir.
4: Değil
6: abi.
4: Onlar hanedanlık çünkü. Kendi aileleri var.
6: Tüm dünyada var. Bak. Bütün hanedanlıklarda, bütün padişahlıklarda, bütün krallıklarda, tüm dünyada geçmişte hep bir taht kavgası her zaman için olmuş. Bugün de var. Yarın da olacak. Bak Kasım'ı, Ekim'de o Ekim'de İsrail, Kasım'da da ABD'de seçimler var. Seçim bir atlatılsın. Bak ne oluyor? Bak inşallah yanılıyorum. İnşallah yanılmayı çok istiyorum ama biz yine başa döneceğiz. Şu an sadece geçici bir pansuman. Henüz o yara kapanmadı.
4: Ama Trump şey durmaz ya. Trump yerinde dek duramaz. Yani bu hareket alıştı ya o. Bu tempoya alıştı. Aha. Yani bu arada ora hazır beklemiyor. Senin dediğin tarihlere gelene kadar gider bu arada Küba ve aralarda yine oynar o.
6: Küba oradaki mutlak bir galibiyet alacağını zaten biliyor. Aynı Venezuela'daki gibi. Belki oranın 2 günlük işi var. Küba'yı kafaya taktı. Buradan sonra Küba'ya gidecek. Daha orada Şili var, Brezilya var, Arjantin var, Bolivya var. Oralarda göz dikti. Bak sırayla oraya gelecek. Güney Amerika'yı
4: onları
6: eline geçirecek.
4: Hani deriz ya çantada keklik görüyor ya.
6: Öyle tabii.
4: Şimdi burada kaybettiği prestijini seçim öncesi burayı bir beklemeye alacak. Bu bir aslında şey pause gibi yani bekleme dönemine getirecek. Doğru. Bu anlaşma istediği zaman bozar. Hiç kimse de sen niye bozdun diyecek. Ülke yok. Dese de zaten Trump'un umurunda değil. Bu arada tekrar bonus toplamak için gidecek o çantada keklik ülkeleri de tak tak tak operasyon yapacak. Ben bu kadar iş yaptım diyecek. Sonra seçime girecek.
6: Kahraman olacak.
4: Ondan sonra tekrar dönecek bu tarafa. Yani senaryo böyle gidiyor anladığım kadarıyla.
6: Aynen öyle.
1: Dönmesi için de Yani Trump mesela şu an diyor ya, İran'la ben mücadele ettim, İsrail'i ben kurtardım filan diye. Bundan 10 yıl sonra bunun stratejik gelişmeleriyle dünyayı mahveden adam olarak Amerika için. Amerika tarzı için söylüyorum. Dünyayı Amerika için cehenneme çeviren adam diye de başlığını atabilirsiniz. Çünkü İran buradan ayağa kalkar, ticari alanını rahatlatır, kendisine bahane uydurtturmaz ve güçlenmeye başlarsa, bunu şöyle düşünün. Ambargo altında yıllarca, böyle 3 yıl 5 yıl filan değil, yıllarca ambargonun altında
6: 47 yıl
1: hiçbir şey yapamamış İran, buna rağmen karşısına gelen, bak, donanması bitti, hava kuvvetleri bitti, o oldu bu oldu derken hala direnebiliyor ve sana füze atmaya devam edebiliyorsa ve sen de işte hep bu hikayeyi yazdılar, okudular, oynadılar, 100 bin tane asker, 150 bin tane asker yığıldı burada bekliyor, kara savaşı gelecek diye böyle bir algıyı verdiler. Muhtemelen algıyı yapmak daha ucuzdu o kadar askeri oraya getirmekten, onun için bu çok daha rahat bir hareketti yani. Algıyı yaptı.
4: Sayamayın ki denizdeki...
1: Tabii nereden sayacaksın yani, bir dönem vardı ya 2. Dünya Savaşı'nda tank balonları resimleri filan çizerek kandırdı. Yani bu bir algı. Şimdi bu algıyla biz geliyoruz, ha bak geldik ha diye böyle bir gerilim yarattı. Tüm bunlara rağmen İran ayakta kalabildiyse, 47 yıl Halil'in söylediği gibi ambargo altında kalmış bir İran sana bu mücadeleyi verebiliyorsa, ambargosu kalkmış, petrolünü ihraç edebilen, dışarıyla ilişkiler kurabilen, hareket edebilen bir İran'ın yarın bir gün hangi durumda olacağına otur sen karar ver.
4: Bence bu İran'ı kurtarma operasyonuydu. Ambargodan kurtarma operasyonu gibi bir şey oldu.
1: Sonucu böyle çıktı. Şimdi mesela İsrail'deki Heretz gazetesi var. Analizde diyor ki İran fiyaskosu. Netanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana en büyük başarısızlığı manşetini kullanmış. Makalede tarihi bir zafer vaat ettikten sonra İsrail Başbakanı Trump ile zayıflamış bir ittifak ve bunun karşılığında elde edilebilecek çok az stratejik kazanımla baş başa kaldı ifadesini kullanıyor. İsrail de içeriden Netanyahu'yu çayır çayır yiyor. Ve dediğim gibi Trump üzerinde işte Venezuela'yı aldık. Aldık derken toprağı mı kattık? Yok. Ne yaptık?
6: Ekonomi
1: başına aldı. Başına kendi idarecini, muhalifteki idareciyi koydun ve ben bunu aldım saydın. Buradan halk hareketlenmesi çıkmaz.
4: Yönetim aldı, eyalet gibi oldu yani. Yani
1: buradan halk hareketlenmesi çıkmaz. Petrol almış oldu, ekonomik veriyi almış oldu. Ben satıyorum artık dedi, bu kadar yapıyorum filan dedi. Şimdi ama dönüyorsun bu tarafta, bu tarafta başka bir dünya var. Ve İran sana karşı direndi. Sen Irak'ta, Suriye'de rahat rahat at koşturduğunu, burada koşturamadığını gördün. Hal böyle olunca da bir şey mi mahvettin, bir şey mi oluşturdun, yoksa yeni dünya düzeni için yeni bir çivi mi çaktın? Bunun oturup hesabını yapalım. Şimdi bu savaş bittikten sonra önümüzdeki ben bir savaş çözdüm ve bu işi halletmem lazım kısmı da Ukrayna-Rusya savaşı olacak. Yeniden o cepheye doğru da döneceğiz.
6: Söyledi
1: bu iş
6: zaten,
1: bittikten sonra. Bu iş bittikten sonra bunu çözdüm, bunu hallettim. Ukrayna bana istediğimi verdi, Rusya bana istediğimi vermedi. Şimdi uyuyan bir Rusya var savaşın başından bu tarafa. Amerika, İsrail ve İran savaşının başından bu tarafa neredeyse uyuyan, çok hareket etmeyen gibi bir Rusya var ama Rusya oyunu çok rahat bozabilecek pozisyonda. Bence iyi de bir pozisyonda durdu. Hani gerektiğinde İran'a desteğini açıkladı. Yanlış yapılıyor dedi. Askeri olarak alanda bulunmadı. Şimdi sen bu kadar füzen mi bitmiş acaba diye Amerika'yı sorgularken Rusya ya da Ukrayna farklı bir barış oryantasyonunda buluşur ve bunları dışarıda bırakırsa düşünsene. Hikayeyi sen bir gör bak. Yani Rusya Ukrayna anlaşıyor. Herhangi bir konuda anlaşıyor. Herhangi bir maddede konuşuyor ve bu anlaşmanın içerisinde Amerika yok. Kurulan tüm plan sil baştan inşa olmaz mı Ali'cim o zaman?
4: Tabii. Evet ya, bence dünyanın birçok ülkesinde aynı bizde olduğu gibi drone fabrikaları kuruyorlar şu anda.
6: Var zaten.
4: Birçok yerde kuruyorlar. Olmayanlar da, uyananlar, bak bu işler bunun oluyormuş deyip her tarafa irili ufaklı birçok ülke, adını bile şu anda aklımıza getirmedim ülkeler, silah teknolojisi, drone teknolojisi, neyse o SİHA'lar mı ya, onların işte...
1: Drone'un teknolojisine ulaşmaları çok yakın değil. Böyle çok hemen ben yarın bugün karar verdim, yarın fabrika yapıyorum durumunda değil Ahmet Bey. Orada birazcık çünkü teknolojiyi, yazılımı, altyapıyı, iletişim falan kurmaları lazım. İmkansız değil, yanlış anlaşılmasın. Ama öyle bir günde tam ben karar verdim, yapay zekadan drone fabrikası kurdurdum denilebilecek kadar basit, pratik bir yöntem değil. Ama şunu da hesap etmemiz gerekiyor. Gerçekten bunu hesap etmemiz gerekiyor. Bizim drone'un üzerine çok fazla şey koymamız lazım. Şimdi füzelerimiz, mühimmatlarımız vesairelerimiz, işte balistik üslerimiz. Şimdi Yunan gazetecinin bir tanesi dün de herhalde gözüme çarptı, manşet atmış. Demiş ki siz bunlar uçak üretiyorum dediğinde de gülmüştünüz diyor. Şimdi ama balistik füze üretiyoruz diyor. Şimdi uçak üretiyoruz dediğinde güldünüz. Şu an gülebiliyor musunuz? Yunan gazeteci yazıyor bunu. Şu an gülemiyorsunuz. Balistik füze üretiyorum dediğinde ne var bunda diyemeyebilirsiniz. Bak haberiniz olsun diyor, yani boşu boşuna gülmeyin diyor. Burada bizim üstüne koyacağımız kısımda da işte bayağıdır konuşuyoruz aynı hadise. İşte bir tarafı yapay zeka, bir tarafı üretim, bir tarafı marka, bir tarafı katma değerli ürün gibi olmak üzere çok yönlü harekete geçmemiz lazım. Hani senle konuşurken de sen bazen sinir oluyorsun ya, söylüyoruz İHA SİHA başka bir şeyimiz yok mu diye. Evet, gerçekten mesela tarımda tam bağımsız olmamız lazım. Hatta ihracatçı ülke durumuna geçmemiz lazım. Diğer yapmış olduğumuz ürünlerde katma değerli ürünler yapıp ihracatçı pozisyona geçmemiz lazım. Her üründe mi? Hayır. Her üründe mücadele edemeyebiliriz ama kendi içimizde bunun stratejisini geliştirip markalaşmış, nitelikli ürün ve ürün gruplarına ihtiyacımız var. Misal veriyorum, artık tekstilde yurt dışına biz mal satamıyoruz diyorsan tekstilde başka bir şey satacaksın. Başka bir hikaye satacaksın. Tekstilde satamıyorsan iplikte de satamıyorsan atıyorum ayakkabıya dönecek. Ama bir şeye dönmek zorundasın. Yani bir şekilde bizim bu üretimi rahatlatmamız ve Türkiye'yi topyekün ayağa kaldırmamız lazım. Silah sanayindeki gelişmelerimiz kim ne derse desin, neresinden bakarsa baksın. Şimdi son 50 yılı 100 yılı silah sanayindeki gelişmeyi hür kuşları toprağın altına gömdüğümüz günlerden bu tarafa yapabileceğimiz en iyi işleri yaptık. Hakkını yemeyelim. Ve Türkiye topyekün bu anlamda hareket edelim mi diyor. Yani nereden bakarsan bak güzel. Ama geldiğimiz yer şöyle. Elin adamı yüzler, 200'ler seviyesine çıkmışken biz bugüne kadar hiç çıkmadığımız sıfır seviyesinden onlara 15'lere 20'lere çıkmaya çalışıyoruz. Hem zamana hem daha fazla efora ihtiyacımız var. Yani bu bambaşka bir proje haline gelmeli. Yani hepimiz için bunu söylüyorum. Yoksa diğer türlü işte bugün mesela bir toplantı var, öğlen saatlerinde muhtemelen oraya geçeceğiz. İşte mobilyada biz merkeziz iddiamız var. Kaymos fuarla alakalı bir lansman yapacak muhtemelen. Oraya davet etmişler. Tamam, gidelim ve biz fuarımızı yapalım. Mobilyamızı satalım. Peki biz ne yapıyoruz? Mobilyada hangi segment atlamamız lazım? Pazardaki analizimiz ne? Birilerinin bunu çıkartması, yazması, çizmesi ve sanayiciyi yönlendirmesi lazım. Efendim Kayseri'den mi ibaret Türkiye? Değil ama Kayseri Kayseri'den ibaret. Biz burayı kaldıracağız, Sivas Sivas'ı kaldıracak, Antep Antep'i kaldıracak, doğru mu? Iğdır Iğdır ayağa kaldıracak ki topyekun Türkiye olacaksın. Stratejik planda da devlet sana da zorda kalınca diyecek ki bu kadar şeyi yapıyorsunuz ama bana iki tane de atıyorum. Füze fabrikası, mühimmat fabrikası, drone fabrikası kurun diyecek. Sanayici mi yapıyor, devlet mi yapıyor? Biz böyle böyle gelişeceğiz. Ama şu an gözümüzü kapatıp gittiğimiz yerde bunu devlet tarafında da özel sektör tarafında da ihtiyacımız var. Gözümüzü kapatıp gittiğimiz yerde kendi içimizde çatapat oynuyoruz ya. Dün arkadaşlar işte sen karşılaştım diyorum, Çin'delerdi bir haftadır, gelmişler. Şimdi isimlerini anmayayım, dinliyorlarsa da selam olsun. Abi başka bir şey yaşıyor orada diyor. Ora başka bir dünya artık diyor, yani model olarak da başka bir dünya. Hulusi Paşa diyor ya Çin'e gidin Çin'e gidin diye. Başka bir dünya yaşıyor adamlar. Otomotivden, teknolojiden, robotikten vesaireden nereden bakarsan bak. Ve şu an sen onların yanında şöylesin mesela. Sen 1940'lar Türkiye'si gibisin. Onların bakış açısının yanında.
4: Şey gibi Yunanistan o adaya gittik ya, orada hep arabalar eski bilmem bir şey ya, adamlar daha böyle bir 30 yıl öncesini yaşıyorlar. İhtiyaçlarımız yok diyorlar. Yani orada bir lüks araba gördüğün zaman o kesin turisttir. Böyle bizim gibi gitmiş bir turistin arabası lüks. Hepsi 40-50 yaşında, 30 yaşında neyse o eski arabalarla falan, evet, mutlu yaşıyorlar. Ayrı bir dünya yaşıyorlar. Demek ki Çin'de de bizim tam tersimizi, bunun tam tersine böyle ileride bir teknolojiyle ileride bir yaşam
1: sistemi ya var. Eski olanın mutluluk getirdiği bizde eskiye alakalı özlemle ilgilidir. Yani eski olan mutluluk falan getirmez. Yani nerede o eski Ramazanlar diye başlarsın. Ramazanlardaki o güzel günleri hatırladığın için, kötü zamanlar işte oradaki yokluk, açlık vesaire görünmez. Bir yerdeyiz. Ama dünya başka bir yerde. Dünyanın tamamı mı? Değil. Yani bu bahsettiğim hadise. Mesela Yunanistan bizden daha ileride diyebilecek bir baba yiğit varsa çıksın alnı karıştırayım. Böyle bir şey yok.
4: Ya ilim şu anda Çin'de.
1: Şimdi bunun için de biz bakışımızı, üretimimizi, teknolojimizi başka bir yere evretmek ve mücadelenin içerisinde şöyle yapamıyorsunuz mesela. Biraz önceki sen söyledin. Her yer İHA fabrikası. Evet, artık savaşın net gerçekleri, insansız savaş modeli net gerçeğimiz. İnsanı işin içine katmadan, iş gücünü minimize ederek daha uygun maliyetli bir operasyon peşindesin. Tamam, İHA'yı yaptın. Tamam, biz tamamız deme şansın yok. Devam, devam, devam, devam ve biz çok geç başladık. Birçok şeye çok geç başladık. Hatırlayın, sizin de yaşınız yetmiyor gerçi ama Kıbrıs Barış Harekatı'nda pil alamadığımız için,

0: savaşsız bir dünyada, hedeflenen bir dünyada 5 yıl içerisinde bu teknolojiye ulaşırlar mı? Yaparlar mı, üretebilirler mi? Evet.
1: Her şey olur. 47 yıl ambargo altında kalan İran'dan bu kadar füze çıktıysa herkesten her şey çıkar gibi.
0: Aynen öyle. Çok çalışmamız gerekecek, çok değil mi Halil Bey? Hiç ses çıkartmadım. Bak hep senin cepheden savunuyorum, hiç ses çıkartmıyorum.
1: Yok öyle değil diye girsen araya bir ya.
0: Hadi.
2: 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda gemilerimizin yarı yolda kaldığını, mazotların bittiğini biliyor muydunuz?
1: Tarihte bugün, evet.
2: Ve o yarıda kalan, içinde asker var, içinde tank var, içinde top var, tüfek var. Ama Kıbrıs'a gidemiyor. Denizin ortasında kalıyor.
0: Akıyor.
2: Kim yardım ediyor? Allah rahmet eylesin, Kaddafi. Libya'dan nakliye gemileriyle mazot gönderiyor. Denizin ortasında nakil yapılıyor ve sonra biz barış harekatına, yoluna devam ediyor gemiler. Bak bunu herkes bilmez. Biz böyle bir ambargonun içindeyiz.
0: Evet.
2: Savaş uçaklarımız vardı. Savaş uçaklarımız havalimanından kalkamadı.
1: Yani hava indirme yaptık ama değil mi?
2: Niye? Yaptık.
1: Allah'tan havada uçağın yakıtı bitmemiş.
2: Aslında hedeflenen ve planın çok çok gerisinde bir operasyon oldu. İkinci turu, savaş uçaklarımız ikinci turu yapamadı. Niye yapamadı biliyor musunuz? Lastiğimiz yoktu. Uçak lastiği yoktu. Parçalanmıştı. Eski kamyon lastiklerini hatırlayın. Böyle teller meller çıkardı yarık yarık. Bizim savaş uçaklarımızın lastikleri bu durumdaydı. Operasyonu yapamadık. Ecevit, rahmetli Ecevit ve rahmetli Erbakan. Ecevit İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'ye gittikten sonra zaten operasyon emir veriliyor. Ecevit İngiltere'ye niye gidiyor? Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türkiye açısından önemini ve haklı olduğumuzu savunmak için, tüm dünyaya duyurmak için gidiyor. Oradayken de zaten bunlar danışıklı. İşte Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanı kim? Ecevit mi, Erbakan mı? Hep bu söylem vardı.
1: Kim?
2: Her ikisi de. Her ikisi de. Birine adledilemez. Her ikisinin de, Allah rahmet eylesin, her ikisi de inanılmaz görevleri, misyonları vardı. Her ikisi de eşit düzeyde başarılı. Sonra telefon açıyor. Diyor ki burada inanılmaz bir baskı var ve operasyonu durdur talimatı veriyor Erbakan'a. Erbakan diyor ki bana diyor yarım saat müsaade et diyor. Yarım saat. Bak şaka gibi ya, tarihimizi, yakın tarihimizi bilmiyoruz. Şurada daha 50 yıl öncesinden
1: meşgul bahsediyor. Meşgul alsa yarım saat sonra döner belki.
2: Yarım saat diyor bana müsaade et diyor. Diyor ki edemem, çok üzerime geliyorlar diyor. Ne yaparsan yap diyor. Yarım saat. 20 dakika ver diyor. Bak bunlar hepsi zabıtlarda, kayıtlarda. Bir hikayeden bahsetmiyorum. Delilli, ispatlı. 20 dakika ver diyor. Yapamam, edemem diyor. 5 dakika sonra çaresiz kalıyor. Eğer diyor yapmazsan diyor bize saldıracaklar diyor Ecevit. Tüm dünya bize saldıracak diyor. Avrupa bize saldıracak diyor. Ve operasyon bitiyor. Kıbrıs Barış Harekatı. Niye yarım saat istiyor biliyor musunuz? Peygamber Efendimizin halası Fatıma Sultan'ın mezarı şu an hala Kıbrıs Rum kesiminin içinde. O türbeyi ele geçirmek istiyor rahmetli Erbakan. Yarım saat daha zaman olsaydı operasyon oraya doğru gidiyordu ve biz o türbeyi de mezarı da Türk topraklarına katacaktık. 1974'ten bahsediyorum. Biz böyle bir dönemdeyken bugün geldiğimiz noktada savunma sanayinde, bizim savunma sanayimiz sadece İHA'lardan, SİHA'lardan oluşmuyor. Çok fazla silahımız var. Sadece saldırı değil, bu caydırıcılıktır. O yüzden doğru yoldayız. İnşallah çok daha iyileri de yapılır diye dua ediyorum.
0: Yok, kesinlikle katılıyorum. Yanlış yolda değiliz. Fazlasına ihtiyacımız var ve fazlası için de daha fazlasına ihtiyacımız var. Yani bu bitebilecek bir hikaye ya da yarınki hikaye değil. Çok fazla işe, çok fazla sürece ihtiyacımız var. Ve bunun için de her birimizin hareket kabiliyetini arttırmamız, değiştirmemiz, yüklenmemiz ve özel sektörü de buna adapte etmemiz gerekecek gibi görünüyor. Yani en azından tavsiyemiz bu yönde. Bunun da üzerinde durmak lazım. Efendim, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan, İSO Başkanı, 2 gündür 3 gündür elimde ama bir açıklama yapıyor. Aslında tavuk operasyonuyla alakalı açıklama diye belirledi kişi. Diyor ki hukukun işlemesi, adil rekabetin korunmasının önemine dikkat çekip üretim yapan, yatırım gerçekleştiren ve istihdam sağlayan özel sektörün itibarının da korunması gerektiğini belirtmiş. İstihdam sağlayan, ihracatı ülkesine değer katan, tüm vergi ile sigorta yükümlülüklerini yerine getiren özel sektörün katkılarıyla şekilleniyor demiş. Sosyal medya hesabından açıklama yapmış. Piyasa düzeninin korunmasının, adil rekabet ortamının sağlanmasının ve vatandaşların temel gıda ürünlerine makul koşullarda erişiminin devletin en doğal ve en önemli sorumluluklar arasında yer aldığını söylemiş. Hukukun işlemesi ve yanlış uygulamaların tespit edilmesi halinde gerekli adımların atılmasının doğal olduğunu vurgulayan Bahçıvan, bu süreçte hassas bir dengenin korunması

0: gerektiğine dikkat çekmiş. Bahçıvan bir sektörde üretim zincirine yatırım yapan sanayiciye ve üreticiye yönelik topyekün bir itibarsızlaştırma yaklaşımının Türkiye'ye fayda sağlamayacağını belirterek bunun yatırım iştahını zedeleyebileceğini, üretim cesaretini kırabileceğini, istihdam ve ihracatı olumsuz etkileyebileceğini söylemiş. Yanlış yapanların hukuk önünde hesabını vereceğini ifade eden Bahçıvan, buna karşın üretim yapan, risk alan, fabrika kuran, istihdam sağlayan, ülkeye katma değer oluşturan özel sektörün itibarında korunması gerektiğini söylemiş. Bugün Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey üreticisini korkutan değil, doğruyu denetlerken üretimi güçlendiren bir iklimdir. Çünkü bu ülkeyi büyütecek olan kamu özel sektör güveni, hukuk devlet ilkesi, adil rekabet ve güçlü üretim kapasitesidir. Türkiye yüzyılını yatırımcısıyla, sanayicisiyle, üreticisiyle, çalışanıyla ve ihracatçısıyla birlikte inşa edeceğiz. Bugün üretimi kolayca incitirsek yarın yatırım, istihdam, ihracatı aradığımızda geç kalmış oluruz. Hukuk işlesin, rekabet korunsun, tüketici korunsun ama üretim iklimi de mutlaka korunsun demiş. Tam ortalı bir şey yapmış, açıklama yapmış Erdal Bahçıvan, İSO Başkanı. Aslında şöyle diyor, adaleti ve yaptırımı yapın ama kurunun arasında yaşı da yakmayın. Üretiminde cesaretlendirin demiş. Zannedersem ben bunu açıklamayı birazcık daha Beyazıt'a yapılan operasyonla alakalı gibi algıladım. Yanlış algılamamışım da mı? Evet, yani. Yani durum birazcık öyle gibi ya görünüyor.
1: Şöyle, şimdi mesela kırmızı ette bu kadar büyük firmalar yok.
0: Evet. Daha parçalı.
1: Kırmızı ette çok daha fazla. Yani belki 10 bin tane atıyorum büyük. Yani 300 ya da 400 büyükbaş hayvan ve üzeri ya da küçükbaş hayvan üzeri 10 bin tane farklı işletme var. Ama tavukta öyle değil. Tavukta piyasanın belki %80, %90'ını 10-15 tane firma belirliyor. Hı hı. Orada 10 binlerce tavuk. Daha kolay. Daha az bir alan, daha az bir maliyetle, sürüm daha fazla.
2: Şey kurtarmıyordur, hani işletme maliyeti olması için, kurtarması için büyük bir oran olması gerekiyor. Yani bahçene koyduğun kümesteki 10 tane tavuk bir işe yaramıyor.
1: Tabii ki. Şimdi bak, burada bir işletmelerin bir araya gelip ortak hareket etme imkanı tavuk üreticilerinde çok daha fazla. Ama besicilerde ya da küçükbaş ya da büyükbaş hayvan üreticilerinde bu kadar fazla dağılmış, sayıca fazla olan işletmenin bir araya gelip de ortak araya, hadi biz kırmızı et fiyatını, dana et fiyatını, kargas et fiyatını artıralım diyemiyorlar. Bir araya gelmeleri zor, ortak hareket etmeleri zor. Ama tavuk sektöründe böyle değil. Dün duyduk değil mi?
0: Evet.
1: Kaç liraydı? 500 lira kanat kilosu. Daha bu satın alma maliyeti. 550 TL mi dedi?
2: Çıktı piyasaya kanat. Dün yoktu yani kanatsız tavuk.
0: Yoktu. Kanatsız satıyorlar tavuğu.
1: Yani bu kadar yüksek bir fiyat oluyor. Bundan 6 ay önce kaç liraydı aynı kanat? 100 liralar.
0: 150 lira.
1: Ya da 150 liralar seviyesindeydi. Demek ki burada bir hayatın doğal akışı, enflasyon ya da ekonominin haricinde anormal bir artış varsa, bu sefer de devlet diyor ki ya da hükümet ya da işte bu işlerle ilgilenen birimler diyor ki ya bu ticaret normal değil diyor. Bunda başka bir şey var diyor. İşin içine girip de araştırınca diyor bunlar ortak hareket ediyor.
0: Başka bir şey olduğunda
1: daha yüksek
0: oluyoruz
1: diyor. Kar marjları için diyor. Birlikte hareket ediyorlar diyor. Birlikte hareket etmek suçtur. Dünyanın burada, her yerinde
0: burada suçtur. Burada bir iki tane firma var.
2: Meslek birliği kursalar peki böyle olabiliyor mu?
1: Meslek birlikleri zaten var.
0: Yapamazsın. Yani fiyat belirlemek için meslek birliği kurmasın Ahmet Bey.
1: Fiyatları domine etmek için bir araya gelemezsin. Dünyanın her yerinde yasak.
0: Şimdi değil. Burada bir iki tane firmanın dünden beri açıklaması var. Firma diyor ki ben diyor pazarın 10 binde 5'ine filan sahibim. Binde 1'i bile değil. Benim üretimim bu kadar. Türkiye'deki toplam üretim bu kadar. Beni diyor ben nasıl piyasayı manipüle edebilirim? Ve şu firma diyor, şu firmayla beraber haberi kaybettim şimdi, kaydetmişim dedim ama kaybetmişim. Bu firmayla beraber iki firmadan bahsediyorlar. Bizim pazarda bir dahlimiz olamaz ki diyor. Yani koskoca pazarda ben diyor işte o kenarda mangalla elliyorum, bir şey yok ki diyor. Yani benim yaptığım üründe ne var diyor. 10 binde bir diyor ve tüm sektörü içine aldığı için onlar da diyor ki ya bari bize kayyum atamayın. Denetimli kayyum atamayın bari diyor. Yani çünkü bu sektörün içerisinde şimdi 10 tane büyük var, 20 tane büyük var. Bunlar pazarı değiştirebilir ama ben değiştiremem. Ne üretimim var ne bununla alakalı kapasitem var. Bugüne kadar da üretmemişim zaten diyor.
1: Fark etmez. O yazışmalar içerisinde, o birlikte hareket etme kararların içerisinde, o görüşmelerin içerisinde o firma 10 binde bir pazar payı olan firma varsa o da aynı suçu işliyordur.
2: Ya şimdi 50 tane, ya seninle 50 tane tavuk alsak birbirimize, hadi lan bu 50 tavuğu bir anda piyasaya sürelim de piyasayı düşürelim ya da yükseltelim desek biz de mi aynı suçu işlemiş
1: 50
2: oluyoruz?
1: 50 tane değil. Ya yanında 50 bin tane üretenle sen aynı hareketi yapıyorsa o zaman sen yaptığın suç oluyor.
2: 10 binde bir adam.
1: Bak fark etmiyor. İsterse 100 milyonda bir olsun. Mevzu ne? O birlikte hareket eden organizasyonun içinde misin değil misin? Yüzde kaç payın olduğu hiç önemli değil.
2: Abi. Örgüt üyesisin yani.
1: Örgüt üyesisin.
2: Yönetici değilsin. Aynen, ama orada yönetici üyelik
1: değilsin
2: var.
1: Ama üyesisin. O da suç. Anladım. Birine 10 lira ceza yazar, öbürüne 1 lira ceza yazar. Ama sen de o suça iştirak etmiş oluyorsun. Mevzu bu.
2: Tarafın belli.
1: Tarafın belli.
0: Şimdi mesela aynı işi bir daha yaptı. Bunun benzeri farklı rekabet kurumu bu sefer de mesela lastik firmalarına dün ceza verdi. Gördünüz mü haberi bilmiyorum.
1: Gördüm de aynı kısa
0: tamam. 3 milyar 630 milyon lira ceza kesmiş. Bunlardan en yüksek ceza Birisa'ya 1 milyar 19 milyonla. Goodyear 672 milyon, Continental 397 milyon, Hankook 361 milyon ve Pirelli 292 milyon olmak üzere rekabet kurumu ceza kesmiş.
1: Bunlar ne yapmış?
0: Muhtemelen rekabet kurumu verdiğine göre yine tekelleşme vardır.
1: Orada bir dumpingden bahsediliyordu.
0: Nasıl yani?
1: Yani pazara giren başkalarını engellemek için 10 liralık lastiği 5 liraya düşürmek gibi bir şeydi. Yani sonuçta dumping anormal derecede düşürmek demektir. Bak bu da suçtur. Bir başkasının pazarını ele geçirmek, onun büyümesine engel olmak için sen anormal fiyat düşüşü yapıyorsan bu da suçtur. Dumping yasası var.
2: Suç da olmayan, ticarette suç olmayan ne yapabilirsin?
1: Abi normal rutin hayatına devam edeceksin bu kadar. Birilerini ezmeye
2: çalışmak yapmak suç. İndirim yapmak suç.
1: Hayır, indirim yapmak suç değil. Sen indirimi nasıl yaptığın önemli. Mesela bak biz bunu en fazla nerede görürüz biliyor musun? FMCG sektörü dediğimiz marketlerde gıda ve deterjan, kozmetik ürünlerinde görürüz. Evet. Elin yavru firmaları öyle bir dumping yapıyor ki ya senin maliyetinin yarısını, hani bu Çinlilerle rekabet muhabbeti var ya, ya benzer bir şekilde sen azıcık palazlanıyorsun, el sabunu üretiyorsun Ahmet Bey. Örnek veriyorum. Biraz pazar payını artırdın, büyüyorsun. Senin rakibin olan o yabancı menşeili bir marka tüm marketlere diyor ki sen diyor işte Ahmet Billor markalı el sabunu diyor koyma. Ya işte satıyorum falan. Ondan sonra fiyatı bir kırıyor, sen ne yapıyorsun? Atıyorum 10 TL. Adam normalde 15 TL'ye satıyor. Sen 10 TL satıyorsun. 5 lira yapıyor fiyatı.
2: Onlara ambalajını değiştir, saat sür piyasaya.
1: Bunu var ya, olmuyor işte öyle de. 5 lira yapıyor. Ne kadar süre yapıyor biliyor musun? En az 6 ay boyunca yapıyor. Sana bir tane el sabunu sattırmıyor.
2: Seni batırana kadar.
1: Seni batırana kadar. Sonra sana geliyor diyor ki 3. ayda. Bak bunları yaşadım ya. Ben bunları asparagas şeylerden bahsetmiyorum.
2: Hala yaşıyorsun şu anda.
1: Çalıştığım şirketlerde ben bu görüşmelerin içindeydim.
2: Şu an hala yaşıyor.
1: Bu pazarlıklar için ne diyor biliyor musun? O elin gavur büyük firma, uluslararası firma diyor ki bak diyor ben bunu diyor seni batırmak için yapıyorum. Fabrikayı bana sat diyor. Fabrikayı bana sat diyor. Sen diyorsun ya satmam etmem. Satmazsan diyor komple diyor batırırım seni diyor. Ya adam bunu yapıyor. Ya satmak zorundasın o adama. Tüm pazarını büyütüyor. Ya da ne diyorsan tamam noktasına getiriyor seni. Ya. Bunlar
0: hep,
1: da oluyor.
0: Hep tüketim sektörüne yapıyorlar. Bize yapsan biz de satsak deyip böyle düşünsene yani. Oluyorsa filan diye. Abi gücün bu kadar yoğun olduğu yerde Walmart örneği çok dünyada hikaye olarak anlatılır. Sen firmaların bu kadar güçlü ve bu kadar baskın olmasını sağlarsan yereldeki ya da yerel olması gerekmiyor. Küçük firmaların varoluşunu engeller, rekabeti de bozarsın. Yani adam küçüğü yok ediyor. Küçüğü yok ettiği için bir süre zarar etmiş gibi görünüyor. Sonra büyük olarak yeniden devreye çıkıyor. Rekabet kurumu burada önemli alanlardan bir tanesi ama ne kadar çıkacak ve ne kadar toparlanacak bunları da göreceğiz. Şu an lastik firmalar için de aynısını yaptılar. Buna tepkiler de var. Ama yani doğru dengeyi bir hep beraber bulmak lazım. Yani üretim ve tüketimdeki doğru dengeyi bulmak lazım. Pazara birilerinin girmesini engelliyorsanız sermaye de ürkektir. Ben bu pazara girsem tavuk pazarı güzel pazarmış, güzel para kazanıyorlarmış. Ben de gireyim dediğinde 3 gün sonra seni batırmaya yönelik devasa hareketler yapacaklarsa sen de geçmiş olsun o zaman. Niye gireyim? Zaten orada bir tekel oluşmuş diyorsun. Devlet de bununla alakalı mücadelede bulunuyor. Ben devletin mücadelesini tavuktaki, etteki ve diğerlerindeki mücadelesini bu anlamda anlamlandırıyorum. Destek verecek. Burada da itibarsızlık değil. Yapılan hataya karşı bir önlem olarak görün. Daha sonrasında da bu hatayı yerine doğrulara bıraksın. Vatandaş da şu an itibariyle baksana bir tane mesela tavuk kanat kaç liradır şu an diye. Operasyon yapıldı. Hala marketlerde, online'de, siparişte vesairelerde iş başka noktaya doğru gidiyor. Şuradan bir bakarak görmeye çalışacağım. Şu an itibariyle 400 lira. 365 lira yarım kilosu. 400, yani
1: yarım kilosu mu 365?
0: Tabii.
1: Kilosu 700 lira mı oluyor?
0: Donuk olanlarla yapmışlar. Normalde soslusunu 500 lira yapmışlar. İncik kanat mı kanat mı bir ona bakmam lazım.
1: Yarım kilo mu bir kilo mu?
0: İncik kanat bir kilo.
1: Zaten yarısı kemik ve deri.
2: Ya kırmızı adam, et daha mı ucuza geliyor ne?
1: Neredeyse.
0: Ya şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Allah. Tam tavuk geliyor ya mesela. tam tavuk gelirken sonlarında o kadar değerli hale geldi ki tam tavuğun fiyatı misal veriyorum 100 lira. Gelirken kanadını kopartıp getiriyorlar. Kanatsız geliyor. Yani kanat çünkü tek başına para ediyor. Tavuk kadar para ediyor. Lan nedir ki bu epi topu hadise?
1: Tüm tavuk alamıyorsun.
0: Ha?
1: Tüm tavuk alamıyorsun.
0: Tabii tabii.
1: Kanadı yok.
2: Ya piyasada bu kadar. Bak bence burada da bir algı var. Yani kanat ne kadar değerli. Millet alıp evine dolaplara kanat mı stoklayacak? Bunun fiyatı çok artıyor falan. Yok burada bir manipülasyon yapıyorlar ya. Kesinlikle bir manipülasyon var bence.
0: Yo, zaten devletin de fark ettiği nokta bu.
1: İşte o yüzden diyor, bu müdahale yapıyor.
2: Kimse sıraya girip de ben kanat almam lazım. Kanat artıyormuş. Kanat fiyatları şöyleymiş falan. Bunlar kendi işlerinde.
0: Samet Bey dondursan ne kadar yaptıracaksın ki?
2: Yani
0: dondursan kaç gün tutacaksın onu?
1: Ya işte ne yapıyorlar? Bunlar kısa süreli yüksek miktarlarda vurgunu vurup ki bunlar konuşacağımız rakamla belki milyonlarca TL ya da dolar. Kısa vade. Bugün kanatta yaparlar. Yarın sarmada yaparlar. Öbür gün yumurtada yaparlar. Çünkü hepsi tavuk ürünü. Öbür gün başka bir şey de yaparlar. İncikte yaparlar. Böyle yapa yapa. Anormal bir kar.
2: Ya yumurta okullar kapanıyor. Yumurta fiyatları düşmeye başladı. Yani marketlerde öyledir. Hep okullar kapandığı zaman yumurta fiyatları düşüyor.
1: Tüketim azalıyor.
2: Nasıl oluyorsa. Aynı insan aynı şey demek ki tatile gelince yemiyor. Bebelere yedirmiyorlar herhalde kahvaltıda yumurta.
1: Yumurta en basit, en hızlı yapılacak bir tüketim gıda. Kahvaltı.
0: Şimdi baktım operasyon gerçekleşmiş ama fiyatlar aynı. 500, aynı. 505 lira, 500 liraydı. Şu an aynı online'larda 499 lira 95 kuruş.
1: Ha, şu an zaten denetim kayyımı atandı. Şirketlere el konulmadı ki. İçeride ne oluyor? Bir istihbarat var, bir birlikte hareketlilik var. Denetim kayyımı atandı. Yönetimine karışmıyor. Alımına, satımına, ticaretine karışmıyor. Senin muhasebende ne olmuş, ne bitmiş? O hesap hareketler. Onlara bakıyor. Belki bir ay sonra bazılarına belki komple el koyacaklar. Bunu bilmiyorsanız.
0: Ulan mesela Kayseri de önemli tavuk üreticilerinden birisi aslında. Yani burada müthiş çiftliklerde çok fazla derecede tavuk üretiyoruz. O kadar çok var ki ben burada Talas'ın ne köyüydü?
2: Endülük.
0: Kuru Köprü'nün o tarafta mesela. Gittiğimiz
1: Kamber.
0: Bir yerde. Kamber.
1: Ben gittim. Sen beraber... 20 bin 30 bin tavuk vardı
0: tavuk
1: bir
0: var. Çiftlikte. Ve rutin üretiyor. Ve üretimi çok kolay.
1: 40-45 günde bir nasıl devir daim.
0: Yani içerideki tavuğu üretmek çok kolay ve çiftçi için de para kaynağı. Civcivine evet. Kadar veriyor. Yemi belli, antibiyotiği belli, o belli, bu belli. Havalandırması, şekli şemali belli. Yani böyle çok emek zahmet isteyen bir iş olmanın ötesinde iş bitiyor, tamamlanıyor belli bir miktar.
2: Otomasyon fiyatı. Sisteme geçtiler herhalde yani.
0: Tam otomasyon değil ama sistemi kolay. Yani havalandırması belli, altı belli, üstü belli. Onu bir şekilde gidiyor.
1: Firma kendi kuruyor. Böyle bir ahır düşün. Böyle bir hangar gibi bir ahır düşün Ahmet Bey. Onun yalıtımı var, ısıtma sistemi, soğutma, nem düzeyini ayarlayan her şey otomatik aslında. Yemleme de otomatik. Ve bunu da firmaların kendisi yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Sadece alan oluşturuyorsun. Orasının mülkiyeti senin. Oradaki o ağıl, ahır neyse senin. Tavuk çiftliği senin. Sen takibini yapıyorsun. Yemini o kaplara dolduruyorsun. O otomatik sulama ve otomatik yemleme kendisi yapıyor. İlaçları var. Onları da sana firma veriyor. Ben o zaman konuşmuştum nasıl oluyor sistem diye. Evet. İlaçları, onun antibiyotiği, vitaminleri falan var. Onları diyor ki sana şu kadar diyor kiloya şu kadar şunu damlatacaksın diyor. Senin yaptığın iş o.
2: Onu da suyuna zaten otomatik veren dozlama sistemleri var. Yapay zeka, bilgisayar kontrollü yani sulara.
0: Daha gelişmiş hale getirirsen efsane bir iş çıkar işin evet. İçerisinde de daha o kadar değiliz yani.
1: Sana bir şey sadece yavaş. İşin takibi neredeyse.
2: Ya, toplaması kalıyor. Evet, hasat.
1: Onu da kendileri yapıyorlar. 45 gün sonra geliyor, kendi topluyor, atıyor kamyona götürüyor. Adam sonra civcivleri getiriyor.
2: Adam arsasını kiralasın, kiralıyor zaten başka bir iş yapmıyor ki adam. Ben tavuk çiftliği sahibi
0: burada
2: değil.
0: Burada şunu işte yereldeki üretim ayıklama vesaire tesislerinden birkaç tane yapacak olursak belki bu anlamda rahat edebiliriz. Ben öyle bakıyorum işe. Yani tamam iyisin, güzelsin ama birazcık burada yereldeki üretim işte radar markasıyla bir tavuk üretimi yaptık. Tamam kapasitemiz çok yükseldi de yüksek değil ama işte Kayseri'deki 5 marketin tavuğunu verebiliyoruz dediğinde fiyat ve analiz düşer. Çünkü bu işin içerisinde normal şartlarda çiftçi kazanmıyor. Hani çiftçiden baştan sona herkesin kazandığı bir sistem olsa kardeşim maliyet artmış, kazanç artmış dersin. Çiftçi kazanmıyor, üreten kazanmıyor. Arada bunu işleyen kazanıyor. Belki bunu bir anlamda bir miktar dengelemek lazım diye düşünüyorum. Efendim dün itibariyle yayın sonuna yetiştirmiştik. İki tane açıklama vardı. Bunlardan bir tanesi Vali Gökmen Çiçek'in doğrudan yaptığı açıklamaydı. Emniyetin önünde polis teşkilatıyla beraber bir açıklamada bulundu. Cumhuriyet tarihinin önemli operasyonlarından, büyük operasyonlarından bir tanesini yaptığını söyledi. 282 hedef şahsa 263 adreste operasyon düzenlendi. Bunlar uyuşturucu satıcılar, üreticileri, torbacılar vesaire dahildi. 2500 polis, 632 ekip, 1 helikopter ve 4 drone ile dün sabah saatleri itibariyle operasyon tamamlandı. Vali Bey de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini ya da belki de en büyüğü yapıldığı söylenmiş. 282 hedef şahıs alındı. 263 adrese eş zamanlı operasyonla. Vali Bey'in açıklamasında aslında benzeri şeyleri söyledi. Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız. Çocuklarımızı zehirlettirmeyeceğiz dedi. Alkışlıyoruz emniyet teşkilatımızı.
1: Ana haber bültenlerinde de vardı bu haber. Ve haber şöyleydi. Kayseri merkezde 6 şehirde Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından biri yapıldı diye haber geçti. Sadece Kayseri değil. Kayseri merkezde 6 şehir. Hı
2: hı. Ama bu şey olmuyor mu? Şöyle bir algı oluşturmuyor mu arkadaşlar? Yani Vali Bey uyuşturucuyla çok ciddi mücadele ediyor. Dışarıda, sokakta operasyonlarını duyuyoruz. Bültenleri geliyor. Göz açtırmıyorlar. Yani geldiğinden beri hiç uyuşturucuya hiç müsaade etmiyor. Ama Kayseri merkezli böyle bir operasyon yapma ihtiyacı olunca abi menba burasıymış demek ki gibi bir algı oluşmuyor mu ya? Bunlar ya ne
0: bu,
2: kadar
0: bu algı olmuş? Bu algı vatandaşta yani, da bazen oluşuyor. Ha diyordunuz ya ne oldu diye. Yani
2: tepende böyle bir devlet baskısı varken bu işle uğraşanlar nasıl bir para kazanıyorlar da bu işte bu kadar hala çoğalıyorlar. Şöyle söyleyeyim 3 ay sonra aynı operasyon hep bir o kadar da adam çıkar ortalıktan. Tahminime göre. Bitmiyorlar yani.
0: Ahmet Bey arz ve talep dengesi. Şimdi siz bu işi şu mantıkta, şu kapsamda İstanbul'da yaparsanız 263 adres ya da 263 kişiyle değil 1000 küsür kişiyle yaparsınız. Yani nüfus ve orantı değişiyor ve bunu ticaret haline getirmiş, gelir haline getirmiş bir insanlar, bir grup var ve bunu engelleme şansınız yok. Bunu engelleme şansınız ne? Menba kurutmaya çalışırsınız, siz üstüne gidersiniz. İş daha zor hale gelir. 10 taneyi, 5 taneyi, 5 taneyi, 1 taneyi düşürürsünüz. Arz ve talep dengesini bozmak lazım. Yani burada zaten devlet çok yönlü olarak da çalışıyor. Senin rehabilitasyonun için bir alan oluşturuyor. Kullananın hiç kullanmasın diye bir başka alan oluşturmaya çalışıyor. En azından Vali Bey bu anlamda işte ervalarla vesairelerle çocuklar bu batağa düşmesin diye ciddi anlamda mücadelesi var. Mantığı böyle düşünecek olursak evet doğru mantık bu ama dediğin gibi eğer operasyonu yapmazsan mesela şu operasyonu yapmasaydın bu kadar insanı da almasaydın Kayseri'de uyuşturucu yok diye geziyor olabilirdin. Ama gerçeği de görmek lazım. Bu Türkiye'nin, dünyanın her tarafında var. Özellikle Türkiye'nin birçok şehrinde müthiş derecede yayılmış durumda. Bunu çözmenin çaresi de bu operasyonu yapmak, yapacak bir şey yok. Yani yapmazsan operasyon, düşünsene İstanbul'da operasyon yapmıyorsun, Konya'da hiç operasyon yapmıyorsun uyuşturucuyla alakalı. Konya çok rahat bir şey diyorsun. Basit bir şey söylemiş.
2: Millet orta peyzajda uyuşturucu yetiştirmeye başlar. Evrene bir serbest bırakırsan orta refüzlerde şeyler, o neydi onların adı? Menemir dikmeye başlar.
0: Şimdi şöyle düşün bak, 3 kişiyiz. Evimizde, hanemizde, etrafımızda biz uyuşturucu görmedik. Hamdolsun. Ya da görmüyoruz. Bizim böyle bir algımız yok. Var mı kardeşim? Uyuşturucuyla hiç etrafında gördün mü işte hap atan?
2: Görsen de tanımazsın ki.
0: Şimdi bunu sen bilmiyorsun ama orası biliyor. Şimdi sen bilmediğin için şu an baktığında Kayseri'de uyuşturucu yok diyebilirsin. Ama var kardeşim. Yani devlet de burada ya ses etmeyelim bunun algısı böyle çıkıyor demek yerine tepesine basıp operasyonu yapması lazım. Vali Bey dün bu operasyonu açıklamasaydı. İki tane torbacıyı aldık deseydi ya da hiç demeseydi. Düşünsene bunu basın açıklamasına bile düşmüyorsun uyuşturucuyla alakalı. İyi, memlekette uyuşturucu problemi yok. Sana ve bana göre yok. Halil Bey'e göre de yok. Yok ki. Etrafımızda görmedik. Ama lise çağındaki çocukların çantasında hap çıkabiliyorsa, kafa güzel olup yolda yürüyebiliyorlarsa bir yerlerde yığılıp kalabiliyor.
2: Bir ara vardı ya böyle donanların hani fotoğrafları vardı bu galericilerin o tarafta.
0: Aynen.
2: Şey gibi sokak sanatçıları gibi donmuşlar böyle garip kubara şekillerde kilitlenmişler kalmışlar böyle.
0: Aynen öyle. Bunlar hala yaşanabiliyorsa demek ki kardeşim burada da böyle bir süreç var. Ben emniyet teşkilatında Vali Bey'i de hepsi üzerinde tebrik ediyorum, takdir ediyorum. İnşallah daha fazlası da gelir. Bu operasyonlar yapıldıkça siz biz sokakta daha rahat yürürsünüz. Bunlar olmadığı zaman fark edersiniz. Allah esirgesin çocuğunuzun çantasında cebinde uyuşturucu hap, uyarıcı hap ele geçirdiğinizde ya da gördüğünüzde eyvah dersiniz. Bunun için sizin görmediğiniz yeri devlet bir şekilde görmek zorunda. Bu anlamda da mücadelelerine haklı ve güzel mücadelelerini de tebrik etmek lazım. İnşallah hiç kalmayacak dereceye bir gün görürüz. Bu bir ütopya. Mutlaka alanda olacak ama devlet de tepesinden inmeyecek. 260 kişi Kayseri'de önemli ya da bölgede çok önemli bir temizlik anlamına gelir ve bu temizlik de herkesi rahatlatır, mutlu eder. İnşallah devamı varsa daha fazlasını da her daim görmek dileğiyle operasyonda etkisi bulunan, destek veren tüm emniyet teşkilatına, kamu alanına, bürokrasiye, istihbarat istihbaratı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, takdir ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık. Efendim sona geldik. İkinci hadise de Mülhem Restoranı'nın açılışıydı. Dün bununla alakalı bir basın toplantısı yapıldı. Artık kalenin içerisinde Kayseri ürünlerini yiyebileceğiniz bir restoranınız var. Oradaki tüm kafeler iptal. Bir tane.
1: Pardon. Sadece başka bir tane. Olacak mı? Ya da şu başka işletmeciler, özel
0: kalenin içerisinde olacak. 4 tane yer vardı ya ayrı kafe.
1: Tamam, onlar hepsi kaldırıldı.
0: Tek. Yok, kaldırılmadı. Kalenin içindekiler aynen duruyor. Hepsi Mülhem oldu. Tamam. Hepsi Mülhem.
1: Belediye yani, işletiyor.
0: Tabii, belediye işletiyor. Kalenin içi artık Kaytur'un işletmesindeki Mülhem restoranda 4 tane o ayrı yer, tek bir işletme mutfağıyla, yani kahvaltısından işte pastırmasına, sucuğuna, mantısına, nevzisine, işte meyve suyuna, mevsimsel olarak gidebor suyuna kadar hepsinin bulunduğu bir alan haline geldi. Artık orada herkesin rahatlıkla götürebileceği, gidebileceği, misafirini ağırlayabileceği, turistin 2 dakika buradan yöresel yiyebiliyorum diyebileceği bir alan olmuş. Başka işletmeler, kendi dükkanları var. Orada bir sürü dükkan var Ali Beyciğim. Canı isteyen, ben altın satmıyorum, sucuk satmıyorum, ben mantı satıyorum diyebilir. Diğerleri de bunu yapabilir. Yani dün de konuşmuştuk. Bu bir başlangıç startup. Bu startup belediye eliyle tatlı ve güzel işletilirse ve burada da müşteri kaynağı çok olursa, gelen efendim burada bir restoran varmış, biz mantı yiyeceğiz, nereden yiyeceğiz diye sormaya başlar ve bu yoğunlaşırsa, bu otomatik olarak etraftaki esnafa da dürüm satmayalım artık da şunu satalım dedirtebilir.
1: İnşallah.
2: İşte hayallerimizde hep hayal ediyoruz ya, bir gün böyle o tabaklardaki sushi gibi bizim mantımızı da çarşı içerisinde gelene geçene satabilecek. Oradaki esnafa ya da şeye, anası ölmüştür, hanımı yapmayı bilmiyordur, o mantı sıkmayı bilmiyordur. Oradaki bütün dükkanlarda biliyorsun, pastırmacılarda, sucukçularda satılıyor. Mantıyı pişirip böyle tabaklarda, kağıt tabaklarda, böyle dürüm gibi şey gibi Kayseri mantısını satan keşke işletmeler olsa, değil mi?
0: Evet.
2: Filmlerde görürüz adamların yerel işletmeleri böyle tabaklarda, şeylerde, ayaküstü küçücük işletmelerde, böyle çok büyük yatırımlar istemeyin. Ya mantı nedir ya, pişirmesi çok kolaydır. Ben bile tarifini veririm insanlara. Bir ocakta ısıtırsın, haşlamasını yaparsın, neyse pişirmesini yaparsın. Üzerine yoğurdunu, sosunu koyarsın, tabakla verirsin. Afiyetle yer insanlar. Keşke böyle yerler olsa. Keşke.
1: Keşke.
2: Ha, iş fikri bak ne güzel.
0: Ben yerim.
1: Ama o kalenin için son cümle. Kalenin için maalesef biz 15 yıldır, 20 yıldır olması gerektiği önemi veremiyoruz. Şu an yapılan da yetmez. Güzel ama asla ve asla yetmez. Oranın daha fazla yaşayan, gecenin 12'sinde bile içinde insanların olduğu bir turizm merkezi. Turizm derken sadece elin gavuru gelsin, İngiliz'i gelsin anlamında söylemiyorum. Türkiye içinde de, Kayseri içinde de insanların orada bir yaşayan bir alan hale getirilmesi, kafelerin, restoranların, farklı işletmelerin, belki küçük küçük minik minik konserlerin ya da açık hava toplantılarının yapılabileceği yaşayan bir merkez haline gelmesi lazım. Müzenin en olmaması gereken yer kalenin içi. Ben de kendi şahsi fikrim.
0: Yerin altında sıkıntı yok. Üstü hala müsait. O yerin altında ve çok da güzel bir müze olmuş. Olmaması gereken yer diyorsun ama turist geldiği zaman sadece pastırmanın sucuğuna tav olmuyor. Burada ne varmış diyor. Gezdin mi hiç bilmiyorum ama Kültür Yolu Festivali'nde detaylı gezme şansım oldu. Güzel bir müze olmuş.
1: Gezdim, girdim içeri.
0: İçerisi de. Kalenin içi derken işte kaleyi komple müze yaptık. İçeride başka hiçbir şey olmuyor değil. Yerin altında gayet üzerinde işletmenin bulunabileceği, başka bir şeyin bulunabileceği bir alan var. Üstün bir başaralım da etrafını çevresine bir yeniden bakalım. Üstünde hiçbir şey başaramadık henüz. Efendim Pınarbaşı'nda üst üste depremler meydana geldi. Uzmanlar büyük depremi tetiklemeyeceğini söylüyor. Bunun içinde korkulu olmayan birçok uzman da bunun açıklamasını yaptı. Biz de sokağa sorduk deprem fırtınasını. Sokakla sizi baş başa bırakacağız. Laf Sokak'tayla. Yarın yine aynı saatlerde yeniden görüşeceğiz efendim. Yeniden görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Yani depremzedelere çadırı bile sattık biz. Artık gerisini sen düşün.
4: Yani ülke olarak genelde deprem ülkesiyiz ama hiç hazırlığımızın olduğunu düşünmüyorum.
5: Bir toplanma noktalarıyla alakalı da yani en azından ben bilmiyorum yani nerede toplanma bölgesi var Kayseri'de.
6: 2018 deprem yönetmeliğinden sonra alınan tedbirlerin yeterli olduğunu düşünüyorum ama uygulamada bazı eksikliklerimiz var.
7: Korkuyorlar deprem olduktan sonra, ondan sonra gene aynı kötülükleri devam ediyor. Bu böyle olduğu müddetçe zaten büyük deprem olacak.
8: Birkaç gündür Pınarbaşı'nda ard arda depremler meydana geliyor. Son olarak dün 3,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sizce Kayseri olarak olası bir depreme hazırlıklı mıyız ve deprem konusunda yeterli önlemlerin alındığını düşünüyor musunuz?
9: Hiç yeterli değil, önlemler de alınmıyor. Yani alınmıyor. Hiçbir şey alınmadı ki. Alınmıyor. Yani bir deprem oldu yani, depremzedelere çadırı bile sattık biz. Artık gerisini sen düşün. O gün deprem olduğu gün fırınlar fahiş hesaplar kurdu. Hani ekmek 1 liraysa farz edeyim 5 liraya sattılar. Anlatabiliyor muyum kızım? Fırsata çevirdiler her şeyi.
10: Her şeyi fırsata çevirdiler. Mesela şu anda bir deprem olsa inan can güvenliğimiz yok. Ondan sonra yani çok berbat bir ülkede yaşıyoruz biz. İlk önce onu söyleyeyim ben. Yani Türkiye'de yaşadığımıza hiç memnun değiliz gerçekten de. Kötü bir ülke yani benim için. İmkanım olsa ben bu ülkeden giderim.
11: Yani hazırlıklı, tam tabii ki hazırlıklı değiliz ama hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Ben aynı zamanda inşaat mühendisiyim. Ve gereken tespitlerin, daha doğrusu 2018 deprem yönetmeliğinden sonra alınan tespitlerin yeterli olduğunu düşünüyorum ama uygulamada bazı eksikliklerimiz var. Ama halk olarak hazırlıklı değiliz. Özellikle 2018 yılından önce yapılmış, yani yeni deprem yönetmeliğinden önce yapılmış yapıları satın alırken biraz dikkatli davranmamız gerektiğini düşünüyorum.
12: Hazır değiliz yani ya. Depreme o bilinçli değiliz yani. Bizim ülkemizde onun dersi, onun eğitimi, onun semineri ülkemizde yok yani bizim ülkemizde. Yapılan yapılar işte güzel dürüst yapılsa yok. Şimdi Japonya'da deprem oluyor. Oynuyorlar böyle. Tavla oynuyorlar. Okey oynuyorlar. 9 nokta gülüyorlar böyle. Gülümsüyorlar. 9 noktada orada. Ama bizim burada işte bilinçlenmemiz lazım. Bizde eğitim yok. Önce eğitimden başlamak lazım. Depremden önce daha çok eğitim alacağım şeyler var bizim ülkemizde yani insanlar.
13: Ya maalesef hazır değiliz. Zaten Kahramanmaraş'ta bu kadar çok vefat vermemizin sebebi de bu olsa gerek. Yani ülke olarak genelde deprem ülkesiyiz ama hiç hazırlığımızın olduğunu düşünmüyorum. Yani kişisel olarak aslında çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece maddi durumumuz iyiyse depreme dayanıklı evler bulabiliriz. Ancak o kadar. Yani onun haricinde hiçbir hazırlığımızın olacağını düşünmüyorum. Olsa dahi çünkü fay hattı olarak çok fazla yani tedirgin olan bir ülkeyiz. Fazla bir hazırlık yapsak da bizi kurtaracağını açıkçası düşünmüyorum.
5: Valilik ya da büyükşehirin bu konuyla alakalı halkı yönlendirme adına bir toplanma noktalarıyla alakalı da yani en azından ben bilmiyorum yani nerede toplanma bölgesi var Kayseri'de. O konuyla alakalı kamu kurumlarının bir takım eksikleri var diye düşünüyorum. Geçmişte yaşadığımız o acı tecrübeleri çok çabuk unutuyoruz. Gerekli önlemleri almıyoruz. Yani depreme yönelik yani ne bileyim mesela AFAD'ın bir takım şeyler var, programlar var. Katılmamız lazım. Deprem en basiti deprem çantası kimsede yok. Nasıl olsa olmaz endişesi var. Şeyi var, güveni var. Yani bilmiyorum yani fazla bir bu konuda yani temel şeyler bunlar diye düşünüyorum.
14: Hiç zannetmiyorum abla ya. Hiç milletin umurunda değil. Hayat mücadelesine düşmüşler. Yani deprem hiç kimsenin umurunda değil bence.
11: Bir deprem olsa Kayseri olarak ne yapacağız?
14: Vallahi deprem olsa hiç panik halinde herkes birbirine yardım etmeye çalışır insanlar. Başka ne yapacak? Bilmiyorum yani. Bireysel uzarlık eğitimden geçer bunun şeyi. Başlıca eğitimden geçer. Çünkü insanlar bilinçsiz. Yani eğitim olacak ki hazırlıklı olacaksın. Aniden gelen şeyde koşuşturma oluyor bir anda.
7: İnsanlar hala da akıllanmıyor. Hala insanlar kendine gelmiyor. Yani şöyle bir düşünüyorum, bakıyorum millete de ya deprem olduğu zaman bak ben Kahramanmaraş depreminde ben bütün binamı indirdim. Hepsi kaçarak gitti. Tamam mı? Bir ben gitmedim. Ya ama deprem geçtikten sonra millet gene yani vicdanı gidiyor yani. Korkuyorlar deprem olduktan sonra. Ondan sonra gene aynı kötülükleri devam ediyor. Bu böyle olduğu müddetçe zaten büyük deprem olacak.
15: Kayserimiz, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Beyefendi'nin koordinatörlüğünde deprem hazırlık ve AFAD ekibi olarak Kayserimiz hazır. Ve aynı zamanda Allah gecinden versin. Çevre illerimizde olduğunda da biz Sayın Valimizin koordinatörlüğünde her şeye millet ve vatandaş olarak sizlerle beraber hazırız.
16: Şehir olarak çok hazırlıklı olduğumuzu düşünmüyorum ama kişisel hazırlık her zaman daha önemli benim için. Kişisel hazırlık da herkesin yapması lazım. Böyle düşünüyorum yani. Yani çantadır, sığınacak bir yer olabilir evlerde. Dolaplar falan mesela yatak altı falan aynen sabitlenmesi gerekiyor.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
4: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
2: Ben 19.30.
3: Ya ben de buradayım ya.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdikleri e-avukat uygulamasıyla zaman zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunduklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır, dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan gözaltında olduklarını ifade etmek istedim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber, 632 ekiple birlikte, bir helikopter, bir İHA, 4 drone'la birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ettim.
1: Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve içerisinde şehrin yerel lezzetlerini uygun fiyatlarda sunma imkanı sağlayan Kaytur Mülhem Restoran, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hizmete açıldı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili olarak şunları söyledi.
5: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde 60 ve üzeri civarında bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 3.9, en küçüğü de 0.8 arasında seyretmekte. Büyüklükler birbirlerine yaklaşıyor, yakınlaşıyor. Bu bölgeyi baz aldığımızda burada bu kadar, bu büyüklükte deprem deprem oluşturacak ya da bu büyüklüğün daha üstünde deprem oluşturabilecek bir diri fay haritası, diri fayı yok. Dolayısıyla Türkiye diri fay haritasında yeri olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki depremler diri fay haritasında olmayan fayların olmayan yerlerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelleri olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer onlar da daha küçük deprem oluşturabilecek faylar da bu haritaya konmuş olsaydı Türkiye'nin her tarafı çizik çizik olacaktı. Yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir, mal kaybına sebebiyet vermeyebilir normal yapılarda bile. Yani alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların işte düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstrem olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümlerine karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5.5 ve üzeri deprem üretecek bir fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem beklentisi bir aldatmacadan ibaret olabilir. Bunu söyleyenler de var. Aldatmacadan ibaret olabilir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların da herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarını sürdürmeleri normaldir, olağandır.
1: Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Baba, bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
7: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdikleri e-avukat uygulamasıyla zaman zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunduklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır, dedi. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan gözaltında olduklarını ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber 632 ekiple birlikte...

0: İlçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili olarak şunları söyledi.
1: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde 60 ve üzeri civarında bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 3.9, en küçüğü de 0.8 arasında seyretmekte. Büyüklükler birbirlerine yakınlaşıyor. Bu bölgeyi baz aldığımızda burada bu büyüklükte deprem oluşturacak ya da bu büyüklüğün daha üstünde deprem oluşturacak bir diri fayı yok. Dolayısıyla Türkiye diri fay haritasında yeri olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki depremler diri fay haritasında olmayan fayların olmayan yerlerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelleri olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer onlar da daha küçük deprem oluşturabilecek faylar da bu haritaya konmuş olsaydı Türkiye'nin her tarafı çizik çizik olacaktı. Yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir, mal kaybına sebebiyet vermeyebilir normal yapılarda bile. Yani alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstrem olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümlerine karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5.5 ve üzeri deprem üretecek bir fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem beklentisi bir aldatmacadan ibaret olabilir. Bunu söyleyenler de var. Aldatmacadan ibaret olabilir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların da herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarını sürdürmeleri normaldir, olağandır.
0: Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıyor.

0: içinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kalkop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
4: Ben 19.30.
5: Ya ben de buradayım ya.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen savaşta azalan askeri stokları takviye etmek amacıyla savunma şirketlerini hızlı bir şekilde daha fazla silah üretmeye zorlamak için yürütme yetkisini kullandı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Genel Direktörü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Ebola salgınının tarihin en kötü seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, Manş Denizi'nden seyreden bir Rus savaş gemisinin kendisiyle çarpışma rotasında ilerleyen İngiliz bayraklı bir sivil yata uyarı ateşi açtığını duyurdu. Olayda yaralanan olmadığı ve yatın yolculuğuna devam ettiği bildirildi. Vietnam'da yetkililerin kedi hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir suç örgütünü çökertmesinin ardından kesilmek üzere toplanan 400'den fazla kedi kurtarıldı. Federal Soruşturma Bürosu, Beyaz Saray'da düzenlenen karma dövüş sanatları etkinliğini hedef alan bir saldırı planını çökertti. ABD Adalet Bakanlığı, keskin nişancılar ve patlayıcı yüklü dronlarla yapılması planlanan saldırıyla ilgili olarak 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soykırımcı İsrail'in devlet televizyonu Kan, ordunun Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğunu ileri sürdü. Ekvador Devlet Başkanı, artan güvenlik sorunları ve ciddi iç karışıklık gerekçesiyle 10 eyaletle 3 kasabada olağanüstü hal ilan etti. Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı, Kudüs'te büyükelçiliklerin açılmasıyla statünün değişmeyeceğinin altını çizerek, Kudüs kenti eskiden beri Filistin'e aitti ve böyle kalmaya devam edecek ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun düzenlenen güvenlik kabinesi toplantısında 8 Haziran'da İran'a planlanan saldırının ABD'nin talebiyle iptal edilmesi bilgisinin sızdırılması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i azarladığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: anlatır anlatır. Kalbimden söktüm intiharı. Dert yalnız geceleri.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Easy.
1: Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 25, Akkışla, Bünyan, Sarız 26, Özvatan 27, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Tomarsa 28, Develi 29, Yahyalı 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde Sivas 27, Yozgat ve Nevşehir 28, Kırşehir 30, Niğde 31 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 32, İzmir 33 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta oldukça hoş, sizler için oldukça da yararlı olacağına inandığım bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de son dönemlerde oldukça popüler, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan iki mekandan biri Kültepe, bir diğeri de Koromaz Vadisi'dir. Peki birbirinden muhteşem bu iki mekanı en doğru, en pratik ve en yararlı bir şekilde nasıl gezebileceğinizi öğrenmek ister misiniz?
2: Kayseri'nin kadim toprakları binlerce yıldır insanlığın hafızasını taşır. Bir yanında ticaretin, medeniyetin ve yazının Anadolu'daki ilk izlerini saklayan Kültepe, diğer yanında taşın, suyun, vadilerin ve sessizliğin iç içe geçtiği Koromaz Vadisi. İşte şimdi bu iki miras çağın imkanlarıyla avuçlarımızın içine sığan bir rehberde buluşuyor. Kapadokya Kültepe Koromaz Derneğimiz tarafından bir kültürel hizmet olarak hazırlanan hem Apple Store hem de Google Play

ortamlarından cep telefonlarınıza kolayca indirebileceğiniz Kültepe Korumaz Rehberi mobil uygulaması artık sizler için hazır. Bazen insan şehrin gürültüsünden uzaklaşıp tabiatın sesini duymak ister. Hele ki bahar mevsimi geldiğinde. Toprağın yeniden nefes aldığı, ağaçların yeşile döndüğü, rüzgarın çiçek kokularını vadilere taşıdığı günlerde ailece çıkılan kısa bir yürüyüş bile insana bambaşka bir huzur verir. Çocukların bir dere kenarında koştuğu, taş duvarlı eski köy evlerine şaşkınlıkla baktığı, tarihle ilk kez göz göze geldiği o anlar aslında geleceğe bırakılan en kıymetli hatıralardır. İşte Kültepe Koramaz Rehberi tam da bu yolculuklara eşlik eden modern bir yol arkadaşı gibi hazırlanmıştır. Uygulama, Kayseri'nin iki büyük kültür hazinesi olan Kültepe ve Koramaz bölgelerini ayrı menüler halinde sunarak ziyaretçilerine düzenli, bilinçli ve güvenli bir keşif imkanı sağlıyor. Bir yanda Kültepe, yaklaşık 4000 yıl öncesinden bugüne seslenen bir medeniyet merkezi. Asurlu tüccarların Anadolu'ya getirdiği ticaret anlayışının, çivi yazılı tabletlerin ve şehir kültürünün izlerini taşıyan bu eşsiz alan insanı adeta tarihin başlangıcına götürür. Burada yürürken yalnız taşlara değil, insanlığın hafızasına dokunursunuz. Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu bu topraklarda her adım geçmişten bugüne uzanan sessiz bir hikaye gibidir. Diğer tarafta Koramaz Vadisi.

0: kayaların içine oyulmuş yapıları, taş konakları, Ihlara Vadisi'nden çok daha fazla miktardaki eşsiz eski kaya kiliseleri, doğal yürüyüş yolları ve dingin atmosferiyle adeta zamanın yavaş aktığı bir coğrafya. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, 2028 yılında ise UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girecek bu her iki mekan sadece bir gezi alanı değil, aynı zamanda tabiat ile tarihin birbirine sarıldığı büyük bir açık hava müzesidir. Bahar aylarında açan yabani çiçekler, dere boylarından yükselen kuş sesleri ve vadinin taş kokusu insana Anadolu'nun gerçek ruhunu hissettirir. Uygulama sizi evinizden alarak geziye başlayacağınız noktaya ulaştıracak en doğru rota bilgilerine eriştirecek, varacağınız bölgenin anlık hava durumunu öğrenecek, yürüyüş için hangi ekipmanların gerekli olduğunu uygulamadan öğrenebileceksiniz. Yol boyunca dinlenme alanları, ihtiyaç noktaları, jandarma ve sağlık merkezi gibi acil durum merkezlerine de uygulama içerisinden kolayca ulaşabileceksiniz. Böylece özellikle çocuklu aileler için çok daha güvenli ve planlı bir gezi imkanı sağlanmış olacak. Uygulama içerisindeki yazılı ve sesli anlatımlar sayesinde bir yapının, bir mağara kilisenin, bir tarihi eserin önünden geçerken onun hangi döneme ait olduğunu, kimler tarafından kullanıldığını, hangi hikayeleri sakladığını öğrenebiliyorsunuz.
1: Columbarium Mezarlar. Columbarium Mezar, eski Roma'da yakılmış ölü küllerini saklamaya mahsus mahzen.
0: Bu bahar hafta sonlarından birini kendinize ve sevdiklerinize ayırın. Kültepe'nin kadim tarihinin izini sürün. Koramaz Vadisi'nin sessiz patikalarında tabiatın nefesini hissedin. Ve bütün bu yolculuk boyunca bilinçli bir keşfin rehberi olarak Kültepe Koramaz rehberini mutlaka yanınıza alın. Çünkü bazen bir uygulama sadece yön göstermez, insanın geçmişle yeniden bağ kurmasına da vesile olur.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Karar kapsamında Antalya Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü ve Aydın Kayacak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kayseri Vali Yardımcısı oldular. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararnamede 430 görev değişimi açıklandı. Kayseri'ye 2 vali yardımcısı gelirken, Kayseri Valiliği Hukuk Müşaviri ise Tokat Vali Yardımcısı olarak atandı. Ayrıca 3 ilçenin kaymakamı değişti. Melikgazi ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 53 yaşındaki bir şahıs boş arazide silahla yaşamına son verdi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, Sarıolan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi. Başkan Altun burada yaptığı açıklamada, "Çiftçi üretmez hale gelirse sadece köyler değil, şehirler de etkilenir. Tarımda dışa bağımlılığı azaltmanın yolu yerli üreticiyi desteklemekten geçer," dedi. Pınarbaşı Çiftçiler Derneği tarafından 27-28 Haziran tarihleri arasında Pınarbaşı Tarım Festivali düzenlenecek. Festivalle ilgili bilgiler veren Pınarbaşı Çiftçiler Derneği Başkanı İlhan Demirkan şunları söyledi.
2: Yakın zamanda da bir tarım festivali düzenliyoruz. Pınarbaşı Merkez, Pınarbaşı Eski Stadyumunda tüm Kayseri halkımızı davet ediyoruz. Festivalimizin içeriği gündüz programlarında yarışmalarımız olacak. Koç yarışması, damızlı koç yarışması, buzağı yarışması, kadınlar arası yemek yarışması, süslenmiş traktörlerle yarışmalarımız olacak. Bunlara ödüllerimiz olacak. Örneğin koç ve buzağı yarışmalarının birincilerine 3 ton yem vereceğiz. İkincilere 1 ton, üçüncülere 500 kilo. Süslenmiş traktörlerimizde o yarışmanın birincisine de 600 litre mazot, ikinciye 300 litre mazot, birinciye de 100 litre mazot vereceğiz. Kadınlar arası yemek yarışmasında da birinciye tam altın, ikinciye çeyrek, üçüncüye de gram altın vereceğiz. Akşam cumartesi akşamı 21'de kıraç konseri olacak. Pazar akşamı da 21'de Zara konseri olacak. Tüm Kayseri'yi, tüm çevre illerimizi, halkımızı festivalimize davet ediyoruz.
1: Eğitim koçu Fatma Sadıç, AYT ve TYT sınavları hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Sınav öncesinde zaten bir rutin oluşturmuş olmamız gerekiyor. Sabah kalkış saatlerimiz, akşam yatış saatlerimiz zaten belli olmuş olması gerekiyor. Sabah kahvaltı saatlerimizin belli olmuş olması gerekiyor ki o gün geldiğinde herhangi bir sürprizle karşılaşmayalım. O gün yolun kaç dakika süreceğini önceden tahmin ederek yola çıkmak gerekiyor ki sınav anında öğrencimiz geç kalıyoruz diye paniğe ulaşıp kaygı seviyesini yükseltmesin diyoruz. TYT sınavı ilk yapılacak olan sınav biraz zamanla yarışacakları bir sınav olduğu için öğrencilerimize mutlaka turlama tekniğini kullanmalarını tavsiye ediyoruz. İlk önce yapabilecekleri bütün soruları turlasınlar. AYT sınavında zaman sıkıntımız yok. Yani yine tabii zamanla yarışıyoruz ama TYT'deki kadar kısa bir süreç yok. Burada daha çok bilginin ölçüldüğü sınavlar var. Bu sınavlarda öğrencilerime en çok bunu söylüyorum. TYT çözer gibi hıza takılıp AYT çözmeye kalkmayın. Sınava bir gün kala ya da sınav sabahında çocuğumuzun daha önce hayatında olmayan şeyleri hayatına empoze etmememiz gerekiyor. Öğrencimiz o güne kadar kahvaltı etmediyse sınav günü sabah kalkıp kahvaltı etmesin. Çünkü bu sınav anında bir takım sindirim sorunlarına sebep olabilir.
1: FIFA tarafından Opoku'nun alacağı nedeniyle Kayseri Spor'a 45 bin euro tutarında transfer yasağı uygulanırken borcun ödenmesi halinde yasak kalkacak. Kayseri Spor'da eski futbolcu Umut Bulut arasında görülen işçi alacakları davasında belirlenen 1 milyon 161 bin euro ve 545 bin TL tazminat istinaf mahkemesinden döndü. Tazminat tutarı 487 bin euro ile 545 bin TL olarak belirlendi. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya, lafta değil.
5: yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 0 11, 0533 652 çift 0 45.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
8: Ben mi? 19.30.
9: Ya ben de buradayım ya.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Normal şartlarda 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme, rüşvet alma ve kara para aklama suçlarından başlatılan soruşturma ve tutuklama tedbiri nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye karşı açtığı davayı kazandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplumdaki en büyük sorunun gençlerin uyuşturucuya bulaşması olduğunu belirterek sosyal çevre faktörüne dikkat çekti. Gürlek, operasyonlarla uyuşturucuya erişimi zorlaştırmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 10 milyar lira sermaye ile Dost Katılım Bankası anonim şirketinin kurulmasına onay verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret için hayati önem taşıdığını vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatı sevindirici bulduğunu belirtirken, Lübnan'a saldırarak ateşkesi ihlal eden İsrail'in bu mutabakatın karşısında durduğunu söyleyip provokasyonlara karşı uyardı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda milli özel sporcularımız büyük bir başarıya imza atarak 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Milli ultra yüzücü Eda Savcıgil, İtalya'daki zorlu Maratona del Golfo Cabrini-Napoli yarışında 28 kilometrelik açık deniz parkurunu 9 saatte tamamlayarak birinci oldu. İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı 2027 Avrupa oyunlarına tam bir yıl kaldığını hatırlattı. Bakan Bak, Türkiye'nin güçlü spor altyapısı, lojistik kapasitesi ve tecrübesiyle bu organizasyonu başarıyla gerçekleştireceğini vurguladı. Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün gerçekleştiriliyor. Turnuvadaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri bu çekilişle netlik kazanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor.
4: Çünkü hayat hiçbir şekilde altın tepside sunmadı onların önüne hiçbir şeyi. Zorluklarla geldiler, mücadelelerle geldiler. Bir kadın değişirse bir hayat değişir ama kadınlar birlikte değişirse dünya değişir.
5: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Genel olarak işletmeleri konuk ediyoruz ama yine çok güzel, çok özel bir yerdeyiz ve sizlerle tanıştırmaktan keyif duyacağım. Kayseri'de faaliyet gösteren Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği'ndeyiz. Yanımızda başkanımız Özlem Güneş var. Burada kadınlarımızı konuşacağız, kadınlarımızın başarılarını konuşacağız. Evet. Aslında bu başarı taşmış ve bir dernek çatısı altında da buluşmuş. Girişimci kadınların üye olduğu Değer Katan Kadınlar Derneği'ndeyiz. Ama önce sizi tanımak isteriz. Özlem Güneş kimdir?
4: Ben Özlem Güneş, Kayserliyim. Evli ve iki çocuk annesiyim. İletişim, radyo, televizyon programcılığı mezunuyum. Aynı zamanda mobilya üretimi yapıyoruz. Eşimle birlikte mobilya üretiminde aktif bir şekilde rol alıyoruz. Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği kurucu başkanıyım. Derneğimiz Sayın Valimizin talimatıyla kurulmuş bir dernek. Kayseri'de kendi işlerinde uzman kadınlardan üyelerimizden oluşan, hepsi birbirinden değerli üyelerimizle birlikte yürüttüğümüz bir derneğimiz var.
5: Aslında isminden de anlaşılıyor, öyle değil mi? Değer evet. Katan Girişimci Kadınlar Derneği. Buradaki üyelerimizin hepsi girişimci. Şu anda aktif bir şekilde iş hayatının içerisinde rol alan kadınlardan oluşuyor. Bu kısmı ayrıca keyifli ve tabii ki birçok faaliyette de bulunuyorsunuz. Sadece üreten ve girişimci kadınlar olmasıyla ön plana çıkmıyor. Farklı faaliyetlerde de bulunan bir dernekten bahsediyoruz. O zaman şöyle yapalım. İlk olarak bu dernek fikri nasıl ve nerede oluştu, nasıl başladı? Bunu dinleyelim.
4: Derneğimiz zaten biz bir kadın topluluğuyduk. Sayın Valimizi ziyaretimiz esnasında valimizin dernek olma talimatı vermesiyle oluştu ve kuruldu. Biz Kayseri'de farklı bir derneğiz aslında. Çünkü biz dernekçiliği derneği kurduktan sonra öğrendik. Ve bu anlamda hiçbir parti bağlantısı olmayan, herhangi bir yerin alt kolu ya da kuruluşu olmayan bir derneğiz. Başkan yardımcımız Aynur Hanım var. O da her zaman der ki gönüllülük teklif edilemez. Gönüllülük esaslı bir iş yaptığımız için bu gönüllülük hırkasını bizimle birlikte giyecek kişilerle birlikte yol alıyoruz. Ve gönüllülüğün de teklif edilemeyeceğine inanıyoruz. Ve biz üyelik teklifinde bulunmuyoruz. Bu bazen yanlış anlaşılabiliyor aslında. Çünkü dernekler için bu çok normal üyelik teklif etmek ve üye toplamak için faaliyetler yapmak. Biz böyle bir dernek değiliz. Bu da tamamen biraz önce bahsettiğim gönüllülüğün teklif edilememesiyle alakalı. Ama derneğimizin kapısı bütün kadınlarımıza açık. Bu anlamda da Kayseri'nin güvenini kazanmış bir derneğiz. 1000'e yakın başvurumuz var derneğimiz içerisinde. Hepsine çok teşekkür ediyoruz bize olan güvenlerinden dolayı. Ve bu anlamda da yine valimizin talimatıyla olan birçok projeye de Kayseri'de imza atmış bir derneğiz. Bunlardan bir tanesi Gevher Nesibe programımızdı. Kayseri'de yaptığımız bu program içerisinde bazı ilklere imza attık aslında. Şu an yapay zeka hepimizin en yakın arkadaşı. Ama o dönemde yapay zekayı Kayseri'de kullanan ve aktif bir şekilde görüntü üreten ilk programı yapan kişiler bizdik dernek olarak. Ve aslında şu var, biraz önce gönüllülükten bahsettim ya, bu tam o anlamıyla bir gönüllülük. Çünkü hiç kimse işinde uzman değil. Bunu yaparken kimse profesyonel değil. Çünkü herkesin zaten uzman olduğu bir mesleği, işi var. Onun yanı sıra biz dernek işlerimizi yürütüyoruz. Burada yönetmeninden tutun ki işte oyuncularına kadar, valimizin bizden istediği aslında bir konferanstı ama konferansın adı bile artık sıkıcı gelmeye başlıyor biliyorsunuz. En son Anadolu Ateşi'nden dans gösterisi, biraz müzik dinletisi, küçük tiyatral kısımları gibi birçok şeye değindiğimiz bir programdı ve birçok kişinin gözyaşları içerisinde kalktığı bir program oldu. Biz Gevher Nesibe'nin Kayseri'de yaşadığımız halde hikayesinin böyle olduğunu bilmiyorduk dediler. Sonra yine bu programı Develi'de de gerçekleştirdik. Oradaki kadınlara da yine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu programı yine yaptık. Bunun yanı sıra da farklı faaliyetlerimizle evet. De hep devam ettik. 3 yıl içerisinde çok aktiftik. Her zaman sahadaydık. Yani gözümüzü her sabah şöyle açıyoruz aslında. Bugün ne yapabiliriz diye. Ve bu anlamda da hiç kimse tek başına hiçbir şey yapamaz. Yol arkadaşınız ilk başta çok önemlidir. Yola çıktığınız insanlar çok önemlidir. Bizim bir araya geldiğimizde kahvaltı gibi görünen ya da işte bir yemek organizasyonuymuş gibi görünen şeylerimizde dahi arka tarafta çok büyük iş birlikleri oluyor ve iş bağlantıları oluyor. Orası herkes için bir network ortamı oluyor. Üyelerimiz arasında çok güzel iş birlikleri oldu bugüne kadar ve ortaklıklar oldu, ortak yaptıkları projeler oldu, birbirlerine iş paslamaları oldu. Yine dergimizden bahsettik. Kayseri'ye kalıcı bir iz bırakmak istedik. Değer Katan dergiyi çıkarttık. Dergimizi yapan, grafik tasarımını yapan Sena Patır aslında iç mimar ve bu işten daha önce dergi tecrübesi olmayan birisi. Editörlüğünü de yine Başkan Yardımcımız Aynur Tokgöz üstlendi dergimizin. Ve yazarlarımız da dernek üyelerimizden oluşuyor. Dernek üyelerimiz kendi uzmanlığı konusunda yazıyor. Çok güzel, çok keyifli. Herkesin böyle kendine dair bir bölüm bulabileceği lifestyle bir dergi çıkarttık.
5: Aslında ben amaçlarını soracaktım. Yani evet. Ne amaçlamıştınız derneği kurarken evet. Diye soracaktım ama sanki bu anlattıklarınızın içerisinde biraz bunun cevabını aldım. aldık gibi geliyor bana. Peki şu anda ne aşamadayız? Neler yapıyoruz?
4: Şu an 50 üyemiz var. Biz 50'de sınırlı tutuyoruz üyelerimizi. Burada bir azalma olduğu takdirde ekleme yaparak devam ediyoruz. Ama başvuruda bulunan kişilerde büyük etkinliklerimiz, organizasyonlarımız olduğunda mutlaka dahil ediyoruz. Bizim için çok kıymetliler gerçekten. Sadece istikrarlı ilerlemek bizim için çok önemli. Bu anlamda açıkçası biz baktığımız zaman bir kadının girişimciliği başlatması kadar devam ettirmesi ve sürdürmesini de çok önemli buluyoruz. Evet. Günümüzde artık sosyal medya çağında yaşıyoruz. Aktif olmazsanız, görünür olmazsanız maalesef işletmeleriniz çok geri planda kalıyor. Onların aktifliği konusunda da yine Değerli Sohbetler programımız var bizim de. Sunuculuğunu Gülşen Eraslan'ın üstlendiği. Orada da yine bu değerli kadınlarımızı tanıtmak amacıyla ve işlerini tanıtmak amacıyla çekimlerimiz oluyor ve yine dediğim gibi dergi içerisinde de zaten üyelerimiz kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili yazılar yazıyorlar. Kayseri, ili ve ilçelerini tanıtmak da bizim dernek amaçlarımız içerisinde yer alıyor. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama 70'ler evet, projemiz
5: evet.
4: vardı.
5: Çok hoş, çok hoş. Evet. İzledim. Gerçekten böyle her detayı düşünülmüş. Projenin sonunda piknik yapıyor olmanız da ayrıca o döneme atıfta bulunmuş. Çok güzel bir çalışma olmuş. Ellerinize sağlık.
4: Teşekkür ederiz. Yine Klasik Otomobilciler Derneği ile işbirliği içerisinde yaptığımız bir projeydi bu da. GESİ'yi tanıtmak amaçlı çektik ve herkes çekimlerin nerede yapıldığını çok merak etti. Neresiydi? Neredeydiniz? O piknik nerede yapıldı?
5: Peki bundan sonrası için dernek neleri hedefliyor onları da öğrenelim.
4: Aslında çok fazla hedefimiz var. Artık hedefimiz Kayseri dışına açılmak, tüm Türkiye'ye ve yurt dışına açılmak. Bu anlamda da projelerimizi geliştiriyoruz. Hepsi sürpriz olsun. Önümüzde bir projemiz var çünkü bu anlamda gerçekleştireceğimiz. İnşallah hepsini sırayla önce Kayseri'de kendimizi ifade ettik. Şimdi sıra şehir dışı ve yurt dışında. İlham olmak bizim dernek amaçlarımız içerisinde yer alıyor. Biz yaptığımız projeler kapsamında ilham olduğumuzu hep görüyoruz. Çünkü ilki biz yapıyoruz, sonrasında bu yaptığımız işler yine yapılmaya devam ediliyor. Bu bizi çok gururlandırıyor gerçekten. Bunu iftar yemeklerimiz de dahil, ilk verenle alanı yan yana getiren Kayseri'de yine bizdik. Öğrencilerimizle birlikte aynı sofrada oturup verenle alanın bir araya geldiği, bu sene de yine zihinsel engelli çocuklarımızla beraber Ziçev'le ve Yetimler Gülsün Derneği ile birlikte bir iftar programımız oldu. Aynı şekilde biz birçok kişiye ve birçok girişimciye örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Zaten bizim derneğimiz bünyesindeki bütün kadınlar girişimciler için en güzel örnekler. Çünkü hayat hiçbir şekilde altın tepside sunmadı onların önüne hiçbir şeyi. Zorluklarla geldiler, mücadelelerle geldiler. O yüzden derneğimizin logosu da Anka Kuşu aslında. Kadınlara benzetiyoruz biz Anka Kuşu'nu ve hayatta her şey olabilir, başımıza her şey gelebilir ama yine de bu dik duruşumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Gençlerimize de bu anlamda örnek olacağını düşünüyorum. Bütün üyelerimizin. Yine girişimcilikte de hepsine zaten ilham olan hem seminerler hem de paneller düzenliyoruz.
5: Yani pes etmeden küllerinden yeniden doğabilir kadınlar.
4: Kesinlikle öyle. Öyle de olmalı. Bu da gençlerimize en büyük örnek olmalı. Çünkü gençlerimiz umutsuzluğa kapıldığı zaman onları kaybedeceğiz.
5: Evet, ne kadar güzel özetlediniz. Aslında biraz da kadını anlatmış oldunuz. Geçmişten bu yana her zaman ama belki sorumluluğu biraz daha ağırdı kadınların ama hep üstesinden geldiler ve başarı öykülerini her zaman dinliyoruz. İşte Anka Kuşu'ndan örnek verdiniz. Bir şekilde tekrar toparlanıp küllerinden yeniden doğmayı kadınlar her zaman başarırlar. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Umarım izleyicilerimiz de aynı keyfi almışlardır. Özlem Güneş bizimle birlikteydi. Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı. Çok sağ olun.
4: Biz teşekkür ederiz.
5: Sağ olun.
4: Bir kadın değişirse bir hayat değişir ama kadınlar birlikte değişirse dünya değişir diyoruz.
5: Çok doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. Nasıl başardımdan şimdilik bu kadar. Haftaya yepyeni bir hikaye ile karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: nasıl başardım sona erdi.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar.
4: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
5: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen savaşta azalan askeri stokları takviye etmek amacıyla savunma şirketlerini hızlı bir şekilde daha fazla silah üretmeye zorlamak için yürütme yetkisini kullandı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Genel Direktörü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Ebola salgınının tarihin en kötü seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, Manş Denizi'nden seyreden bir Rus savaş gemisinin kendisiyle çarpışma rotasında ilerleyen İngiliz bayraklı bir sivil yata uyarı ateşi açtığını duyurdu. Olayda yaralanan olmadığı ve yatın yolculuğuna devam ettiği bildirildi. Vietnam'da yetkililerin kedi hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir suç örgütünü çökertmesinin ardından kesilmek üzere toplanan 400'den fazla kedi kurtarıldı. Federal Soruşturma Bürosu, Beyaz Saray'da düzenlenen karma dövüş sanatları etkinliğini hedef alan bir saldırı planını çökertti. ABD Adalet Bakanlığı, keskin nişancılar ve patlayıcı yüklü dronlarla yapılması planlanan saldırıyla ilgili olarak 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soykırımcı İsrail'in devlet televizyonu Kan, ordunun Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğunu ileri sürdü. Ekvador Devlet Başkanı, artan güvenlik sorunları ve ciddi iç karışıklık gerekçesiyle 10 eyaletle 3 kasabada olağanüstü hal ilan etti. Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı, Kudüs'te büyükelçiliklerin açılmasıyla statünün değişmeyeceğinin altını çizerek, Kudüs kenti eskiden beri Filistin'e aitti ve böyle kalmaya devam edecek ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun düzenlenen güvenlik kabinesi toplantısında 8 Haziran'da İran'a planlanan saldırının ABD'nin talebiyle iptal edilmesi bilgisinin sızdırılması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i azarladığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
3: Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan'da yıllık %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirme hedefinin altını çizdi. Vergi dairelerine borcu olanlar için 72 aya kadar taksitlendirme esasları netleşti. Bu düzenlemede uygulanacak tecil faizi oranı yıllık %29 olarak belirlendi. Böylece %39 olan cari tecil faiz oranının 10 puan altında bir kolaylık sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar lira bedelli Kartalkaya Barajı sol sahil sulaması yenileme projesinin tamamlandığını duyurdu. Projeyle açık kanallar kapatılarak modern kapalı sisteme geçiş sağlandı. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta aylık %1.7, yıllık %24.5 yükseldi. Ancak enflasyondan arındırılmış fiyatlarda Mayıs ayı itibarıyla yıllık bazda %6.1'lik bir düşüş kaydedildi. Böylece son 28 ayın 27'sinde konut fiyatlarında reel azalış görülmüş oldu. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %6.8 artış göstererek 32.182.121'den 34.361.085'e yükseldi. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1.19 artarak 25.016.411 megawatt saat olarak gerçekleşti. Türkiye'den Mayıs ayında 322.1 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi. Bu ihracatın %41'ini tek başına şeftali oluşturdu. ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat, Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların yeniden başlayacağı beklentisiyle petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Uzmanlar piyasadaki toparlanmanın kademeli ve uzun bir süreç olacağını öngörüyor. ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk faiz toplantısında piyasaların faiz kararından ziyade Warsh'un vereceği politikal mesajlara odaklanması bekleniyor. Küresel enerji yatırımlarının 2026 sonunda geçen yıla göre %5

0: 1595 lira ceza kesti. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Ekonomide bugün dolar 46.31, euro 53.75, gram altın 6590, çeyrek altın 10.779'dan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 25, Akkışla, Bünyan, Sarız 26, Özvatan 27, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Tomarsa 28, Develi 29, Yahyalı 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde Sivas 27, Yozgat ve Nevşehir 28, Kırşehir 30, Niğde 31 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 32, İzmir 33 derece olacak.
1: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 17 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 334. İmparator Konstantin, dul ve yetimler için himaye yasası çıkardı. 1462. Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda ya da Vlant Tepeş adlarıyla da tanınan Eflak Prensi 3. Vlant, gece karanlığından yararlanarak Fatih Sultan Mehmed'e başarısız bir suikast teşebbüsünde bulunduktan sonra kaçtı. 1631. Mümtaz Mahal, doğum yaparken vefat etti. Eşi, Hint, Türk, Moğol, Babür İmparatoru Şah Cihan, ertesi yıl başlattığı anıt mezar Taç Mahal'i 20 yıl içinde tamamlattı. 1885. Özgürlük heykeli New York limanına ulaştı. 1921. Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1924. Helsinki'de oynanan Finlandiya-Türkiye milli futbol maçı Türkiye'nin 4-2 galibiyetiyle sonuçlandı. 1926. Kadıköy Su Şirketi devletleştirildi. 1939. Fransa'da giyotinle halka açık son infaz Versailles şehrinde Saint-Pierre hapishanesinin dışında gerçekleştirildi. Giyotinle son idamsa 10 Eylül 1977'de yapıldı. 1944. İzlanda, Danimarka'dan ayrıldı ve Cumhuriyet ilan etti. 1946. Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi İstanbul'da kuruldu. 1967. Çin Halk Cumhuriyeti ilk hidrojen bombasını test etti. 1972. ABD Başkanı Richard Nixon'ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti ile bağlantılı 5 hırsız Watergate iş merkezindeki bir büroya gizli mikrofon yerleştirirken polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Bu büronun ABD'nin o zamanki ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti'nin merkezi olduğu ortaya çıktı. 2010. Sıklıkla blog sayfaları hazırlamak amacıyla kullanılan açık kaynak içerik yönetim sistemi WordPress'in 3.0 versiyonu yayınlandı. 17 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Karar kapsamında Antalya Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü ve Aydın Kayucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kayseri Vali Yardımcısı oldular. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararnamede 430 görev değişimi açıklandı. Kayseri'ye 2 vali yardımcısı gelirken, Kayseri Valiliği Hukuk Müşaviri ise Tokat Vali Yardımcısı olarak atandı. Ayrıca 3 ilçenin kaymakamı değişti. Melikgazi ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 53 yaşındaki bir şahıs boş arazide silahla yaşamına son verdi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, Sarıolan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi. Başkan Altun burada yaptığı açıklamada, "Çiftçi üretmez hale gelirse sadece köyler değil, şehirler de etkilenir. Tarımda dışa bağımlılığı azaltmanın yolu yerli üreticiyi desteklemekten geçer," dedi. Pınarbaşı Çiftçiler Derneği tarafından 27-28 Haziran tarihleri arasında Pınarbaşı Tarım Festivali düzenlenecek. Festivalle ilgili bilgiler veren Pınarbaşı Çiftçiler Derneği Başkanı İlhan Demirkan şunları söyledi.
2: Yakın zamanda da bir tarım festivali düzenliyoruz. Pınarbaşı Merkez, Pınarbaşı Eski Stadyumunda tüm Kayseri halkımızı davet ediyoruz. Festivalimizin içeriği gündüz programlarında yarışmalarımız olacak. Koç yarışması, damızlı koç yarışması, buzağı yarışması, kadınlar arası yemek yarışması, süslenmiş traktörlerle yarışmalarımız olacak. Bunlara ödüllerimiz olacak. Örneğin koç ve buzağı yarışmalarının birincilerine 3 ton yem vereceğiz. İkincilere 1 ton, üçüncülere 500 kilo. Süslenmiş traktörlerimizde o yarışmanın birincisine de 600 litre mazot, ikinciye 300 litre mazot, birinciye de 100 litre mazot vereceğiz. Kadınlar arası yemek yarışmasında da birinciye tam altın, ikinciye çeyrek, üçüncüye de gram altın vereceğiz. Akşam cumartesi akşamı 21'de kıraç konseri olacak. Pazar akşamı da 21'de Zara konseri olacak. Tüm Kayseri'yi, tüm çevre illerimizi, halkımızı, festivalimizi davet ediyoruz.
1: Eğitim koçu Fatma Sadıç, AYT ve TYT sınavları hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Sınav öncesinde zaten bir rutin oluşturmuş olmamız gerekiyor. Sabah kalkış saatlerimiz, akşam yatış saatlerimiz zaten belli olmuş olması gerekiyor. Sabah kahvaltı saatlerimizin belli olmuş olması gerekiyor ki o gün geldiğinde herhangi bir sürprizle karşılaşmayalım. O gün yolun kaç dakika süreceğini önceden tahmin ederek yola çıkmak gerekiyor ki sınav anında öğrencimiz geç kalıyoruz diye paniğe ulaşıp kaygı seviyesini yükseltmesin diyoruz. TYT sınavı ilk yapılacak olan sınav biraz zamanla yarışacakları bir sınav olduğu için öğrencilerimize mutlaka turlama tekniğini kullanmalarını tavsiye ediyoruz. İlk önce yapabilecekleri bütün soruları turlasınlar. AYT sınavında zaman sıkıntımız yok. Yani yine tabii zamanla yarışıyoruz ama TYT'deki kadar kısa bir süreç yok. Burada daha çok bilginin ölçüldüğü sınavlar var. Bu sınavlarda öğrencilerime en çok bunu söylüyorum. TYT çözer gibi hıza takılıp AYT çözmeye kalkmayın. Sınava bir gün kala ya da sınav sabahında çocuğumuzun daha önce hayatında olmayan şeyleri hayatına empoze etmememiz gerekiyor. Öğrencimiz o güne kadar kahvaltı etmediyse sınav günü sabah kalkıp kahvaltı etmesin. Çünkü bu sınav anında bir takım sindirim sorunlarına sebep olabilir.
1: FIFA tarafından Opoku'nun alacağı nedeniyle Kayserispor'a 45 bin euro tutarında transfer yasağı uygulanırken borcun ödenmesi halinde yasak kalkacak. Kayserispor'da eski futbolcu Umut Bulut arasında görülen işçi alacakları davasında belirlenen 1 milyon 161 bin euro ve 545 bin TL tazminat istinaf mahkemesinden döndü. Tazminat tutarı 487 bin euro ile 545 bin TL olarak belirlendi. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Kurbanlı koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlı koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
2: Ben 19.30.
3: Ya ben de buradayım ya.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Normal şartlarda 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme, rüşvet alma ve kara para aklama suçlarından başlatılan soruşturma ve tutuklama tedbiri nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye karşı açtığı davayı kazandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplumdaki en büyük sorunun gençlerin uyuşturucuya bulaşması olduğunu belirterek sosyal çevre faktörüne dikkat çekti. Gürlek, operasyonlarla uyuşturucuya erişimi zorlaştırmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 10 milyar lira sermaye ile Dost Katılım Bankası anonim şirketinin kurulmasına onay verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret için hayati önem taşıdığını vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatı sevindirici bulduğunu belirtirken, Lübnan'a saldırarak ateşkesi ihlal eden İsrail'in bu mutabakatın karşısında durduğunu söyleyip provokasyonlara karşı uyardı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda milli özel sporcularımız büyük bir başarıya imza atarak 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Milli ultra yüzücü Eda Savcıgil, İtalya'daki zorlu Maratona del Golfo Cabrini-Napoli yarışında 28 kilometrelik açık deniz parkurunu 9 saatte tamamlayarak birinci oldu. İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı 2027 Avrupa oyunlarına tam bir yıl kaldığını hatırlattı. Bakan Bak, Türkiye'nin güçlü spor altyapısı, lojistik kapasitesi ve tecrübesiyle bu organizasyonu başarıyla gerçekleştireceğini vurguladı. Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün gerçekleştiriliyor. Turnuvadaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri bu çekilişle netlik kazanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen savaşta azalan askeri stokları takviye etmek amacıyla savunma şirketlerini hızlı bir şekilde daha fazla silah üretmeye zorlamak için yürütme yetkisini kullandı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Genel Direktörü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Ebola salgınının tarihin en kötü seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, Manş Denizi'nden seyreden bir Rus savaş gemisinin kendisiyle çarpışma rotasında ilerleyen İngiliz bayraklı bir sivil yata uyarı ateşi açtığını duyurdu. Olayda yaralanan olmadığı ve yatın yolculuğuna devam ettiği bildirildi. Vietnam'da yetkililerin kedi hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir suç örgütünü çökertmesinin ardından kesilmek üzere toplanan 400'den fazla kedi kurtarıldı. Federal Soruşturma Bürosu, Beyaz Saray'da düzenlenen karma dövüş sanatları etkinliğini hedef alan bir saldırı planını çökertti. ABD Adalet Bakanlığı, keskin nişancılar ve patlayıcı yüklü dronlarla yapılması planlanan saldırıyla ilgili olarak 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soykırımcı İsrail'in devlet televizyonu Kan, ordunun Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğunu ileri sürdü. Ekvador Devlet Başkanı, artan güvenlik sorunları ve ciddi iç karışıklık gerekçesiyle 10 eyaletle 3 kasabada olağanüstü hal ilan etti. Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı, Kudüs'te büyükelçiliklerin açılmasıyla statünün değişmeyeceğinin altını çizerek, Kudüs kenti eskiden beri Filistin'e aitti ve böyle kalmaya devam edecek ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun düzenlenen güvenlik kabinesi toplantısında 8 Haziran'da İran'a planlanan saldırının ABD'nin talebiyle iptal edilmesi bilgisinin sızdırılması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i azarladığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Radarın rotası.
3: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız maneviyatın kalbi Kayseri, Seyit Burhanettin Türbesi. Kayseri sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, derin manevi mirasıyla da öne çıkan bir şehir. Bu mirasın en önemli simgelerinden biri ise şehrin merkezinde yer alan Seyit Burhanettin Türbesi. Hafta sonunu hem huzur dolu hem de anlamlı bir şekilde geçirmek isteyenler için bu türbe, Kayseri'nin ruhunu hissedebileceğiniz en özel duraklardan bir tanesi. Seyit Burhanettin, 13. yüzyılda yaşamış büyük bir mutasavvuf ve alimdir. Aslen Tirmiz'de olan Seyit Burhanettin, ünlü düşünür Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocası ve manevi rehberi olarak tanınır. Mevlana'nın babası Sultanül Ulema Bahaeddin Veled'in vefatının ardından Konya'ya giden Mevlana'yı yetiştiren, ona tasavvuf derinliklerini öğreten kişi de odur. Uzun yıllar Kayseri'de yaşayan ve burada irşat faaliyetlerinde bulunan Seyit Burhanettin, halk arasında Kayseri Evliyası olarak da bilinir. Onun öğretileri sevgi, tevazu ve bilgelik üzerine kuruludur. Türbe, 13. yüzyılda inşa edilmiş olup Selçuklu mimarisinin zarif çizgilerini taşır. Dış cephesindeki kesme taş işçiliği, sade ama etkileyici bir zarafet sergiler. Türbenin bulunduğu Seyit Burhanettin Mezarlığı aynı zamanda Kayseri'nin en eski mezarlıklarından biridir. Türbenin çevresi günümüzde düzenlenmiş olup, ziyaretçilerin dua edip huzur bulabileceği sessiz bir ortam sunar. Ziyaretçiler türbeye geldiklerinde sadece tarihi bir mekanı değil, aynı zamanda Kayseri'nin manevi atmosferini de deneyimler. Sessiz avluda dolaşırken rüzgarın taşıdığı huzur ve asırlık taşların arasındaki dinginlik, insanı geçmişle bugün arasında derin bir düşünceye davet eder. Kayseri'ye yolu düşen herkesin mutlaka görmesi gereken bu türbe, hem tasavvufun derinliği hem de şehrin manevi kimliğini yansıtan en önemli yapılardan birisidir. Seyit Burhanettin Türbesi geçmişten bugüne uzanan inanç, bilgelik ve huzurun sessiz bir sembolü olarak Kayseri'nin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Seyit Burhanettin Türbesi'ydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Radarın rotası.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan'da yıllık %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirme hedefinin altını çizdi. Vergi dairelerine borcu olanlar için 72 aya kadar taksitlendirme esasları netleşti. Bu düzenlemede uygulanacak tecil faizi oranı yıllık %29 olarak belirlendi. Böylece %39 olan cari tecil faiz oranının 10 puan altında bir kolaylık sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar lira bedelli Kartalkaya Barajı sol sahil sulaması yenileme projesinin tamamlandığını duyurdu. Projeyle açık kanallar kapatılarak modern kapalı sisteme geçiş sağlandı. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta aylık %1.7, yıllık %24.5 yükseldi. Ancak enflasyondan arındırılmış fiyatlarda Mayıs ayı itibarıyla yıllık bazda %6.1'lik bir düşüş kaydedildi. Böylece son 28 ayın 27'sinde konut fiyatlarında reel azalış görülmüş oldu. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %6.8 artış göstererek 32.182.121'den 34.361.085'e yükseldi. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1.19 artarak 25.016.411 megawatt saat olarak gerçekleşti. Türkiye'den Mayıs ayında 322.1 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi. Bu ihracatın %41'ini tek başına şeftali oluşturdu. ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat, Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların yeniden başlayacağı beklentisiyle petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Uzmanlar piyasadaki toparlanmanın kademeli ve uzun bir süreç olacağını öngörüyor. ABD Merkez Bankası'nın

0: üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma sonucunda toplam 3 milyar 633 milyon 935 bin 171 lira idari para cezası uyguladı. Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeili binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik resmi dumping soruşturması açıldı. Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İstanbul'da faaliyet gösteren ve beyaz et fiyatlarında fahiş artış yaptığı tespit edilen marketlere toplam 10 milyon 114 bin 595 lira ceza kesti. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Ekonomide bugün dolar 46.31, euro 53.75, gram altın 6.590, çeyrek altın 10.779'dan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 25, Akkışla, Bünyan, Sarız 26, Özvatan 27, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Tomarsa 28, Develi 29, Yahyalı 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde Sivas 27, Yozgat ve Nevşehir 28, Kırşehir 30, Niğde 31 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 32, İzmir 33 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 17 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 334. İmparator Konstantin, dul ve yetimler için himaye yasası çıkardı. 1462. Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda ya da Vlant Tepeş adlarıyla da tanınan Eflak Prensi 3. Vlant, gece karanlığından yararlanarak Fatih Sultan Mehmet'e başarısız bir suikast teşebbüsünde bulunduktan sonra kaçtı. 1631. Mümtaz Mahal, doğum yaparken vefat etti. Eşi Hint, Türk, Moğol, Babür İmparatoru Şah Cihan, ertesi yıl başlattığı anıt mezar Taç Mahal'i 20 yıl içinde tamamlattı. 1885. Özgürlük heykeli New York limanına ulaştı. 1921. Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1924. Helsinki'de oynanan Finlandiya-Türkiye milli futbol maçı Türkiye'nin 4-2 galibiyetiyle sonuçlandı. 1926. Kadıköy Su Şirketi devletleştirildi. 1939. Fransa'da giyotinle halka açık son infaz Versailles şehrinde Saint-Pierre hapishanesinin dışında gerçekleştirildi. Giyotinle son idamsa 10 Eylül 1977'de yapıldı. 1944. İzlanda, Danimarka'dan ayrıldı ve Cumhuriyet ilan etti. 1946. Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi İstanbul'da kuruldu. 1967. Çin Halk Cumhuriyeti ilk hidrojen bombasını test etti. 1972. ABD Başkanı Richard Nixon'ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti ile bağlantılı 5 hırsız Watergate iş merkezindeki bir büroya gizli mikrofon yerleştirirken polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Bu büronun ABD'nin o zamanki ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti'nin merkezi olduğu ortaya çıktı. 2010. Sıklıkla blog sayfaları hazırlamak amacıyla kullanılan açık kaynak içerik yönetim sistemi WordPress'in 3.0 versiyonu yayınlandı. 17 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8 Why is my son of a young

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Karar kapsamında Antalya Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü ve Aydın Kayacak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kayseri Vali Yardımcısı oldular. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararnamede 430 görev değişimi açıklandı. Kayseri'ye 2 vali yardımcısı gelirken, Kayseri Valiliği Hukuk Müşaviri ise Tokat Vali Yardımcısı olarak atandı. Ayrıca 3 ilçenin kaymakamı değişti. Melikgazi ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 53 yaşındaki bir şahıs boş arazide silahla yaşamına son verdi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, Sarıolan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi. Başkan Altun burada yaptığı açıklamada, "Çiftçi üretmez hale gelirse sadece köyler değil, şehirler de etkilenir. Tarımda dışa bağımlılığı azaltmanın yolu yerli üreticiyi desteklemekten geçer," dedi. Pınarbaşı Çiftçiler Derneği tarafından 27-28 Haziran tarihleri arasında Pınarbaşı Tarım Festivali düzenlenecek. Festivalle ilgili bilgiler veren Pınarbaşı Çiftçiler Derneği Başkanı İlhan Demirkan şunları söyledi.
2: Yakın zamanda da bir tarım festivali düzenliyoruz. Pınarbaşı Merkez, Pınarbaşı Eski Stadyumunda tüm Kayseri halkımızı davet ediyoruz. Festivalimizin içeriği gündüz programlarında yarışmalarımız olacak. Koç yarışması, damızlı koç yarışması, buzağı yarışması, kadınlar arası yemek yarışması, süslenmiş traktörlerle yarışmalarımız olacak. Bunlara ödüllerimiz olacak. Örneğin koç ve buzağı yarışmalarının birincilerine 3 ton yem vereceğiz. İkincilere 1 ton, üçüncülere 500 kilo. Süslenmiş traktörlerimizde o yarışmanın birincisine de 600 litre mazot, ikinciye 300 litre mazot, birinciye de 100 litre mazot vereceğiz. Kadınlar arası yemek yarışmasında da birinciye tam altın, ikinciye çeyrek, üçüncüye de gram altın vereceğiz. Akşam cumartesi akşamı 21'de Kıraç konseri olacak. Pazar akşamı da 21'de Zara konseri olacak. Tüm Kayseri'yi, tüm çevre illerimizi, halkımızı festivalimize davet ediyoruz.
1: Eğitim koçu Fatma Sadıç, AYT ve TYT sınavları hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Sınav öncesinde zaten bir rutin oluşturmuş olmamız gerekiyor. Sabah kalkış saatlerimiz, akşam yatış saatlerimiz zaten belli olmuş olması gerekiyor. Sabah kahvaltı saatlerimizin belli olmuş olması gerekiyor ki o gün geldiğinde herhangi bir sürprizle karşılaşmayalım. O gün yolun kaç dakika süreceğini önceden tahmin ederek yola çıkmak gerekiyor ki sınav anında öğrencimiz geç kalıyoruz diye paniğe ulaşıp kaygı seviyesini yükseltmesin diyoruz. TYT sınavı ilk yapılacak olan sınav biraz zamanla yarışacakları bir sınav olduğu için öğrencilerimize mutlaka turlama tekniğini kullanmalarını tavsiye ediyoruz. İlk önce yapabilecekleri bütün soruları turlasınlar. AYT sınavında zaman sıkıntımız yok. Yani yine tabii zamanla yarışıyoruz ama TYT'deki kadar kısa bir süreç yok. Burada daha çok bilginin ölçüldüğü sınavlar var. Bu sınavlarda öğrencilerime en çok bunu söylüyorum. TYT çözer gibi hıza takılıp AYT çözmeye kalkmayın. Sınava bir gün kala ya da sınav sabahında çocuğumuzun daha önce hayatında olmayan şeyleri hayatına empoze etmememiz gerekiyor. Öğrencimiz o güne kadar kahvaltı etmediyse sınav günü sabah kalkıp kahvaltı etmesin. Çünkü bu sınav anında bir takım sindirim sorunlarına sebep olabilir.
1: FIFA tarafından Opoku'nun alacağı nedeniyle Kayseri Spor'a 45 bin euro tutarında transfer yasağı uygulanırken borcun ödenmesi halinde yasak kalkacak. Kayseri Spor'da eski futbolcu Umut Bulut arasında görülen işçi alacakları davasında belirlenen 1 milyon 161 bin euro ve 545 bin TL tazminat istinaf mahkemesinden döndü. Tazminat tutarı 487 bin euro ile 545 bin TL olarak belirlendi. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
7: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlamda değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
3: Ben 19.30.
4: Ya ben de buradayım ya.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Normal şartlarda 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme, rüşvet alma ve kara para aklama suçlarından başlatılan soruşturma ve tutuklama tedbiri nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye karşı açtığı davayı kazandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplumdaki en büyük sorunun gençlerin uyuşturucuya bulaşması olduğunu belirterek sosyal çevre faktörüne dikkat çekti. Gürlek, operasyonlarla uyuşturucuya erişimi zorlaştırmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 10 milyar lira sermaye ile Dost Katılım Bankası anonim şirketinin kurulmasına onay verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret için hayati önem taşıdığını vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatı sevindirici bulduğunu belirtirken, Lübnan'a saldırarak ateşkesi ihlal eden İsrail'in bu mutabakatın karşısında durduğunu söyleyip provokasyonlara karşı uyardı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda milli özel sporcularımız büyük bir başarıya imza atarak 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Milli ultra yüzücü Eda Savcıgil, İtalya'daki zorlu Maratona del Golfo Cabrini-Napoli yarışında 28 kilometrelik açık deniz parkurunu 9 saatte tamamlayarak birinci oldu. İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı 2027 Avrupa oyunlarına tam bir yıl kaldığını hatırlattı. Bakan Bak, Türkiye'nin güçlü spor altyapısı, lojistik kapasitesi ve tecrübesiyle bu organizasyonu başarıyla gerçekleştireceğini vurguladı. Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün gerçekleştiriliyor. Turnuvadaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri bu çekilişle netlik kazanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları dinlediğimiz programımızda bugün 2011 yılına gideceğiz.

25 Ocak 2011. Türk Telekom Stadyumu Galatasaray ve Ajax arasında oynanan dostluk maçıyla açıldı. 3 Şubat 2011. Ankara Ostim Sanayi Sitesi'nde 8 saat arayla 2 patlama oldu. 20 kişi hayatını kaybetti. 23 Şubat 2011. Askeri casusluk ve şantaj davası iddianamesi kabul edildi ve yargılama süreci başladı.

27 Şubat 2011. Necmettin Erbakan hayatını kaybetti. 14 Mart 2011. Sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul Maslak'ta silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. 23 Mart 2011. Ergenekon soruşturması kapsamında Ahmet Şık tarafından yazılan kitap taslağı İmam'ın Ordusu yasaklandı. 1 Mayıs 2011. 1 Mayıs'ın resmi bayram oluşunun ardından ikinci kez Taksim'de 1 Mayıs kutlandı.

2 Mayıs 2011. TÜFE enflasyon oranı %2,51 olarak açıklandı. Bu, son 5 yılın en düşük TÜFE oranıydı. 12 Mayıs 2011. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öncülüğünde Burdur'da ilk klasik batı müziği festivali düzenlendi. 14 Mayıs 2011. 14. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde en iyi film Belma Baş'ın yönettiği Zefir filmi seçildi. 14 Mayıs 2011. Türkiye, 2011 Eurovision şarkı yarışmasına Yüksek Sadakat'ın Live It Up adlı parçasıyla katıldı. Grup ilk turda elendi. Azerbaycan'ın birinci olduğu yarışmada kazanan ülkenin belli olmasının ardından Nigar Cemal ve Eldar Gashimov sahneye Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla birlikte

22 Mayıs 2011. Fenerbahçe Süper Lig'in son haftasında averajla şampiyon oldu. 12 Haziran 2011. Türkiye genel seçimleri yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi oyların %49,9'unu alarak en çok milletvekilliği çıkaran parti oldu. 25 Haziran 2011. Atatürk Türk Dili Ödülü Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakashvili'ye verildi. Ödülü Saakashvili adına Büyükelçi Tariel Lebenitsa aldı.

27 Haziran 2011. KCK davası kapsamında ilk mahkumiyet kararı Van Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi. 29 Haziran 2011. İstanbul'un Samatya semtinde 3 gün sürecek Zil ve Caz Festivali başladı. 3 Temmuz 2011. 2010-2011 Süper Lig ve 2010-2011 1. Lig'deki bazı maçlarda şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 14 Temmuz 2011. Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında operasyon yürüten askerlerle PKK militanları arasında çıkan çatışmada 13 asker hayatını kaybetti, 7 asker de yaralandı.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen savaşta azalan askeri stokları takviye etmek amacıyla savunma şirketlerini hızlı bir şekilde daha fazla silah üretmeye zorlamak için yürütme yetkisini kullandı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Genel Direktörü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Ebola salgınının tarihin en kötü seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, Manş Denizi'nden seyreden bir Rus savaş gemisinin kendisiyle çarpışma rotasında ilerleyen İngiliz bayraklı bir sivil yata uyarı ateşi açtığını duyurdu. Olayda yaralanan olmadığı ve yatın yolculuğuna devam ettiği bildirildi. Vietnam'da yetkililerin kedi hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir suç örgütünü çökertmesinin ardından kesilmek üzere toplanan 400'den fazla kedi kurtarıldı. Federal Soruşturma Bürosu, Beyaz Saray'da düzenlenen karma dövüş sanatları etkinliğini hedef alan bir saldırı planını çökertti. ABD Adalet Bakanlığı, keskin nişancılar ve patlayıcı yüklü dronlarla yapılması planlanan saldırıyla ilgili olarak 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soykırımcı İsrail'in devlet televizyonu Kan, ordunun Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğunu ileri sürdü. Ekvador Devlet Başkanı, artan güvenlik sorunları ve ciddi iç karışıklık gerekçesiyle 10 eyaletle 3 kasabada olağanüstü hal ilan etti. Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı, Kudüs'te büyükelçiliklerin açılmasıyla statünün değişmeyeceğinin altını çizerek, Kudüs kenti eskiden beri Filistin'e aitti ve böyle kalmaya devam edecek ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun düzenlenen güvenlik kabinesi toplantısında 8 Haziran'da İran'a planlanan saldırının ABD'nin talebiyle iptal edilmesi bilgisinin sızdırılması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i azarladığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan'da yıllık %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirme hedefinin altını çizdi. Vergi dairelerine borcu olanlar için 72 aya kadar taksitlendirme esasları netleşti. Bu düzenlemede uygulanacak tecil faizi oranı yıllık %29 olarak belirlendi. Böylece %39 olan cari tecil faiz oranının 10 puan altında bir kolaylık sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar lira bedelli Kartalkaya Barajı sol sahil sulaması yenileme projesinin tamamlandığını duyurdu. Projeyle açık kanallar kapatılarak modern kapalı sisteme geçiş sağlandı. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta aylık %1.7, yıllık %24.5 yükseldi. Ancak enflasyondan arındırılmış fiyatlarda Mayıs ayı itibarıyla yıllık bazda %6.1'lik bir düşüş kaydedildi. Böylece son 28 ayın 27'sinde konut fiyatlarında reel azalış görülmüş oldu. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %6.8 artış göstererek

0: toparlanmanın kademeli ve uzun bir süreç olacağını öngörüyor. ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk faiz toplantısında piyasaların faiz kararından ziyade Warsh'ın vereceği politikal mesajlara odaklanması bekleniyor. Küresel enerji yatırımlarının 2026 sonunda geçen yıla göre %5 artarak 3.4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Dünyada Mayıs ayında satılan elektrikli araç sayısı yıllık %3 artışla 1.8 milyon oldu. Bu sonuçla birlikte Ocak-Mayıs dönemindeki toplam satışlar 7.5 milyona ulaştı. Rekabet Kurulu, otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma sonucunda toplam 3 milyar 633 milyon 935 bin 171 lira idari para cezası uyguladı. Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeili binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik resmi dumping soruşturması açıldı. Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İstanbul'da faaliyet gösteren ve beyaz et fiyatlarında fahiş artış yaptığı tespit edilen marketlere toplam 10 milyon 114 bin 595 lira ceza kesti. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Ekonomide bugün dolar 46.31, euro 53.75, gram altın 6.590, çeyrek altın 10.779'dan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 25, Akkışla, Bünyan, Sarız 26, Özvatan 27, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Tomarsa 28, Develi 29, Yahyalı 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde Sivas 27, Yozgat ve Nevşehir 28, Kırşehir 30, Niğde 31 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 32, İzmir 33 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 17 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 334. İmparator Konstantin, dul ve yetimler için himaye yasası çıkardı. 1462. Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda ya da Vlant Tepeş adlarıyla da tanınan Eflak Prensi 3. Vlant, gece karanlığından yararlanarak Fatih Sultan Mehmet'e başarısız bir suikast teşebbüsünde bulunduktan sonra kaçtı. 1631. Mümtaz Mahal, doğum yaparken vefat etti. Eşi, Hint, Türk, Moğol, Babür İmparatoru Şah Cihan, ertesi yıl başlattığı anıt mezar Taç Mahal'i 20 yıl içinde tamamlattı. 1885. Özgürlük heykeli New York limanına ulaştı. 1921. Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1924. Helsinki'de oynanan Finlandiya-Türkiye milli futbol maçı Türkiye'nin 4-2 galibiyetiyle sonuçlandı. 1926. Kadıköy Su Şirketi devletleştirildi. 1939. Fransa'da giyotinle halka açık son infaz Versailles şehrinde Saint-Pierre hapishanesinin dışında gerçekleştirildi. Giyotinle son idamsa 10 Eylül 1977'de yapıldı. 1944. İzlanda, Danimarka'dan ayrıldı ve Cumhuriyet ilan etti. 1946. Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi İstanbul'da kuruldu. 1967. Çin Halk Cumhuriyeti ilk hidrojen bombasını test etti. 1972. ABD Başkanı Richard Nixon'ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti ile bağlantılı 5 hırsız Watergate iş merkezindeki bir büroya gizli mikrofon yerleştirirken polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Bu büronun ABD'nin o zamanki ana muhalefet partisi olan

0: olan Demokratik Parti'nin merkezi olduğu ortaya çıktı. 2010, sıklıkla blog sayfaları hazırlamak amacıyla kullanılan açık kaynak içerik yönetim sistemi WordPress'in 3.0 versiyonu yayınlandı. 17 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
1: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Karar kapsamında Antalya Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü ve Aydın Kayucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kayseri Vali Yardımcısı oldular. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararnamede 430 görev değişimi açıklandı. Kayseri'ye 2 vali yardımcısı gelirken, Kayseri Valiliği Hukuk Müşaviri ise Tokat Vali Yardımcısı olarak atandı. Ayrıca 3 ilçenin kaymakamı değişti. Melikgazi ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 53 yaşındaki bir şahıs boş arazide silahla yaşamına son verdi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, Sarıolan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi. Başkan Altun burada yaptığı açıklamada, "Çiftçi üretmez hale gelirse sadece köyler değil, şehirler de etkilenir. Tarımda dışa bağımlılığı azaltmanın yolu yerli üreticiyi desteklemekten geçer," dedi. Pınarbaşı Çiftçiler Derneği tarafından 27-28 Haziran tarihleri arasında Pınarbaşı Tarım Festivali düzenlenecek. Festivalle ilgili bilgiler veren Pınarbaşı Çiftçiler Derneği Başkanı İlhan Demirkan şunları söyledi.
2: Yakın zamanda da bir tarım festivali düzenliyoruz. Pınarbaşı Merkez, Pınarbaşı Eski Stadyumunda tüm Kayseri halkımızı davet ediyoruz. Festivalimizin içeriği gündüz programlarında yarışmalarımız olacak. Koç yarışması, damızlı koç yarışması, buzağı yarışması, kadınlar arası yemek yarışması, süslenmiş traktörlerle yarışmalarımız olacak. Bunlara ödüllerimiz olacak. Örneğin koç ve buzağı yarışmaların birincilerine 3 ton yem vereceğiz. İkincilere 1 ton, üçüncülere 500 kilo. Süslenmiş traktörlerimizde o yarışmanın birincisine de 600 litre mazot, ikinciye 300 litre mazot, birinciye de 100 litre mazot vereceğiz. Kadınlar arası yemek yarışmasında da birinciye tam altın, ikinciye çeyrek, üçüncüye de gram altın vereceğiz. Akşam cumartesi akşamı 21'de kıraç konseri olacak. Pazar akşamı da 21'de Zara konseri olacak. Tüm Kayseri'yi, tüm çevre illerimizi, halkımızı, festivalimizi davet ediyoruz.
1: Eğitim koçu Fatma Sadıç, AYT ve TYT sınavları hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Sınav öncesinde zaten bir rutin oluşturmuş olmamız gerekiyor. Sabah kalkış saatlerimiz, akşam yatış saatlerimiz zaten belli olmuş olması gerekiyor. Sabah kahvaltı saatlerimizin belli olmuş olması gerekiyor ki o gün geldiğinde herhangi bir sürprizle karşılaşmayalım. O gün yolun kaç dakika süreceğini önceden tahmin ederek yola çıkmak gerekiyor ki sınav anında öğrencimiz geç kalıyoruz diye paniğe ulaşıp kaygı seviyesini yükseltmesin diyoruz. TYT sınavı ilk yapılacak olan sınav, biraz zamanla yarışacakları bir sınav olduğu için öğrencilerimize mutlaka turlama tekniğini kullanmalarını tavsiye ediyoruz. İlk önce yapabilecekleri bütün soruları turlasınlar. AYT sınavında zaman sıkıntımız yok. Yani yine tabii zamanla yarışıyoruz ama TYT'deki kadar kısa bir süreç yok. Burada daha çok bilginin ölçüldüğü sınavlar var. Bu sınavlarda öğrencilerime en çok bunu söylüyorum. TYT çözer gibi hıza takılıp AYT çözmeye kalkmayın. Sınava bir gün kala ya da sınav sabahında çocuğumuzun daha önce hayatında olmayan şeyleri hayatına empoze etmememiz gerekiyor. Öğrencimiz o güne kadar kahvaltı etmediyse sınav günü sabah kalkıp kahvaltı etmesin. Çünkü bu sınav anında bir takım sindirim sorunlarına sebep olabilir.
1: FIFA tarafından Opoku'nun alacağı nedeniyle Kayseri Spor'a 45 bin euro tutarında transfer yasağı uygulanırken borcun ödenmesi halinde yasak kalkacak. Kayseri Spor'da eski futbolcu Umut Bulut arasında görülen işçi alacakları davasında belirlenen 1 milyon 161 bin euro ve 545 bin TL tazminat istinaf mahkemesinden döndü. Tazminat tutarı 487 bin euro ile 545 bin TL olarak belirlendi. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
5: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
9: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
10: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
11: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobil

0: yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Adalet Terazisi başlıyor. Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında.
1: ...91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarından herkese merhaba. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Bugün siber güvenlikte yeni dönem 7545 sayılı kanun hakkında konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan uzmanımız Adli Bilişim Uzmanı Özlem Duran bizlerle birlikte. Özlem Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Merve Hanım.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkürler, siz?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Eğer bu süreçte bize sorularınız olursa 0352-336-2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Özlem Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında konumuza geçeriz.
2: Özlem Duran, bilgisayar yüksek mühendisiyim. Yaklaşık 8 yıldır adli bilişim uzmanı olarak uzmanlığımı devam ettiriyorum.
1: Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten bu dönemde, bu süreçte gerçekten işiniz çok zor diye düşünüyorum. O yüzden en temelden başlayalım. Biraz biz vatandaşlar olarak çok da bu konularda bilinçli değiliz diye düşünüyorum. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülen bu 7545 sayılı kanun nedir ve biz bu kanundan tam olarak ne anlamalıyız?
2: 7545 sayılı siber güvenlik kanunu 2025 yılı Mart ayında aslında kanunlaştı. Ama bu çok da bilmediğimiz bir kanun değil. Aslında birkaç kanunun birleşmiş hali olarak tek bir çatıya toplanmasıyla gerçekleşti. Özellikle son yıllarda teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesiyle birlikte bu kanun çok gerekliydi. Bunun uluslararası alandaki örnekleri de çok fazla. Ülkemizde de bu tarz bir kanuna ihtiyaç vardı. İşte log yönetimi, fikri mülki haklar, KVKK alanları hepsi tek bir çatı altında, daha kontrollü, tek bir merkezde ve denetimi daha sık olabilecek şekilde 7545'in altında Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmuş oldu.
1: Evet. Peki siber güvenlik artık milli bir güvenlik haline gelmiş oldu. Peki evdeki bilgisayarlarından internete giren vatandaşlar bu kanundan ne anlamalı? Günlük dijital alışkanlıklarımızda bir değişiklik oldu mu?
2: Aslında sadece yönetim ve denetim merkezi ile ilgili bir değişikliğimiz oldu. Zaten önceden 56-51 gereği loglar kayıt altına alınıyordu. Herhangi bir suç unsuru oluşturan web sitelerine erişimler ve bunların kayıtları, herhangi bir olay olduğundaki dökümleri, işte ulaşım, IP adresleri, bunların hepsi zaten kayıt altında tutuluyordu. Ama artık 7545 ile birlikte bunları kontrol eden Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun görevleri daha da artırılarak bu tarafta kanun uygulanmaya başlandığında ön izlenimler, İşte gerekiyorsa ceza yaptırımlar ve veri toplama süreci hızlanmaya başladı. Vatandaşlar için de bu durum çok daha önemli hale geldi. Çünkü önceden oluşmuş bir suç belki bir süre sonra fark ediliyordu ama artık anlık olarak fark edilecek seviyede bir teknoloji yapı bizi bekliyor. Ve burada da aslında bir siber güvenlik olayı oluşma tehlikesi anında müdahale edilmiş olacak burada.
1: Evet, şimdi o kadar şey oldu ki uluslararası bile bir şey varsa hemen duyabiliyoruz. Bu asılsız siber saldırı veya veri sızıntısı haberleri de hızlıca yayılabiliyor. Şimdi bir vatandaş işte veriler çalındı iddiası attı diyelim, WhatsApp üzerinden veya X hesabı üzerinden bir şey paylaştı. Bu vatandaşa cezai bir risk var mıdır? Bunlar hakkında da bilgi verir misiniz?
2: 7545 öncesinde de zaten böyle bir risk vardı. Çünkü kişi bir suç unsuru oluşturduğu kamuoyuna duyuluyor ve onun itibari değeriyle aslında oynama gerçekleştiriliyor. Bunun tabii ki kanunda, farklı kanunlarda yeri vardı. Ama 7545'in içerisinde de bu madde ayrıca eklendi. Çünkü bu İşte veriler çalındı, verilerle oynama yapıldı gibi daha toplumu galeyana getirebilecek bir unsura dönüştüğü için 7545'in içerisinde bir veri sızıntısıyla ilgili netleşmeyen bir durumu paylaşmaları durumunda kişilere çok yüksek cezalar kesileceği, hapis cezalarına kadar cezalar verilebileceği yönünde özellikle madde eklendi. Bu da aslında toplumu o galeyandan kurtarmak ve bu şekilde büyük firmaları değerlerine aykırı hareket etmekten ve ülkemizin de, çünkü bazı firmalar yurt dışı firmalar oluyor ve ülkemizden o yurt dışı firmalar itibari bir zarar geldiğinde de ülkemiz sorumlu kılınmış oluyor. Bundan da aslında uzaklaşmak anlamında 7545'in içerisinde direkt bir madde eklendi bununla ilgili.
1: Evet, şimdi bu konuyla ilgili mi tam bilmiyorum ama kişiler de bazen mesela deprem döneminde bunu çok yaşamıştık. Evet. İşte burada yıkıntı var, insanların sesi geliyor gibi yanlış ihbarlar olmuştu. Bu şahıslar için de geçerli oluyor
2: yani. Tabii. Onlar yanlış bir bilgi, veri yayımı bu tarz durumlarda yine kanun içerisinde yer aldı.
1: Evet. Peki şimdi bir vatandaş kişisel verilerinin çalındığını düşündüğünde Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yeni internet sitesi üzerinden bir bildirimde bulunabiliyor mu? Bunu sormak istiyorum. Bir de KVKK dediğimiz bu yeni başkanlık rolleriyle vatandaş nezdinde nasıl ayırabiliyoruz?
2: 7545 dediğim gibi 2025 yılı Mart ayında kanunlaşmış bir yapı. 2025 yılında bir atama gerçekleşti ve şu an yavaş yavaş Mayıs ayında bir toplantı gerçekleşti. Kapsamını genişlettiler. Daha sadece yapı kuruluyor. Bundan belki bir yıl sonra artık yapı tamamen kurulmuş olacak. Ama veri sızıntıları ile ilgili süreçlerimiz hala 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunun içerisinde devam ediyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'na taşınan yapı şu anda sadece Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi dediğimiz bir yapı var. Özellikle kurumların, kamu kurumlarının ve kritik altyapı kuruluşlarının denetimden tabi oldu ve uymakta zorunlu oldu denetim modülleri. Bunlar eklendi oraya ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun siber güvenlikle ilgili oluşturduğu zararlı sitelerin yer aldığı kısımda yine Siber Güvenlik Başkanlığı'nın web sitesine eklendi. Ama hala 6698 ile ilgili bir birleşme durumu yok. Bir bildiri yapılacaksa direkt kişisel verileri koruma kanunu sitesinden veri sızıntısı ile ilgili orada gerekli formu doldurarak başvuruda bulunabilirler.
1: Evet, şimdi peki kişiler işte bu yeni düzenlemeyle birlikte siber olaylara müdahale süreçlerinde işte aramalar, el koyma gibi olaylar da oluyor. Bu durumda dijital gizlilik haklarımız nasıl dengeleniyor ve adli bilişim uzmanları bu süreçte delil güvenliğini nasıl sağlıyor?
2: Şimdi adli bilişim uzmanları o kısımda delil güvenliğini sağlamakla mükellef değil. Yani delil kendine gelmedikçe delili bulmak ya da araştırmakla mükellef değil. Sadece kanun gereği gelen davalarda bir veri verildiyse onları aynen teslim etmek ve o veri analiz ederek süreci tamamlamakla görevli. Bu süreç adli bilişim uzmanları için güzel bir süreç olacak. Çünkü bazen veriye ulaşmak daha uzun bir süreç alabiliyor. İzlemelerin geç olması ya da izlemelerin farklı merkezde olması, verilerin toparlanamaması, işte tek elden izin çıkamaması, yetkilerin az olması gibi. Bundan dolayı verilerde gecikme olabiliyor ve veri kaybına sebebiyet verebiliyor. Ama bu kanunla birlikte artık tek elden yürütüleceği ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'na da çeşitli yetkiler verileceği için burada çözümlenme süreleri daha hızlı olacak ve adli bilişim uzmanlarına daha net veriler gelmeye başlayacak, daha hızlı veriler gelmeye başlayacak. Veri ne kadar artarsa oradaki inceleme alanı da bu kadar artacak ve daha kaliteli, daha sağlıklı sonuçlara ulaşmış olacağız.
1: Evet, inşallah öyle olur. Şimdi Mart ayında bu kanun çıktı dediniz. Evet. Mayıs'ta da yeni güncellemeler oldu. Bunlara neler eklendi, neler değişti? Onlardan da bahseder misiniz?
2: 2025 Mart ayında kanun çıktıktan sonra o yıl sadece bir atama yapıldı ve bir kanunun içeriği paylaşıldı. Aslında kanun içeriği bizim yıllardır beklediğimiz yapıların birleşmesini içeriyordu. Bu çok beklediğimiz bir durumdu. Çünkü çok dağınık bir siber güvenlik yönetimi vardı ve artan teknolojiyle birlikte yapı iyice karmaşıklığa gelmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Başkanlığı'nın altına gelmiş oldu. BTK Siber Güvenlik Başkanlığı ile birlikte eşdeğer çalışmaya başladı ve konuştuğumuz gibi 6698'in de bir 7545 ile uyumunu şu sürede bekliyoruz. Mayıs ayında yapılan toplantıda kritik bir karar alındı. Normalde kamu kurumları ve kritik altyapı dediği işte elektronik haberleşme firmalarına Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin bağımsız denetimleri vardı. Her yıl çok yoğun bir şekilde denetimlere tabi oluyordu. Buna kritik altyapılara imalat sanayi de artık dahil olmalıdır diyerek kapsam genişletildi. Bu birçok işletmeyi etkileyen, aslında süreci etkileyen bir karar olmuş oldu ama hala şu bu kavramın neleri ifade ettiğini, yani imalat sanayi dediğimiz elik şirk imalat sanayiden mi bahsediyoruz? Yoksa holding benzeri yapılardan mı bahsediyoruz? İşte bunların siber güvenlik yapılarının incelenmesi için altyapılarında beklediğimiz temel şeyler mi var? Yani o kapsam daha olmadı ve özellikle yerli üretim olan yazılımların kullanılacağı yönünde de bir madde içerisine eklenmişti. Bu tekrardan vurgulandı ama bu yerli üretimden kastımızın ne olduğunu ve hangi izinli firmalar olduğu da hala açıklanabilmiş değil. Ama bu iki madde Mayıs ayında bizim dönüm noktamız diyebiliriz. Artık şunu biliyoruz, imalat sanayi de bu sürecin içerisinde ve bu artık katlanarak gidecek. Demek ki kamu kurumları ve kritik altyapının içerisine eklemeler yapılıp çoğu kurum içerisine alınıp tedbirler genişletilmiş olacak.
1: Evet, şimdi bir dinleyenimiz sormuş. Hemen onun da sorusunu sormak istiyorum. Bu yeni siber güvenlik başkanlığı artık bizim internet geçmişimizi, girdiğimiz siteleri, kiminle ne mesajlaştığımızı anlık olarak takip edebilecek mi? Güvenlik sağlayacak derken özel hayatımızın gizliliğini tamamen bitiriyor mu diye sormuş.
2: Şimdi girilen siteler bu şekilde direkt herhangi bir suç unsuru içermediğinde herhangi bir şekilde izleme yapılmıyor. Zaten mesajlaşma hiçbir şekilde görülemiyor. Yani WhatsApp kullandığımızda da orada çıkan ibarede şifreleme oluyor. Yani hiçbir şekilde ona direkt ben numarasını vereyim, buradaki WhatsApp verilerine ulaşın gibi bir kap.
1: Onu göremiyor.
2: Hayır. O tarafta ya tabii ki o özel sistemlerle işte bazı mesela sıkıntılı durumlar oluyor. Direkt WhatsApp'la yazışma yapılıp oradaki veriler talep edilebiliyor ama bu dava açılmış oluyor ve davanın ilerleyen zamanlarında olmuş oluyor. Kesinlikle özel, zaten bu kanunun amacı özel hayatın gizliliğini korumak. Bilgilerimizin ne kadar kıymetli olduğunu ve onlarla ilgili kurumların da bilgilenebilmesi için sert tedbirler alınmaya başlandı. İşte kullanılan, evet, mesela bir yere üye oluyoruz, bir siteye üye oluyoruz, çok fazla veri alıyor. O siteye o verileri almaması gerektiğiyle ilgili bildirim yapan bir yapı ya da herhangi bir veri sızıntısına hemen müdahale edebilecek bir yapı kuruluyor. Aslında tamamen özel hayatın gizliliğin korunması yönünde ya da bizim herhangi bir özel hayatımızla ilgili bir sızıntı ya da işte bir durum gerçekleştiğinde direkt başvurabileceğimiz kanallar oluşturulmaya başlanıyor. Bu tamamen aslında yani vatandaşın burada daha iyi bir şekilde verilerin korunması, kişinin verilerin korunması ve kurumların da burada daha çok bilinçlenmesi amacıyla oluşturulmuş bir kanun.
1: Evet, bu da çok önemliydi. Teşekkür ederiz. Şimdi sızıntı deyince bazen böyle arama motorlarında bana da geliyor. Mesela şifreleriniz sızdırıldı, değiştirin gibi şeyler. Bu durumlarda bu siber saldırı gibi bir şey mi oluyor?
2: Siber saldırı şeklinde değil. Bazen biz farkında olmadan daha düşük kontrollü, daha böyle parola zayıf şekilde koyabiliyoruz. Bu tarz durumlarda da ister istemez onunla eşleşen bir parola ya da birden fazla yerde kullandığımızda bu tarz uyarılar çıkıyor. Çünkü parolayı kaydettiğimizde orada paroları görebiliyor. Onlarla ilgili işlem yapabiliyor. Ama şu tarz web siteleri de var. Kendi işte mail adresinizi girdiğinizde veri sızıntısı olan yerlerde sızma olabileceği ile ilgili bildirim verenler de var. Bunlar tamamen zaten son kullanıcı bilgilendirme ama biz hep şunu söylüyoruz. Her bir kullandığınız yapının şifresi farklı olsun ve en az 3 aylık sürelerle şifrelerinizi değiştirin. Çünkü çok çabuk şekilde ulaşabilecek şifreler olabiliyor. Hepsine de aynı verildiğinde bu sefer sistem algoritmayı çözüp diğer kanallara da ulaşabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca parolaları daha güçlü kılmakta ve bilgisayar kullanırken onları kaydetmemek burada alabileceğimiz en güzel önlemlerden.
1: Evet, şunu da sormak istiyorum. Biz şimdi bazen kartı çıkarıp o kartı girmek için online alışverişlerde biraz eriniyoruz. Evet. Ve diyoruz ki aman kaydedeyim, bir şey olmaz diyoruz. O da bize sıkıntı yaratabilir mi?
2: Yani zaten şu şekilde, eğer herhangi bir altyapıya kaydediyorsanız zaten oranın bir sözleşmesi var. Orada sıkıntı yok. Yine telefondan doğrulama geliyor. Bilgisayar üzerinden İşte E-Devlet'e girdiğinizde de şifrelerimizi kaydet gibi kullanıyorsak o tarafta da orada son 3 haneyi zaten tekrardan istiyor. Oradaki güvenlik önlemleri de oluşturulmuş biçimde. Ama yine de kaynağını bilmediğimiz yerler, özellikle kendi kartımız değil sanal kart kullanılırsa tabii çok daha güvenli olur. Yani bütün o olumsuzlukları sıfıra indirmek. Yani kaydetseniz de sonuçta içerisine yüklemediğiniz durumda herhangi bir müdahalesi olmayacak. O yüzden sanal kart kullanımını biz bu tarz durumlarda öneriyoruz.
1: Evet, bu da çok önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz bilgilendirmeniz için. Şimdi Mayıs 2026'da Siber Güvenlik Kurulu dijital altyapı, sağlık, gıda ve tarım gibi kritik sektörleri belirledi. Bu şirketlerin siber olayları bildirmeme zorunluluğu olmadığında da 120 bin TL'ye kadar cezalar verilebiliyor. Adli bilişim açısından baktığımızda şirketler bu sızıntıyı yaşadıklarında bunu gizleyebilirler mi? Yoksa dijital ayak izleri bunu her türlü ele veriyor mu?
2: Her türlü ele veriyor. Aslında çoğu sızıntıyı şirketler fark etmiyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu fark ediyor. Bu 7545 ile birlikte Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun USOM altyapısı var. Ulusal Siber Güvenlik Organizasyon Merkezi aslında. Bunların içerisinde SOME dediğimiz ekiplerin her firma tarafından kurulup içerisinde firmanın dışa yönelik IP adreslerinin tanımlanıp BTK'nın taramasına izin verilmesi gerekiyor. Bu bir zorunluluk. Siz fark etmeseniz bile aslında çoğu açıklığı Bilgi Teknolojileri Kurumu fark ediyor ve onun öncesinde savunma talep ediyor. Eğer siz bunu fark edip BTK sizden önce bunu fark ettiyse zaten savunmada bildirip KVKK'ya bildirim yapabiliyorsunuz. Ama siz fark ettiniz ama BTK'da sonradan sizin fark ettiği anlaşılırsa BTK ilgili dokümanı direkt kurula veriyor ve bu sefer siz hem veriyi sızdırmaktan ceza alıyorsunuz hem bildirmemekten ceza alıyorsunuz ki bildirmemenin cezası daha yüksek. Hem kurumun web sitesinde yayınlama yapılıyor. Bu ilgili firma hani bildiri şekline yapmıştır. Ve cezaları da çok yüksek oluyor bildirim yapmadıkları için. Bu çünkü bizim için kurumun farkındalığının yeteri kadar oturmadığının, süreçlerin eksik işletildiğinin bir göstergesi. Orada da zaten bir savunma talebi geliyor kuruldan.
1: Evet, şimdi bir dinleyenimiz daha sormuş. Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu ama daha dün telefonuma sahte bir kargo veya fatura linki geldi. Tıkladım ve maaşım çalındı. Bu yeni başkanlık benim çalınan paramı geri verebilecek mi? Yoksa sadece büyük şirketler ve devlet kurumlarını mı koruyor demiş.
2: Şimdi bu tarz zaten bu konuşacağımız konulardan biri olacak. Oltalama phishinglerde biz neler yapacağız? İlk 10 dakika neleri yapmamız gerekiyor? Şimdi bu tarz durumlarda ilk başta bir para çalıntısı varsa mutlaka bankaya haber verip ilgili çekimin ya da ilgili işlemin kendisiyle ilgili olmadığını mutlaka belirtmesi gerekiyor. Yani ilk yapılacak husus orada o. Şimdi gelen 7545 bunları önleyecek. Belki bundan sonra çok daha az sayıda oltalama gelebilecek. Çünkü onların kontrolleri artırılmış olacak. Ama biz vatandaş olarak bunların zaten çok fazla duyuruları yapılıyor. Hani nelere tıklamamız gerektiği kaynağı bilinmeyen kısımlar. Burada veri girişini bizzat kendisi gerçekleştirdiği için yani bu tarafta kendi veri girişi gerçekleştirmiş ve verilerini alenileştirdiği için buradaki sorumluluk aslında kişiye ait oluyor. Tamamen kişinin orada eğer bir oltalama saldırısıysa bunu mutlaka bildirmesi gerekiyor. İşte BTK'ya bildirebilir, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na bildirebilir, o site yasaklanabilir. O şekilde ve kendisinden mutlaka silmesi gerekiyor. Eğer bir link içerisi önce tabii SS'ini alıp kaydını oluşturup ve hemen bankaya bir bildirimde gerçekleştirmesi gerekiyor. O şekilde ücretini zaten çünkü aktarımı gerçekleştirme provizyonda kalıyor ve geri aktarımını alabiliyor.
1: Evet, bu da gerçekten çok önemlidir. Çünkü çok yaşanan şeyler yani. Çok çok bilgili insanlar bile bir şekilde dolandırılabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor. Buradan da uyarmış olalım. Şimdi sadece büyük holdingler değil, internette satış yapan ve e-ticaret sitesi veya müşteri verisi tutan küçük işletmelerimiz de var. Bunlar kanunda ne gibi bir yükümlülüğe sahip? Ben küçük işletmeyim işte, bana bir şey olmaz demeleri doğru mu?
2: Hayır, şimdi veriyi kullanan her işletme sorumludur. Yani bu kesin olarak çünkü bir e-ticaret yapınız var. Küçük bir işletmeniz dahi olsa kişinin bilgilerini alıyorsunuz. Kargo hizmetiyle bu bilgileri paylaşıyorsunuz ve oradaki sorumluluğu almış oluyorsunuz. Kurduğunuz e-ticaret yapısının da mutlaka işte bir açık rıza metni içermesi lazım, çerez politikası olması lazım, güvenlik KVKK ile ilgili bir politikanın olması lazım. Mutlaka kanunun istediği en azami şekilde yapıyı kurulması gerekiyor. Ama büyük kurumlara göre tabii ki idari ve teknik tedbirler anlamında daha az bir yükümlülükleri olacak. Onlardan çok yoğun bir şekilde teknik tedbirler beklenmiyor. Çünkü yapıları bu şekilde uyuşmuyor ama e-ticaret kapsamında ne varsa yazılımsal olarak tedbir, mutlaka bunları gerçekleştirmeleri gerekiyor. Zaten e-ticareti kendileri yapmadıkları için bir firmaya yaptırıyorlar ve mutlaka firmaya yaptırırken de biz şunu söylüyoruz. Sözleşmelerinizde birincisi gizlilik sözleşmeleri mutlaka eklenmesi gerekiyor ve sözleşmelerin içerisinde de İşte o seneki 6698, 7545 gibi hukuki kanunlarda bir eksiklik olduğunda sorumluluğu alabileceklerine dair bir maddenin de eklenmesini istiyoruz. Çünkü bir e-ticaret ben alıyorum, site satın alıyorum ya da yaptırıyorum. Ben oradaki kanun hükmündeki her şeyi detayıyla bilmek zorunda değilim. Ama e-ticaret sitesini geliştiren bunları farkında olarak o yapıyı kurmak zorunda. Ben herhangi bir hukuki yaptırımla karşılaştığımda sözleşmemi sunabilecek kadar güçlü bir sözleşme oluşturmak zorundayım.
1: Evet. Şimdi kanunla birlikte kurumlar için de erişim hak, yani log tutma dediğimiz şey zorunluluk geldi. Evet. Bu durumda mahkemelerde dijital delillerin doğrulanma hızı ve mahkemenin seyri nasıl etkileniyor?
2: Log tutma zaten 56-51 gereği zorunluydu. Hatta burada zaman damgası dediğimiz bir kavram var. Zaman, TÜBİTAK zaman damgasıyla birlikte logların tutulması gerekiyor. Logların değiştirilmediğinin kanıtlı olması gerekiyor. Tabii 7545 ile birlikte bu kavram çok daha ilerlemeye başladı. Evet, loglar var ama logların bir de anlaşılır olmasını bekliyor. Bir, yani sadece bir web sitesine girdiğinizde belki 500 tane arkada log üretiliyor. İşte gittiği alanlar, kullandığı yapılar, işte girdi, kaydetti, çıktı tarzında böyle bir log yapısı var. Bunların anlaşılabilir, mahkemeye sunulabilir, okunabilir olması, herhangi bir siber güvenlik olayı ya da farklı bir durum olduğunda kanıt oluşturabilecek yapıların oluşturulması bekleniyor. 56-51 aynen bu tarafa devam ettirildi ama biz burada aslında log tarafında farklı yapılar bekliyoruz. İşte yapay zeka bizim için en önemli konulardan birisi. Yapay zeka alanındaki adli suçlarda log süreçlerine nasıl ulaşacağız? Kişinin o veriye oluşturduğu ile ilgili logları nasıl kayıt altına alacağız? Çünkü yapay zeka sistemlerin çoğu yurt dışında. Biz buralardaki adli vakalardaki süreçleri nasıl kontrol altına alacağız? Onlarla ilgili de çok yakın zamanda bir genişlemenin olacağı beklentisindeyiz.
1: Evet, şimdi yapay zeka da büyük bir kabus olmaya başladı. Çünkü hem sesi değiştirebiliyorlar, görüntüyü değiştirebiliyorlar. Evet. Yani bazıları anlaşılıyor ama anlaşılmayanlar da oluyor. Tabii ki bunu da geliştiriyorlar. Peki bu yapay zeka üretimi olup olmadığını nasıl anlayabiliyoruz ya da biz anlayabilir miyiz? Teknoloji ve kanunlar bu konuda ne kadar hızlı?
2: Şimdi adli bir olaya düştüğünde yapay zeka ya da bir metin, görüntü anlaşılıyor. Zaten görüntü çok net bir şekilde anlaşılıyor. Ama bir metine geldiğimizde, özellikle fikri mülki hakları, telif hakları, bu konulara geldiğimizde oralarda daha spesifik incelemelere tabi olmamız gerekiyor. Şu anda teknik yapımız bunlara aslında uygun. Yani çok rahat bir şekilde bunlar bakılabiliyor. Sadece bunlar değil, yani bir görüntünün üzerinde değiştirilme yapıldığında da, yapay zeka değil farklı bir şekilde de yapıldığında onların anlaşılması çok kolay oluyor. İşte bir WhatsApp görüntüsünün SS'ini alıp oradaki kişinin ismini değiştirip mahkemeye sunduğunuzda şey diyorsunuz, her şeyiyle yaptım ve bunu bulamaz şeklinde söylüyorsunuz ama biz o taraflarda mesela bakarken işte profil fotoğrafıyla oradaki yazı karakterin arasındaki santim ölçülerek bakılıyor orijinalliğine. O yüzden çok rahat bir şekilde yapay zeka ile ilgili verinin doğru olup olmadığı kanıtlanabiliyor. Ama bu adli boyutta. İşin bir de aslında sosyal tarafı var. Yani yayımlanan verilerin herkes tarafından bu yapay zekadır denilemediği nokta var. Ama bunlarla ilgili de önlemler alınmaya başlandı. Artık büyük kurumlar ya kendi içlerindeki işte yapay zekalarını geliştiriyorlar ya da bazı yapay zekalara erişim engelleri getirmeye başladılar. Bunlarla ilgili sözleşmeler imzalanmaya başlandı. Aslında bu şu an çok artan yapay zeka furyasının bir süre sonra azalacağı beklentisindeyiz. Ama biz yine de son kullanıcılara, vatandaşlara şunu söylüyoruz. Hani veriniz kıymetli, o yüzden kaynağını bilmediğiniz hiçbir yapay zeka aracına verinizi yüklememeniz, bunlarla verilerinizle yapay zekayı eğitmemenizi, özellikle sadece işte resimle ilgili yapılan bir uygulama, kaynağı belli değil, nereden yüklendiği belli değil, uygulama hangi amaçla oluşturulduğu belli değil. Ama onun yanında Microsoft'un çok kaliteli portalları var. Kaynağını bildiğimiz yapay zeka araçlarını yine veriyi minimalize ederek kullanmak en az tehlike yaratacaktır.
1: Kesinlikle, ama her konuda dikkat etmeliyiz. Evet. Çünkü bazı uygulamalar, mesela bir oyun indiriyorsun. Evet. Oyunda bile diyor ki işte rehberine erişime izin veriyor musun, vermiyor musun? Yani oyunsun sen, niye rehberime erişiyorsun, değil mi? Bunlara da çok dikkat etmek
2: lazım. Aynen, bunu hatta anlatırken şey diyorum, bir uygulama var, hala aktif bir uygulama. Kim beni rehberine nasıl kaydetti?
1: Evet, bütün bilgileri yani bu, veriyoruz.
2: Şey zannediliyor, yani benim buluyor demek ki, ama rehberindeki kişiler ekliyor ve tüm rehberine izin veriyor. Rehberindeki veriyi çekiyor, veri tabanına atıyor ve sen beni nasıl kaydetti dediğinde veri tabanından senin numaranla eşleşen her şeyi çekip getiriyor. Ana mantığı bu tamamen. Ama o kadar iyi servis edildi ki sanki o gidiyor da buluyor gibi, ama herkes merak ettikçe, girdikçe oradaki veri arttı, veri arttı dersen, aynen, sınırsız bir veri kapasitesine sahip oldu. Mesela en tehlikeli uygulamalardan birisi, hem telefon numarası hem kişi kaydı, belki ileride çok büyük sıkıntılara sebebiyet verecek veriler şu an o sistemin içerisine yüklenmiş oldu. Ama yine de o uygulamada yurt dışı uygulaması olduğu için oradan verilerini silme yetkisi var. Yine şu an öğrenenler varsa da yine verilerini silerek sistemden ayrılabilirler.
1: Tam bunu soracaktım. Evet. İşte ben baktım sonra sildim diyor. Hı-hı. O zaman da siliniyor.
2: Evet, silinir.
1: İyi bari Allah'tan. Şimdi bir dinleyenimiz daha yazmış. Her gün bahis sitelerinden, dolandırıcılardan, tanımadığımız numaralardan SMS alıyoruz. Bu yeni kanun bizi gün içerisinde rahatsız eden bu mesajların ve verilerin başkalarına satılmasını engelleyecek mi? Bunlara ceza var mı diye sormuş.
2: Şimdi bu, tabii ki bu bahis siteleri ya da diğer oltalama mailleri ya da SMS'lerine yönelik sert bir kapsam gelecek onunla ilgili. BTK tarafında da çalışmalar yapılabiliyor. Ama veri çok olunca ya da veri yayılmış olunca bu tarafta bu tarz işlemler çoğalmış oluyor ister istemez. BTK bunlarla ilgili önlemler alıyor. Yani bu kısımla ilgili işte kendi telefon numaranın kayıtlı olduğu siteleri görebiliyorsun, vatandaşlık. İYS dediğimiz ileti yönetim sistemine girebilirler. Verdiğim her eğitimde bunu mutlaka söylüyorum. Bu devletin oluşturmuş olduğu bir portal. Mail adresiniz ya da telefonunuzla ileti yönetim sistemine girdiğinizde sizin telefon numaranızla nerelere arama yetkisi, mesaj atma yetkisi verdiğinizi oradan net bir şekilde görebilirsiniz. Aslında bu İYS sistemini kaydetmeyi de şu şekilde yapılıyor. Bir alışveriş merkezine gittiniz ve kasada size diyor ki telefon numaranızı istiyorum ve bir kod gelecek, verir misiniz? Aslında sormuyoruz niye kod istiyorsun. O kod İYS sistemine numaranızı kaydetmek ve bundan sonraki reklam süreçleri için sizleri bilgilendirmek için atıyor. Ben hep şunu söylüyorum. İYS sistemini sürekli olarak kontrol edin ve orada tanımadığınız, bilmediğiniz bir yere kaydınız varsa mutlaka o kaydı kaldırın. Oradan silebilirsiniz. Bu birinci kontrol olabilir. Diğer taraftan veri sızdırılması hiçbir zaman önlenemez. Çünkü verinin sahibi eğer o veriyi vermek istiyorsa buna devletin yapabileceği hiçbir şey yok. Burada tamamen şu yapılabilir. Kişi farkındalıkları artırılabilir. İlgili kurumların veri sızıntıları ile ilgili önlemler artırılabilir. İnternet tarafındaki güvenlik önlemleri artırılabilir. Bu kısımda yapılabilir. Ama %100 veri sızıntısı engellenemez maalesef.
1: Evet, yani bu devirde biraz zor dediğiniz gibi. Şimdi çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Çok güzel geçti program. Çok bilgilendirici de oldu kendi adıma ve dinleyenlerimiz adına. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak ben şunu da sormak istiyorum. Oltalama dedik biz. Bu yöntemin işte hesabı ele geçirilen veya siber suç mağduru olan vatandaşın dijital delillerin kaybolması için işte ilk 10 dakikada ne yapabilirler? Hem şöyle programı bir toparlayalım hem de buyurun.
2: Şimdi eğer bir oltalama, bir phishing saldırısına maruz kaldınız, bir linke tıkladınız, bir veri girdiniz, bir belli bir miktar ücretiniz gitti, bu tarz bir durumla karşılaştığınızda öncelikle ilgili gelen linkin bir ekran kaydının alınması gerekiyor. Ekran kaydını aldıktan sonra kesinlikle bunun silinmesi gerekiyor. Ve orada bir para çekimi varsa, dediğim gibi bankalara bildirim yaparsanız o tarafta geri tam o işlem provizyondayken bunu yapabiliyorlar. Bu sadece phishing saldırıları için söylemiyorum. İşte bir ürün, bir hizmet aldınız ve e-ticaret sitelerinden aldığınız ürün ya da hizmet gelmediyse, ücret üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin, işte bir 10 gün, 15 gün bankayı aradığınızda banka bununla ilgili bir süreç başlatıyor ve karşı tarafa ürünü ya da hizmeti teslim ettiğine dair kanıt istiyor. Eğer teslim etmediyse ücreti tekrardan geri alabiliyorsunuz. Bu süreç bazen eğer yurt dışı bir kurumsa 6 aya kadar uzayabiliyor. Ama yine de ücretinizi geri alabiliyorsunuz. Özellikle ard arda çekilen paralar, dolandırıcılık vakalarında bazı bankalar zaten bunun kontrolünü koyup hemen kartı iptal ediyorlar o tarz durumda, ama yine de bir bankaya bildirim yaparak o paraların tarafına geri ödenmesini talep edebiliyorlar. Bunu özellikle bildirmek istiyorum. Eğer yaşadığınız oltalama ya da phishing'de bir görüntü sızması ya da farklı bir durum söz konusuysa, dediğim gibi ekran görüntüsünü alıp mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor ki oradaki süreç başlatılsın ve işte orada arka taraftaki yapı neyse onlar BTK kurumuna iletilerek orada işlem yapılabilsin. Ama kaynağını bilmediğiniz aramalar, özellikle aramalarla ilgili işte başta aranıyor ve sessiz kalarak sizden bazı kelimeler duyulmak istiyor. Aslında orada ses analizinizin alınması gerekiyor. İşte evet dediğiniz şekli, tamam dediğiniz yapıyı. O yüzden kaynağını bilmediğimiz aramaları hiçbir şekilde açmamız gerekiyor. Yani banka arıyorsa SMS'le de yapılabiliyor, mobil bankacılıkla da halledilebiliyor. En kötü şubeye gidilebiliyor. Ve yapı, arka planda yapı şu şekilde çalışıyor. Özellikle yurt dışı arabalarında elinde 1000 tane numara var. Kaynağı belirsiz, nereden aldı belirsiz. Ama bugün çok rahat bir şekilde telefon numarası siz de üretebilirsiniz. Bunu bir yerden almanız gerekmiyor. Yapıyı biliyorsunuz. Yani bir telefon numarasının neyle başlaması gerektiğini, neyle bitmesi gerektiğini biliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde üretebilirsiniz. Ve o sistem üzerinden o 1000 tane numaraya arama gerçekleştiriliyor. Bu arka planda bir kişi yok, bir sistem var ve size gelen numarayı siz açtınız. Sistem diyor ki bu numara doğru, bu numarada karşıda irtibat var. Bu sefer arka arkaya aramalar gelebiliyor, dolandırıcılıkla ilgili mailler gelebiliyor, SMS'ler gelebiliyor. Aslında tüm süreç buradan başlıyor. O yüzden kaynağını bilmediğimiz numaraları hiçbir şekilde açmamız. Mesela ben şey yapıyorum, bir arama geldi ve normal işte 352 ile başlıyor mesela. Ama bilmiyorum kaynağını, açmıyorum. Önce bir aratıyorum. Gerçekten bu numara bir yere, kuruma aitse zaten internetten hemen çıkıyor. Ya da hemen bazı sitelerde bu bir dolandırıcılık numarasıdır diye yazıyor. Hemen engelleme şeklinde koyuyorum. İşte tanımadığım numaraları direkt sessize alıyorum burada. Eğer benim dönmem gereken bir şeyse ben dönüyorum.

0: Bir konukla görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında.
2: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
3: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan'da yıllık %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirme hedefinin altını çizdi. Vergi dairelerine borcu olanlar için 72 aya kadar taksitlendirme esasları netleşti. Bu düzenlemede uygulanacak tecil faizi oranı yıllık %29 olarak belirlendi. Böylece %39 olan cari tecil faiz oranının 10 puan altında bir kolaylık sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar lira bedelli Kartalkaya Barajı sol sahil sulaması yenileme projesinin tamamlandığını duyurdu. Projeyle açık kanallar kapatılarak modern kapalı sisteme geçiş sağlandı. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta aylık %1.7, yıllık %24.5 yükseldi. Ancak enflasyondan arındırılmış fiyatlarda Mayıs ayı itibarıyla yıllık bazda %6.1'lik bir düşüş kaydedildi. Böylece son 28 ayın 27'sinde konut fiyatlarında reel azalış görülmüş oldu. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %6.8 artış göstererek 32.182.121'den 34.361.085'e yükseldi. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1.19 artarak 25.016.411 megawatt saat olarak gerçekleşti. Türkiye'den Mayıs ayında 322.1 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi. Bu ihracatın %41'ini tek başına şeftali oluşturdu. ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat, Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların yeniden başlayacağı beklentisiyle petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Uzmanlar piyasadaki toparlanmanın kademeli ve uzun bir süreç olacağını öngörüyor. ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk faiz toplantısında piyasaların faiz kararından ziyade Warsh'un vereceği politikal mesajlara odaklanması bekleniyor. Küresel enerji yatırımlarının 2026 sonunda geçen yıla göre %5 artarak 3.4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Dünyada Mayıs ayında satılan elektrikli araç sayısı yıllık %3 artışla 1.8 milyon oldu. Bu sonuçla birlikte Ocak-Mayıs dönemindeki toplam satışlar 7.5 milyona ulaştı. Rekabet Kurulu, otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma sonucunda toplam 3 milyar 633 milyon 935 bin 171 lira idari para cezası uyguladı. Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeili binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik resmi dumping soruşturması açıldı. Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İstanbul'da faaliyet gösteren ve beyaz et fiyatlarında fahiş artış yaptığı tespit edilen marketlere toplam 10 milyon 114 bin 595 lira ceza kesti. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
3: Ekonomide bugün dolar 46.31, euro 53.75, gram altın 6.590, çeyrek altın 10.779'dan satışa sunuluyor.
2: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
0: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 25, Akkışla, Bünyan, Sarız 26, Özvatan 27, Felahiye, İncesu, Sarıolan ve Tomarza 27. 28, Develi 29, Yahyalı 30,

0: Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde Sivas 27, Yozgat ve Nevşehir 28, Kırşehir 30, Niğde 31 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 32, İzmir 33 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Karar kapsamında Antalya Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü ve Aydın Kayacak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kayseri Vali Yardımcısı oldular. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararnamede 430 görev değişimi açıklandı. Kayseri'ye 2 vali yardımcısı gelirken, Kayseri Valiliği Hukuk Müşaviri ise Tokat Vali Yardımcısı olarak atandı. Ayrıca 3 ilçenin kaymakamı değişti. Melikgazi ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 53 yaşındaki bir şahıs boş arazide silahla yaşamına son verdi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, Sarıolan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi. Başkan Altun burada yaptığı açıklamada, "Çiftçi üretmez hale gelirse sadece köyler değil, şehirler de etkilenir. Tarımda dışa bağımlılığı azaltmanın yolu yerli üreticiyi desteklemekten geçer," dedi. Pınarbaşı Çiftçiler Derneği tarafından 27-28 Haziran tarihleri arasında Pınarbaşı Tarım Festivali düzenlenecek. Festivalle ilgili bilgiler veren Pınarbaşı Çiftçiler Derneği Başkanı İlhan Demirkan şunları söyledi.
2: Yakın zamanda da bir tarım festivali düzenliyoruz. Pınarbaşı Merkez, Pınarbaşı Eski Stadyumunda tüm Kayseri halkımızı davet ediyoruz. Festivalimizin içeriği gündüz programlarında yarışmalarımız olacak. Koç yarışması, damızlı koç yarışması, buzağı yarışması, kadınlar arası yemek yarışması, süslenmiş traktörlerle yarışmalarımız olacak. Bunlara ödüllerimiz olacak. Örneğin koç ve buzağı yarışmalarının birincilerine 3 ton yem vereceğiz. İkincilere 1 ton, üçüncülere 500 kilo. Süslenmiş traktörlerimizde o yarışmanın birincisine de 600 litre mazot, ikinciye 300 litre mazot, birinciye de 100 litre mazot vereceğiz. Kadınlar arası yemek yarışmasında da birinciye tam altın, ikinciye çeyrek, üçüncüye de gram altın vereceğiz. Akşam cumartesi akşamı 21'de Kıraç konseri olacak. Pazar akşamı da 21'de Zara konseri olacak. Tüm Kayseri'yi, tüm çevre illerimizi, halkımızı, festivalimizi davet ediyoruz.
1: Eğitim koçu Fatma Sadıç, AYT ve TYT sınavları hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Sınav öncesinde zaten bir rutin oluşturmuş olmamız gerekiyor. Sabah kalkış saatlerimiz, akşam yatış saatlerimiz zaten belli olmuş olması gerekiyor. Sabah kahvaltı saatlerimizin belli olmuş olması gerekiyor ki o gün geldiğinde herhangi bir sürprizle karşılaşmayalım. O gün yolun kaç dakika süreceğini önceden tahmin ederek yola çıkmak gerekiyor ki sınav anında öğrencimiz geç kalıyoruz diye paniğe ulaşıp kaygı seviyesini yükseltmesin diyoruz. TYT sınavı ilk yapılacak olan sınav biraz zamanla yarışacakları bir sınav olduğu için öğrencilerimize mutlaka turlama tekniğini kullanmalarını tavsiye ediyoruz. İlk önce yapabilecekleri bütün soruları turlasınlar. AYT sınavında zaman sıkıntımız yok. Yani yine tabii zamanla yarışıyoruz ama TYT'deki kadar kısa bir süreç yok. Burada daha çok bilginin ölçüldüğü sınavlar var. Bu sınavlarda öğrencilerime en çok bunu söylüyorum. TYT çözer gibi hıza takılıp AYT çözmeye kalkmayın. Sınava bir gün kala ya da sınav sabahında çocuğumuzun daha önce hayatında olmayan şeyleri hayatına empoze etmememiz gerekiyor. Öğrencimiz o güne kadar kahvaltı etmediyse sınav günü sabah kalkıp kahvaltı etmesin. Çünkü bu sınav anında bir takım sindirim sorunlarına sebep olabilir.
1: FIFA tarafından Opoku'nun alacağı nedeniyle Kayserispor'a 45 bin euro tutarında transfer yasağı uygulanırken borcun ödenmesi halinde yasak kalkacak. Kayserispor'da eski futbolcu Umut Bulut arasında görülen işçi alacakları davasında belirlenen 1 milyon 161 bin euro ve 545 bin TL tazminat istinaf mahkemesinden döndü. Tazminat tutarı 487 bin euro ile 545 bin TL olarak belirlendi. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
5: yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübe.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Normal şartlarda 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme, rüşvet alma ve kara para aklama suçlarından başlatılan soruşturma ve tutuklama tedbiri nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye karşı açtığı davayı kazandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplumdaki en büyük sorunun gençlerin uyuşturucuya bulaşması olduğunu belirterek sosyal çevre faktörüne dikkat çekti. Gürlek, operasyonlarla uyuşturucuya erişimi zorlaştırmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 10 milyar lira sermaye ile Dost Katılım Bankası anonim şirketinin kurulmasına onay verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret için hayati önem taşıdığını vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatı sevindirici bulduğunu belirtirken, Lübnan'a saldırarak ateşkesi ihlal eden İsrail'in bu mutabakatın karşısında durduğunu söyleyip provokasyonlara karşı uyardı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda milli özel sporcularımız büyük bir başarıya imza atarak 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Milli ultra yüzücü Eda Savcıgil, İtalya'daki zorlu Maratona del Golfo Cabrini-Napoli yarışında 28 kilometrelik açık deniz parkurunu 9 saatte tamamlayarak birinci oldu. İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı 2027 Avrupa oyunlarına tam bir yıl kaldığını hatırlattı. Bakan Bak, Türkiye'nin güçlü spor altyapısı, lojistik kapasitesi ve tecrübesiyle bu organizasyonu başarıyla gerçekleştireceğini vurguladı. Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün gerçekleştiriliyor. Turnuvadaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri bu çekilişle netlik kazanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen savaşta azalan askeri stokları takviye etmek amacıyla savunma şirketlerini hızlı bir şekilde daha fazla silah üretmeye zorlamak için yürütme yetkisini kullandı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Genel Direktörü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Ebola salgınının tarihin en kötü seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, Manş Denizi'nden seyreden bir Rus savaş gemisinin kendisiyle çarpışma rotasında ilerleyen İngiliz bayraklı bir sivil yata uyarı ateşi açtığını duyurdu. Olayda yaralanan olmadığı ve yatın yolculuğuna devam ettiği bildirildi. Vietnam'da yetkililerin kedi hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir suç örgütünü çökertmesinin ardından kesilmek üzere toplanan 400'den fazla kedi kurtarıldı. Federal Soruşturma Bürosu, Beyaz Saray'da düzenlenen karma dövüş sanatları etkinliğini hedef alan bir saldırı planını çökertti. ABD Adalet Bakanlığı, keskin nişancılar ve patlayıcı yüklü dronlarla yapılması planlanan saldırıyla ilgili olarak 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soykırımcı İsrail'in devlet televizyonu Kan, ordunun Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğunu ileri sürdü. Ekvador Devlet Başkanı, artan güvenlik sorunları ve ciddi iç karışıklık gerekçesiyle 10 eyaletle 3 kasabada olağanüstü hal ilan etti. Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı, Kudüs'te büyükelçiliklerin açılmasıyla statünün değişmeyeceğinin altını çizerek, Kudüs kenti eskiden beri Filistin'e aitti ve böyle kalmaya devam edecek ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun düzenlenen güvenlik kabinesi toplantısında 8 Haziran'da İran'a planlanan saldırının ABD'nin talebiyle iptal edilmesi bilgisinin sızdırılması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i azarladığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan'da yıllık %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirme hedefinin altını çizdi. Vergi dairelerine borcu olanlar için 72 aya kadar taksitlendirme esasları netleşti. Bu düzenlemede uygulanacak tecil faizi oranı yıllık %29 olarak belirlendi. Böylece %39 olan cari tecil faiz oranının 10 puan altında bir kolaylık sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar lira bedelli Kartalkaya Barajı sol sahil sulaması yenileme projesinin tamamlandığını duyurdu. Projeyle açık kanallar kapatılarak modern kapalı sisteme geçiş sağlandı. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta aylık %1.7, yıllık %24.5 yükseldi. Ancak enflasyondan arındırılmış fiyatlarda Mayıs ayı itibarıyla yıllık bazda %6.1'lik bir düşüş kaydedildi. Böylece son 28 ayın 27'sinde konut fiyatlarında reel azalış görülmüş oldu. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %6.8 artış göstererek 32.182.121'den 34.361.085'e yükseldi. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1.19 artarak 25.016.411 megawatt saat olarak gerçekleşti. Türkiye'den Mayıs ayında 322.1 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi. Bu ihracatın %41'ini tek başına şeftali oluşturdu. ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat, Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların yeniden başlayacağı beklentisiyle petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Uzmanlar piyasadaki toparlanmanın kademeli ve uzun bir süreç olacağını öngörüyor. ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk faiz toplantısında piyasaların faiz kararından ziyade Warsh'ın vereceği politikal mesajlara odaklanması bekleniyor. Küresel enerji yatırımlarının 2026 sonunda geçen yıla göre %5 artarak 3.4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Dünyada Mayıs ayında satılan elektrikli araç sayısı yıllık %3 artışla 1.8 milyon oldu. Bu sonuçla birlikte Ocak-Mayıs dönemindeki toplam satışlar 7.5 milyona ulaştı. Rekabet Kurulu, otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma sonucunda toplam 3 milyar 633 milyon 935 bin 171 lira idari para cezası uyguladı. Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeili binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik resmi dumping soruşturması açıldı. Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İstanbul'da faaliyet gösteren ve beyaz et fiyatlarında fahiş artış yaptığı tespit edilen marketlere toplam 10 milyon 114 bin 595 lira ceza kesti. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 46.31, euro 53.75, gram altın 6.590, çeyrek altın 10.779'dan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 25, Akkışla, Bünyan, Sarız 26, Özvatan 27, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Tomarsa 28, Develi 29, Yahyalı 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde Sivas 27, Yozgat ve Nevşehir 28, Kırşehir 30, Niğde 31 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 32, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 17 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 334. İmparator Konstantin, dul ve yetimler için himaye yasası çıkardı. 1462. Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda ya da Vlant Tepeş adlarıyla da tanınan Eflak Prensi 3. Vlant, gece karanlığından yararlanarak Fatih Sultan Mehmed'e başarısız bir suikast teşebbüsünde bulunduktan sonra kaçtı. 1631. Mümtaz Mahal, doğum yaparken vefat etti. Eşi, Hint, Türk, Moğol, Babür İmparatoru Şah Cihan, ertesi yıl başlattığı anıt mezar Taç Mahal'i 20 yıl içinde tamamlattı. 1885. Özgürlük heykeli New York limanına ulaştı. 1921. Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1924. Helsinki'de oynanan Finlandiya-Türkiye milli futbol maçı Türkiye'nin 4-2 galibiyetiyle sonuçlandı. 1926. Kadıköy Su Şirketi devletleştirildi. 1939. Fransa'da giyotinle halka açık son infaz Versailles şehrinde Saint-Pierre hapishanesinin dışında gerçekleştirildi. Giyotinle son idamsa 10 Eylül 1977'de yapıldı. 1944. İzlanda, Danimarka'dan ayrıldı ve Cumhuriyet ilan etti. 1946. Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi İstanbul'da kuruldu. 1967. Çin Halk Cumhuriyeti ilk hidrojen bombasını test etti. 1972. ABD Başkanı Richard Nixon'ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti ile bağlantılı 5 hırsız Watergate iş merkezindeki bir büroya gizli mikrofon yerleştirirken polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Bu büronun ABD'nin o zamanki ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti'nin merkezi olduğu ortaya çıktı. 2010. Sıklıkla blog sayfaları hazırlamak amacıyla kullanılan açık kaynak içerik yönetim sistemi WordPress'in 3.0 versiyonu yayınlandı. 17 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.
2: Elim kalbinde bu ne güzel bir hız.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Karar kapsamında Antalya Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü ve Aydın Kayucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kayseri Vali Yardımcısı oldular. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararnamede 430 görev değişimi açıklandı. Kayseri'ye 2 vali yardımcısı gelirken, Kayseri Valiliği Hukuk Müşaviri ise Tokat Vali Yardımcısı olarak atandı. Ayrıca 3 ilçenin kaymakamı değişti. Melikgazi ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 53 yaşındaki bir şahıs boş arazide silahla yaşamına son verdi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, Sarıolan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi. Başkan Altun burada yaptığı açıklamada, "Çiftçi üretmez hale gelirse sadece köyler değil, şehirler de etkilenir. Tarımda dışa bağımlılığı azaltmanın yolu yerli üreticiyi desteklemekten geçer," dedi. Pınarbaşı Çiftçiler Derneği tarafından 27-28 Haziran tarihleri arasında Pınarbaşı Tarım Festivali düzenlenecek. Festivalle ilgili bilgiler veren Pınarbaşı Çiftçiler Derneği Başkanı İlhan Demirkan şunları söyledi.
2: Yakın zamanda da bir tarım festivali düzenliyoruz. Pınarbaşı Merkez, Pınarbaşı Eski Stadyumunda tüm Kayseri halkımızı davet ediyoruz. Festivalimizin içeriği gündüz programlarında yarışmalarımız olacak. Koç yarışması, damızlı koç yarışması, buzağı yarışması, kadınlar arası yemek yarışması, süslenmiş traktörlerle yarışmalarımız olacak. Bunlara ödüllerimiz olacak. Örneğin koç ve buzağı yarışmalarının birincilerine 3 ton yem vereceğiz. İkincilere 1 ton, üçüncülere 500 kilo. Süslenmiş traktörlerimizde o yarışmanın birincisine de 600 litre mazot, ikinciye 300 litre mazot, birinciye de 100 litre mazot vereceğiz. Kadınlar arası yemek yarışmasında da birinciye tam altın, ikinciye çeyrek, üçüncüye de gram altın vereceğiz. Akşam cumartesi akşamı 21'de kıraç konseri olacak. Pazar akşamı da 21'de Zara konseri olacak. Tüm Kayseri'yi, tüm çevre illerimizi, halkımızı festivalimize davet ediyoruz.
1: Eğitim koçu Fatma Sadıç, AYT ve TYT sınavları hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Sınav öncesinde zaten bir rutin oluşturmuş olmamız gerekiyor. Sabah kalkış saatlerimiz, akşam yatış saatlerimiz zaten belli olmuş olması gerekiyor. Sabah kahvaltı saatlerimizin belli olmuş olması gerekiyor ki o gün geldiğinde herhangi bir sürprizle karşılaşmayalım. O gün yolun kaç dakika süreceğini önceden tahmin ederek yola çıkmak gerekiyor ki sınav anında öğrencimiz geç kalıyoruz diye paniğe ulaşıp kaygı seviyesini yükseltmek diyoruz. TYT sınavı ilk yapılacak olan sınav, biraz zamanla yarışacakları bir sınav olduğu için öğrencilerimize mutlaka turlama tekniğini kullanmalarını tavsiye ediyoruz. İlk önce yapabilecekleri bütün soruları turlasınlar. AYT sınavında zaman sıkıntımız yok. Yani yine tabii zamanla yarışıyoruz ama TYT'deki kadar kısa bir süreç yok. Burada daha çok bilginin ölçüldüğü sınavlar var. Bu sınavlarda öğrencilerime en çok bunu söylüyorum. TYT çözer gibi hıza takılıp AYT çözmeye kalkmayın. Sınava bir gün kala ya da sınav sabahında çocuğumuzun daha önce hayatında olmayan şeyleri hayatına empoze etmememiz gerekiyor. Öğrencimiz o güne kadar kahvaltı etmediyse sınav günü sabah kalkıp kahvaltı etmesin. Çünkü bu sınav anında bir takım sindirim sorunlarına sebep olabilir.
1: FIFA tarafından Opoku'nun alacağı nedeniyle Kayseri Spor'a 45 bin euro tutarında transfer yasağı uygulanırken borcun ödenmesi halinde yasak kalkacak. Kayseri Spor'da eski futbolcu Umut Bulut arasında görülen işçi alacakları davasında belirlenen 1 milyon 161 bin euro ve 545 bin TL tazminat istinaf mahkemesinden döndü. Tazminat tutarı 487 bin euro ile 545 bin TL olarak belirlendi. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Çobanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Normal şartlarda 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme, rüşvet alma ve kara para aklama suçlarından başlatılan soruşturma ve tutuklama tedbiri nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye karşı açtığı davayı kazandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplumdaki en büyük sorunun gençlerin uyuşturucuya bulaşması olduğunu belirterek sosyal çevre faktörüne dikkat çekti. Gürlek, operasyonlarla uyuşturucuya erişimi zorlaştırmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 10 milyar lira sermaye ile Dost Katılım Bankası anonim şirketinin kurulmasına onay verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret için hayati önem taşıdığını vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatı sevindirici bulduğunu belirtirken, Lübnan'a saldırarak ateşkesi ihlal eden İsrail'in bu mutabakatın karşısında durduğunu söyleyip provokasyonlara karşı uyardı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda milli özel sporcularımız büyük bir başarıya imza atarak 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Milli ultra yüzücü Eda Savcıgil, İtalya'daki zorlu Maratona del Golfo Cabri-Napoli yarışında 28 kilometrelik açık deniz parkurunu 9 saatte tamamlayarak birinci oldu. İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı 2027 Avrupa oyunlarına tam bir yıl kaldığını hatırlattı. Bakan Bak, Türkiye'nin güçlü spor altyapısı, lojistik kapasitesi ve tecrübesiyle bu organizasyonu başarıyla gerçekleştireceğini vurguladı. Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün gerçekleştiriliyor. Turnuvadaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri bu çekilişle netlik kazanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.

0: 91.8 Radyo'da dinleyicileri, Kayseri'de takipçilerimiz. Herkese merhaba. Ben mali müşavir Fatih Yılmaz. Bir mali gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok değerli bir konum var. Kayseri Model Fabrikası Genel Müdürü Sayın Salih Yalçın. Hoş geldiniz müdürüm.
1: Hoş bulduk Fatih Bey.
0: Nasılsınız?
1: Çok şükür. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Sizleri burada gördük. Daha iyi olduk. Allah bayağı olsun. Oldu. Bir baktım 1,5 yıl olmuş.
1: Evet.
0: En son İsmail Bey ile beraber yapmıştık.
1: Evet.
0: Buradan da selam olsun.
1: Evet.
0: Evet müdürüm. Kayseri Model Fabrikası diyoruz. Bizi ilk defa dinleyenler. Aradan da bayağı bir süre geçti. Bir Kayseri Model Fabrikası'nı tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. Şimdi Türkiye'de 13 ilde model fabrika var. Bunlar aslında Sanayi Bakanlığımızın projeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın. Kayseri'deki oluşum ise %51 hissesi Sanayi Odası'nda olmak üzere Ticaret Odası ve Abdullah Gül Üniversitesi'nde paylarının olduğu bir anonim şirket olarak kuruldu. 2020 yılında, o zamandan beri de faaliz. Ne yapar model fabrikalar? Aslında bakanlığımız 2010'lu yıllardan beri şu kaygı içinde, eskisi kadar rahat batıya ürün satamayacağız. Neden? Giderek işçilik maliyetleri, başka maliyetlerin olduğu gibi ama özellikle işçilik maliyetleri Türkiye'de artacak. Ve bizim en önemli rekabetçi avantajlarımızdan bir tanesi buydu yıllar boyu. Bu tabii asgari ücretin çok yüksek seviyede olduğu filan gibi husustan bahsetmiyoruz. Bir şekilde bizim batıyla kıyaslandığımızda avantajlı yanımız bu idi. Bunun ortadan kalkacağı, azalacağı bu farkın kaygısıyla bakanlığımız şunu öngördü. Sanayicimizin üretim verimliliğinin artmasına, akabinde onların dijitalleşmesine ihtiyaç var. Bu bir tercih meselesi değil, artık zorunluluk. O zamandan beri bu kaygılarla dünyada örneklerini inceleyip ya bu konuları başka ülkeler nasıl çözmüş buna bakıp model fabrikalar konseptini fark ediyor ve 2018 yılında ilk olarak Ankara'da bir model fabrika kuruluyor. McKinsey'nin Frankfurt'ta kurduğu model fabrikanın bir benzeri Ankara'da kuruluyor. Akabinde Bursa, Kayseri geliyor ve şu an dediğim gibi 13 ilde aktif model fabrika var. 3 ilde daha planlandı. 2027 ortasına kadar onların da aktif olması düşünülüyor inşallah. Model fabrikaların iki temel değer önermesi vardı. Bunlardan birincisi yalın dönüşüm dediğimiz endüstri mühendisliğinin konularıyla sanayicimizin üretim verimliliğini nasıl artırırız? Akabinde onları dijitalleşmeye hazırlayabilir miyiz? Bir takım dijital bileşenler de var model fabrikalarda. Ne yapıyoruz peki? Ne yaparak onların üretimlerini artırıyoruz? 30 farklı konuda 20'ye indirgenmiş senaryoda eğitimlerimiz var. Bunları elbette işte slide sunumlarla ekrana yansıtıp gelen sanayicimize, KOBİ'mize anlatıyoruz. Farklı olan konu şu, ya bunları bir de deneseydik, evet, elimiz hamurun içine girseydi dediğimizde işte her model fabrika bir şey üretiyor, bir üretim alanımız var. Adı fabrika deyince böyle devasa fabrikalar anlamayalım. Bir atölye aslında ve eğitimini verdiğimiz konuların pratik uygulamasını bu ortamda gösterebilelim diye var bu üretim alanları. Biz Kayseri'de pilli baharat değirmeni üretiyoruz. Evet. Tuz karabiber öğütücüsü. CNC tezgahlarımız var. Kesme ünitesi, yıkama kurutma, 3D yazıcı, montaj istasyonu falan. Yani bunu sıfırdan üretelim desek gerçekten üretiyoruz da zaten. Bu ortam var. Ama burada biraz önce dediğim gibi biz bir makine nasıl kullanılır bunun eğitimini vermiyoruz. Esas konu üretirken istesek de istemesek de bazen farkında olmadan birçok israf yapıyoruz. Japonlar bunu 8 başlıkta toplamış. İşte gereksiz hareketler, gereksiz yürümeler, gereksiz elleçlemeler, taşımalar, ara stoklar, hatalar, kullanılmayan çalışan yetenekleri gibi başlıklarda. Dolayısıyla hangi sektör olursa olsun birçok işletmemiz bu hataları yaparak ciddi kayıplarla karşılaşıyor. Biz model fabrika alanında hem bu kayıpları nasıl fark ederiz, nasıl eleyebiliriz ya da yok edebiliriz? Peki bunun eğitimlerini aldık. Gelin bir de pratik uygulamasını beraberce deneyimleyelim diye o üretim ortamları var. Yaptığımız da bu. Normalde bir işletmeyle şöyle çalışırız, tanışırız. 3-4 işletmemiz bir araya gelir, bir sınıf oluşur. Her işletmeden 4'er 5'er çalışan model fabrikamızda eğitim alır. Bir 20 kişilik, 16 kişilik sınıf oluşur. Genelde yapımız 1 saat teorik eğitim, 1 saat uygulama alanına geçelim, burada pratik uygulamasını yapalım şeklindedir. Bu eğitimler 5 gün sürer, 3 artı 2 gün gibi 2 haftaya yayılır. Daha sonra da işletmemizin sahasına gideriz ve yaklaşık 6 aylık bir proje başlar. Her hafta bir gün ziyaret ederek, yani şey diyorum, bizden arkadaşlarımız tulumu çekip çalışırlar. O işletmenin bir çalışanı gibi, bir mühendisi gibi. Genelde bir uzman, bir uzman yardımcısı ve iki üniversite öğrencisiyle gideriz sahaya. İlk bir ayda o işletmenin darboğazı nedir, bunu çıkartacağımız iş etütleri içerisinde, metot ve zaman etütleri içeri, video analizleri, SOP dediğimiz standart operasyon prosedürlerinin çıkartılması filan. Darboğazı anladık. Bu sefer nasıl azaltacağız ya da yok edeceğiz o darboğazı? Bunlara odaklanırız ve yalın tekniklerin unsurlarıyla onu geri kalan aylarda yok etmeye, azaltmaya çalışırız. Kabaca böyle. Peki işe yarıyor mu bunlar? Biz 2020 yılında kurulduk. Pandemi dönemiydi. 2021'de aktif hale geldik. O zamandan günümüze 165. projemizdeyiz. Bunlardan 136'sı tamamlandı. Her biri 6 ay süren projeler. Hemen hepsinde %20 ile %90'a varan günlük üretim artışları yaşandı. Hiçbir yatırım yapmadan, aynı makine, teçhizat, işçilikle. Ya ne yaptık, hani bandın hızını artırdık, çalışanı daha mı çok çalıştırıyoruz? Tam tersine, çalışanın daha rahat çalıştığı, emeğinin daha verimli kullanıldığı yapılar oluşturuluyor ve yalının odağında insan vardır. Hani bu belki bile ilerleyen dakikalarda sohbetin konusu olabilir. Ama hani kesinlikle izleyenlerin aklına şey gelmesin, çalışanı daha fazla çalıştırarak bir sonuca elde etme prensibi kesinlikle yoktur. Orada bir an önce bahsettiğim, ya işte niye 18 kez gidip yerinden kalkıp da operatör filan malzemeyi almak için yürüyor? Bunu azaltabiliriz. Ara stok bir maliyet unsurudur. Evet. Niye çok yüklü ara stoklarla çalışıyoruz? Daha parti büyüklüklerini azaltarak akışı sağladığımız bir yapı kurabilir miyiz gibi pek çok israf unsurunu azaltmak şeklinde bu kazançlar çıkıyor ortaya. Dolayısıyla Kayseri'de ağırlıklı olarak sanayi odasının himayesinde yürüyen bir yapı. Sanayicimizin üretim verimini nasıl artırabiliriz? Buna ilişkin kaygılar güden, eğitim danışmanlık hizmetleri veren bir işletme. Tabii ki ticaret odasının, Abdülhak Üniversitesi'nin de katkıları, payları çok. Bu şekilde hizmetlerimize devam etmeye çalışıyoruz.
0: Gerçekten bilirim. Yani daha önceki programlarımızda bahsettik. Yani bir sanayi odasının, bir ticaret odasının, bir üniversitenin bir araya gelerek gerçekten sanayimize, yani dilimiz sanayi şehri.
1: Evet.
0: Yani bunu sanayi üretirken nasıl daha verimli üretirsek, maliyet nasıl daha az düşebilirsek, bize şu andaki en önemli şey zaten kar marjları.
1: Evet, evet.
0: Bunları ne kadar yükseltebilirse bizim değerli olur. Gerçekten de daha önceki programlarda da bahsettik ve siz bunun hedefi tutturmuşsunuz.
1: Evet, evet. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bu 13 aktif model fabrikamız içinde, yani bakanlığımızın veri tabanında PİDES dediğimiz performans izleme değerleme sistemi var. Bu veri tabanındaki tüm parametreler şu anda çok şükür Kayseri Model Fabrika'nın önde olduğunu gösteriyor. Bu bir rekabet unsuru anlamında söylemiyorum. Hiçbir model fabrikamızda rekabet halinde değil, hiçbir model fabrikamız. Tam tersi, birbirimizi kollayarak, evet, bakanlığın gözetiminde hizalanarak ilerliyoruz. Ama hani bir kıyas unsuruysa da çok şükür Kayseri'miz önde gidiyor pek çok parametrede. Ve dediğiniz gibi bakın, çok yakın zamanda tamamladığımız bir proje, A işletmemiz, yani firma ismi veremiyoruz diye şey yapmayayım, setup süreleri, yani bir makine ayar süreleri, büyük ölçekli bir işletme, 33 saat sürüyor. Yani bir tipten başka bir tipe geçmesi için yaklaşık 100 metrelik uzunluğundaki hattında 8-10 makine var. Her birinin hassas ayar süresi 33 saat sürüyor, 3 vardiya sürüyor diyor. Yaklaşık 5,5 aylık çalışmamızla bu 11 saate indi. 8 saatleri de görebildik. Ama 11 saat standartize olmuş durumda. Tabii bu, yani bir model fabrikanın başarısı anlamında söylemiyorum. Yalın tekniklerin, yalın bakış açısının başarısı. Biz sadece yol gösterici olmaya çalıştık. O işletmemiz hakikaten çok içselleştirdi konuyu ve kendi uygulamalarıyla bu noktaya gelebildi. Bu örneklerden bir tanesi.
0: Evet.
1: Yani onun dışında mesela bir 10 çalışanlı bir montaj istasyonunda böyle 3 saat videoya çekiyoruz montaj esnasındaki faaliyetleri. Bir bakıyorsunuz spagetti diyagramı dediğimiz bir çalışma var. A4 kağıdına layout'u çizeriz. Ofiste inceliyoruz o videoyu. Ahmet Usta şu kadar yürümüş, buraya gitmiş gelmiş. Mehmet Usta böyle, forklift buraya gidip gelmiş. Burada malzeme alınıyor. Karman çorman bir hal alır o kağıt. O sebeple spagetti diyagramı diye anılır. Bakıyorsunuz 60 bin adım yürüme var sadece 2 saatte. Yani vardiyada şu kadar saat patron sadece ya buralarda gezin tozun biraz diye harçlık veriyor evet, çalışanına gibi bir şey. Yani bunu ne o çalışanı eleştirmek için söylüyorum ne patronu eleştirmek için söylüyorum. Ama böyle reel bir durum var ve bu kayıp. Bir işletmede böyleyken Kayseri'deki sanayi odamızın üyesi 3000 küsür işletmemizde böyle, Türkiye'de böyle. Dolayısıyla biz ne kadar tasarruf sağlarsak bunlardan, yani o ne oldu o çalışmamız sonucunda? Bir hat dengeleme çalışmasıyla beyaz eşya sektöründen bir işletmemizdi. 150 saniyede bir ürün alıyorken hattından bu çalışmalardan sonra 58 saniyede bir ürün alır hale geldi. Hem yürümeler azaldı hem daha az yorulur hale geldi çalışan hem de mola süreleri arttı ve özlük hakları daha iyi noktaya geldi. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Kaygı bu. Yani bakanlığımızın da kaygısı bu. Bakın bir işletmede bunlar sağlanabiliyorsa Kayseri'de, bugün Aksaray'da, Antep'teki tüm işletmelerimiz evet. Böylece kalkınırsa Batı'yla daha rekabet edebilir hale geleceğiz. Yoksa inanın 2030'a kadar hele biliyorsunuz önümüzde bir sınırda karbon düzenleme mekanizması hususu geldi. Mutlaka su ve karbon ayak izini azaltmayan işletmelerimiz çok ciddi yaptırımlarla karşılaşacaklar. Maliyetler daha da artacak. Yani onlara gelmeden önce biz bu üretim maliyetlerimizi azaltıp karlılığı artırmalıyız ki rekabet edebilir olmaya devam edelim.
0: Kesinlikle. Geçen hafta bir telefon görüşmesi yaptık. Müdürüm işte programı programlamak için işte Ankara'da olduğunuzu söylediniz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Strateji ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bir çalıştayı oldu.
1: Evet.
0: Bu çalıştayda neler konuşuldu müdürüm, neler planlandı?
1: Şimdi biz dediğim gibi sanayi odamız, ticaret odamız ve AGÜ ortaklığında bir şirketiz. Ama yatırımı yapan elbette bakanlık ve bakanlığın eli her zaman üzerimizde. Çoğu zaman ayda bire denk gelecek şekilde elektronik ortamda tüm model fabrika direktörlerini bir araya getirir. Bu işin koordinasyonu Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün himayesindedir, yönetimindedir. Dolayısıyla onların koordinasyonunda ayda bir toplantılarımız olur. Yılda bir ya da birkaç kez çalıştaylar, kamplar olur Ankara'da, Antalya'da. Buralarda tüm model fabrikalardaki faaliyetlerin hem hizalanması hem varsa iyileştirme açık alanlarımızın tespiti ve güçlenmek için çalışmalar yürütülür. Geçen haftaki çalıştayda da, daha doğrusu iki hafta oldu. Bu çalıştayda da eğitim senaryolarımız gözden geçirildi. Yani biz tüm model fabrikalarda eğitimler aynıdır. Yani 30 farklı konuda 20'ye indirgeyemiz senaryoda eğitimler vardır. Bunlar yalın tekniklerin şimdi konuya aşina izleyenler bilir ama diğerleri için uzak gelebilir. İşte 5S, Kaizen, TPM, değer akış haritalama, hat dengeleme gibi pek çok konuda nasıl eğitim veriyoruz? Bunları senaryoları nasıl aktarılıyor sanayicimize? Bunu Ankara nasıl yapıyor? Antep nasıl yapıyor? İzmir'de durum nasıl? Kayseri'de nasıl? Her model fabrika direktörü, uzmanı sırayla belli konuyu anlattı. Diğerleri notlarını aldı. Bakanlık nezaretinde işte Türkiye'nin çok saygın kurumlarından üst yöneticiler, yalın direktörleri, birkaç üniversitemizin işte bu ODTÜ'den hocalarımızın olduğu ortamda da aslında bir hizalanma çalıştayıydı. Bu çalıştaylarda genelde dışarıdan gözle olur ki hem anlatan gözüyle hem dinleyen gözüyle evet. Nasıl iyileştirebiliriz? Buna yönelik çok 3 günlük çok başarılı, keyifli bir çalıştay oldu. Bu da şunun için var. Biz nasıl KOBİ'mize gidip kendinizi geliştirin diyoruz. Tabii. Biz de hala kurulduğumuz yıldaki eğitim senaryoları, eğitim dokümanlarıyla eğitim vermeye devam ediyorsak kendimizle çelişiriz. O sebeple bunlar periyodik aralıklarla tekrarlanır. Bu da onlardan bir tanesiydi. Evet. Güzel bir çalıştay oldu. Çıktılarını da yaklaşık bir ay içerisinde alacağız inşallah.
0: Gene TOB'un ev sahipliğinde sürebilir büyüme. Sanayi odamızı temsilen evet. Katılmışsınız müdürüm.
1: Evet.
0: İşte geçen sürdürebilirlik.
1: Evet. Geçen hafta da böyle bir çalıştaydaydık. Şöyle Euro Chambers yani Avrupa Odalar Birliği'nin tüm Avrupa ülkelerinde, Avrupa odalarında sürdürülebilir konusunda ilgiyi artırmak ve temel seviyedeki farkındalığı artırıp sanayi odalarımız, ticaret odalarımız vasıtasıyla KOBİ'lere bu konuların ulaşmasını sağlamak üzere bir eğitimdi. Bu bir çalıştay değil, eğitimdi. Türkiye'deki pek çok sanayi ve ticaret odasından ilgili uzmanlar bu eğitimdeydi. İşte Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerinden eğitmenlerden eğitimler aldık. Açıkçası şöyle, Kayseri Model Fabrika olarak bu konudaki yetkinliğimizi artırmak için zaten çok öncesinden faaliyetler yürütmüştük. Sanayi Odası Başkanımız, Rektör Hocam, Ticaret Odası Başkanımız, ya bu konu önümüze geliyor. Bir süre sonra su karbon ayak izini hesaplamak evet. için belki Kayseri'de yetkin uzmanlar bulamayacağız. İstanbul'dan, Ankara'dan evet. birilerini Kayseri'ye davet etmek zorunda kalacağız. Bu olmasın diye erken önlem alalım talimatlarıyla biz de kendi kaslarımızı bu konuda güçlendirmeye çalıştık. Ve doktorasını sürdürülebilirlik üzerine tamamlamış bir uzman arkadaşımız model fabrikada çalışmalarına devam ediyor. Yakın zamanda istihdam ettiğimiz bir arkadaşımız var. Yüzün üstünde su ve karbon ayak izi hesaplaması yaptı. Ben yine Türkiye Kalite Derneği'nin sürdürülebilirlik ödül süreçlerinde değerlendirici görevlerim var. Kendi donanımlarımızı bir araya getirerek sürdürülebilirlik konusunda KOBİ'mizin durumunu nasıl tespit ederiz, nasıl bir yol haritası çizeriz kendilerine, buna ilişkin bir enstrüman geliştirdik. Şu anda hem su karbon ayak izi hesaplaması yapabiliyoruz, hem yol haritası çizip yön vermeye çalışıyoruz işletmelerimize, hem de arzularlarsa sürdürülebilirlik raporlarını hazırlayacak kadar kabiliyetlerimiz var. Dolayısıyla sanayi odamız kendi bünyesinde bulunan yeşil ofisi birçok görevini Kayseri Model Fabrika üzerinden yürütüyor. Dolayısıyla sanayi odamızı temsilen katılmıştım bu bahsettiğim Euro Chambers'ın etkinliğine. Açık söylemek gerekirse zaten eğitimlerini verdiğimiz konu evet. olduğu için biraz donanımımızın, yetkinliğimizin orada teyidini görmüş olduk. Birçok odamız başlangıç seviyesinde olan bu eğitimlerden yararlandı. Çok da yararlı, anlamlı oldu. Biz de tabii kendi notlarımızı aldık. Oradan kendimize aldığımız farklı unsurları da KOBİ'lerimize aktarmak üzere yararlandık ama çok şükür ki kendi kabiliyetlerimizin de Euro Chambers gibi önemli bir meslek örgütünün seviyesinde çok daha hatta iyi olduğu noktaları fark ettik. Kendimizi de teyitlemiş olduk. Orada böylesi bir etkinlikti. Oradan da başarıyla döndük. Çok şükür.
0: Çok güzel. Bunu zamanla etkisini göreceğiz herhalde müdürüm. Yani evet. sürdürülebilirlik dediğin gibi karbon izi yani önümüzdeki zorlu bir süreç bekliyor.
1: Bekliyor.
0: Ve biz Kayseri olarak ona hazırlık olmalıyız.
1: Ben şöyle çok karamsar değilim. Kayseri'de birçok işletmemiz artık olayın öneminin farkında. Hatta kendileri gelip bizi bulup ya nasıl yol almamız gerekiyor diyor. Konu şu, biliyorsunuz 2015 yılında özellikle Avrupa Birliği rehberliğinde iklim mutabakatına imza attı dünyadan pek çok ülke. Dünyamız kısıtlı kaynaklara sahip ve insanın beklentisi, istekleri neredeyse
0: sınırsız.
1: Yani bugün baktığımızda bir Fransa halkının tükettiği kadar tüm dünya tüketecek olsa 4,5 dünyaya ihtiyacımız var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tükettiği kadar tüketecek olsak 5 dünya kaynağına ihtiyaç var. ABD hemen öyle. Dolayısıyla bu konu sürdürülebilir değil. Dolayısıyla hem çevremize zarar veriyoruz, hem tüketim çılgınlığı önemli ölçüde zarar verir hale geldi. Temel konular bu olmakla birlikte işletmelerin de kendilerini sürdürebilir kılmalar için bu kaynakları doğru kullanmak, dolayısıyla doğru üretim, doğru tüketim yapmak gerekiyor. Kaygılarıyla 2015 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma İlkeleri, 17 Kalkınma İlkesi benimsendi. 2030 yılına kadar bir yol alınması gerektiği önemsendi. Peyderpey'de buna ilişkin Avrupa Birliği'nde kararlar alındı. Şimdi sınırda karbon düzenleme mekanizması var ve Avrupa Birliği şunu diyor kendi ülkelerine. Ey Fransa'daki, Almanya'daki, İtalya'daki işletmemiz, şu sektördesin, bu karbonun üzerinde salınım yapamazsın. İyi de diyor efendim, biz ne bileyim Mısır'dan, Hindistan'dan, Çin'den, Türkiye'den mal da ithal ediyoruz. Evet. Onlar bu kadar hassas değil, beni ilgilendirmez. Ben şu sınırların üzerine çıkarsanız karbon vergisi ödeyeceksiniz. Dolayısıyla dönüp Türkiye'ye diyor ki sen ithal, yani bana ihraç ettiğin bu ürün grubunda şu karbon seviyesinin üstüne çıkamazsın. Bize şu anda doğrudan bir yaptırım yok ama müşterimiz olan Avrupa Birliği ülkesine ürün satabilmek için onun beklediği karbon seviyesine düşmemiz gerekiyor. Bunun için bir önce hesaplamak gerekiyor. İki, beklenenler nedir? O seviyeye nasıl indirebiliriz? Bunun kaygısını yutmak gerekiyor. Çoğu işletmemiz henüz bunu yapamayacağı için diyor ki o zaman vergisini ödeyeceksiniz ya da ceza ödeyeceksiniz buna ilişkin. Yani Avrupa'da karbon borsası var. Bugün 74 ila 77 dolar arasında tonu. Kabaca şöyle söyleyelim. Örneğin 100 bin ton karbon salan bir işletme 2027 yılı itibariyle bu 100 bin tonun %2,5'undan sorumlu. Hadi şimdilik geçiş dönemi, evet. 2034 yılına kadar size süre tanıyorum. PDP artıracağım bunu diyor. Örneğin 2030 yılında bu 2,5'luk oran %48,5'a çıkacak. Diyecek ki o 100 bin tonun artık 2,5'u falan değil. %48'inden sorumlusun. Yani 48.500 tondan sorumlusun ve buna ilişkin tonu 75 dolar olmak üzere ceza, vergi adı ne olursa ödeyeceksin. Şimdi bu da şöyle yansıyor bize, ne yapıyor Avrupa ülkesindeki sanayici, dönüp Türkiye'ye arkadaş senden gelen ham madde kaynaklı ya da diğer malzeme kaynaklı ben bu kadar karbona katlanmak durumunda kalıyorum, sana yansıyan kısmı bu, bunu öde. Yaklaşık %15 ile %25 arasında işletmelerimizin maliyetleri artacak. Bu şu demek, karbon bir yönüyle gelir kaynağı. Niye? Karbon hesapladınız, bunu düşürebilirseniz düşürdünüz ton kadar çarpı 75 dolar bir kazanca vesile. Tabii bu kadar kolay basit değil ama anlaşılsın diye anlatıyorum. Oradaki mekanizmalar, diğer değişkenler, biraz daha detay isteyen hususlar. Hani burada ders vermek üzere bir arada değil, sohbet ediyoruz ama hassasiyetini anlatmak istiyorum. Hangi işletmemiz olursa olsun, hangi sektörde olursa olsun bunlarla karşılaşacak. Çok yakın zamanda Türkiye'de de karbon borsasının işlemesi, yani şöyle çöp vergisi gibi karbon vergisinin ortaya çıkacağı günler çok yakın, 2027 gibi görüşülüyor ama bu devlet mekanizması nasıl karar verir, sarkabilir ama öngörüler 2027 yılında bunlarla çok daha net karşılaşacağımız yönünde. Örneğin 2 yıldır geçiş sürecinde olan su yönetmeli hususu Haziran 28 itibariyle sağlanan geçiş döneminin son tarihi. Bu tarihten sonra NACE kodu şu olan işletmeler su yönetmeliğine uymak zorunda. Bu nedir? Örneğin bu işletmedeki iş sağlığı güvenliği sorumlumuz bu. İşçi temsilcimiz bu demek gibi. Su yöneticisi kimdir? Bunu tespit etmenizi bekliyor. Temelde 3'e ayırdığımız su tüketim alanlarını tespit etmeniz gerekiyor diyor. Yani mavi su, gri su, yeşil su dediğimiz, yani tükettiğimiz birincil su, işte bahçemizi su, işletme için söylüyorum, bir kobimiz için bahçesini suladığı, aracını yıkadığı su ne kadar? geri dönüştürüp, daha doğrusu arıtıp tekrar üretime beslediği su ne kadar, bunları ayrıştırması gerekiyor. Hatta en son noktada bir yeşil su raporu çıkartabilmek için mümkünse yağmur sularını da toplayacak sistemler kurun, bunları da kullanın gibi. Bu dediğim 28 Haziran 2026 tarihi itibariyle devletin tanıdığı süre, geçiş süresi tamamlanmış olacak ve bundan sonra bunları yapıyor musunuz diye bakacak. Gereklilikleri sağlamayan işletmelerimiz bir takım mali yükümlülüklerle karşı karşıya kalacak. Yani su kısmında böyleyken karbonda çok daha ciddi sorunlarla karşılaşacağız. Bunlar olmadan işletmelerimizin gelip bu hizmetleri almasına ihtiyaç var.
0: Kesinlikle. Bir de müdürüm, yalın olgunluk değerleme analizi birçok firmada.
1: Evet.
0: Baktım 150'yi aşkın firmada çalışma yapılmış.
1: Yaptık bu konuda. O da şöyle, önceki yıllarda KOSGEB'in farklı başlıklar altında destekleri vardı sanayicimize. KOSGEB başkanımız dedi ki ya bunlar biraz dağınık görünüyor. Bunları derleyip toplayıp tek başlık altında daha takip edilebilir, kontrol edebilir yapı altında sunmakta fayda var. Tüm destekleri kaldırdı. Bu kalkmadan önce örneğin hayal edilebilsin diye rakam olarak söyleyeyim. Model fabrikanın bir proje için 100.000 TL ücreti varken 80.000 TL'sini KOSGEB karşılıyordu sanayicimiz için. Çok daha ulaşılabilir bir yapı vardı. Şu anda bir kredi çekebilir kapasite geliştirme programı dediğimiz program kapsamında KOSGEB'e başvurup üst limit 20 milyon TL olmak üzere kredi kullanabilir ve bu kredinin 20 puanlı kısmını KOSGEB karşılıyor. İşletmelerin bu desteğe başvurabilmeleri için ön şartlardan bir tanesi de YODA, yani yalın olgunluk değerlendirme analizi raporu. Buradan maksat şu, Sanayi Bakanlığımız böyle bir şeyi neden istedi? Birincisi, YODA dediğimiz çalışma işletmemizin yalın olgunluk konusunda hangi seviyede olduğunu tespit ediyor. Yani arzuladığımız şey, biraz önce bahsettiğimiz 5S, Kaizen, TPM, hat dengeleme, çok bu konulardan bir haber işletmelerimiz var ya da çok başarılı şekilde bunları uygulayıp verimli olmaya çalışan işletmeler var. Bir kendiliğinden bir doğal anket gibi tüm Türkiye'de KOBİ'lerimizin yalın konusunda olgunluk seviyeleri ne olduğuna ilişkin bir veri tabanı oluşuyor kendiliğinden. Yani gelin buna başvurun desek belki zor ikna ederiz ama kredi alacaksınız. O zaman bir YODA yaptırın dediğimizde devlet kurumları, Sanayi Bakanlığımız sanayicimiz için aksiyon almak için önce ölçüm yapmak zorunda, durum tespiti yapacak. Dolayısıyla YODA çalışması böyle bir durum tespiti için önemli bir enstrüman, bir veri tabanı oluşuyor. İki, destekleri kişiselleştirmek istiyor bakanımız. Ben bir bakanlık çalışanı değilim, onlar adına konuşamam ama bakanlıktan ilgili yöneticilerimizle sohbetten edindiğim bilgileri aktarmaya çalışıyorum.
0: Bugün Ahmet Müdür'ü de konuk almak istedik beraber de Kayseri dışında olacağı için katılamadı.
1: Evet.
0: Yani gerçekten bu, o zaman müdürüm siz KOSGEB'de işbirliği içerisindesiniz.
1: Sürekli.
0: Bu destek için.
1: Evet. Yani bir kere adı geçmişken Ahmet Bey'e de selamlar, saygılar olsun. Çok değerli bir yönetici. Çok sıkı mesai yapıyoruz. Yine Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Yunus Emre Bey öyle. Allah razı olsun. Her zaman işleri sanayicimiz için kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla model fabrika da hepimiz aynı çatı altında, aynı bakanlığın himayesinde işler yapıyoruz. YODA konusunu devam ettirecek olursak, şimdi dediğim gibi bir veri tabanı oluşuyor. İki, bakanlık şunu istiyor. İşte kalkınmada öncelikli bölgeler var biliyorsunuz. Filan destekten %80 şu il yararlanıyorken %80 değil de kalkınmada öncelikli olan değil A ili de %60 yararlanıyor filan. Şimdi bölgesel ayrımdan ziyade KOBİ'nin başarısı, kendini geliştirmesi ön planda olsun, onlara yönelik destekleri artıralım niyetiyle örneğin geçen sene YODA yaptırmış, 35 puan almış bir işte. Bu arada 100 üzerinden değerlendirilir. Ona göre bir olgunluk puanı verilir. 100 en yüksek puandır. İşte %0 aralığında gider gelir. 35 puan almış bir işletmeye bu sefer örneğin yeşil konusunda, dijitalleşme konusunda ya da yine yalın teknikler konusunda destek paketi açıldı, yararlanmak istiyor KOBİ'miz. Soracak tekrar, ya YODA yaptırmış mıydınız? Evet. Kaç almışsınız? 35. Bir daha yaptırın. Yaptırdı. Kaç çıktı? 68, 75. Ha, bu işletmemiz kendini geliştiriyor. Dolayısıyla doğru bir yolda, onu daha fazla destekleyelim. Alacağı, başvuracağı destekler konusunda aday firmalar arasında daha da önde yer alsın gibi niyetlerle, dolayısıyla hem bir veri tabanı oluşuyor hem de destekleri kişiselleştirmeye çalışıyor bakanlığımız. O sebeplerle model fabrikalarla da tanışmaya vesile olsun diye bu YODA konusu var. Şöyle de katkılarını görüyoruz. Ya elbette biz faaliyet planımız, strateji planımız çerçevesinde hem Kayseri'deki sanayicimizi hem çevre illerdeki sanayicimizi bir öncelik sıralamasına göre sıralayıp tek tek ziyaret ediyoruz. Yani biz mutlaka bunu yapmalıyız ve devletin bence en önemli projelerinden biri sanayicinin ayağına gittiği, onları kendi yerinde dinleyip görüşlerini alıp beklentilerine çözüm üretmeye çalıştığı. Şimdi bu vesileyle Yozgat'taki bir firmamız veya Aksaray'daki, Niğde'deki bir işletmemizle de tanışabiliyoruz. Yani belki biz kendi listemizde arkalarda bir sıraya attığımız işletme çok daha istekli ve o YODA dediğimiz çalışma dolayısıyla daha erken şekilde bizle tanışıyor. Biz onunla tanışmış oluyoruz. Bu sayede yalın tekniklerle tanışmış oluyor işletmemiz ve YODA'da şöyle bir husus var. 50 puanın altındaysa işletme temelde bir takım eğitimler öneriyor YODA uzmanı. 50 puan üstünde ise öğren dönüş dediğimiz bakanlığımızın adına öğren dönüş dediği 6 aylık danışmanlık programımıza yönlendiriyor. Yani bu sayede işletmelerimizi yalınla tanıştırıp daha iyi noktalara taşımaya çalışıyoruz. YODA'nın temel amacı da bu, işleyiş şekli de bu. Bir ücreti var elbette. Hatta KOSGEB'in de buna destekleri var. Yani 20.000 TL'sini tekrar alabiliyor işletmeler. Şu anda model fabrikaların kendi aralarında bakanlığımızın tavsiyesiyle belirlediği bir rakam var. Tüm model fabrikalar buna uyar. Ama bir taraftan da bunun yarısını zaten karşılamış oluyor
0: KOSGEB. Evet. O zaman yani firmaların bu desteği kaçırmasın diyoruz. Herhalde bildiğim kadar 30 Haziran son müdürüm.
1: Üçer ayda bir açıklanıyor. Üç, dört mü yanlışım olmasın. Yıl içerisinde dediğim gibi 3 ya da 4 kez tekrarlanıyor. Bu açılıyor. Takip edebilir KOBİ'lerimiz. Bu dönemki son tarih evet 30 Haziran. 30 Haziran'a kadar işletmeler bir krediye başvurmak istiyorsa evet, KOSGEB vasıtasıyla başvuru dosyalarında sunacakları dokümanlardan bir tanesi de YODA raporu. YODA
0: hizmeti işte küçük ve orta ölçekli olması gerekiyor. İşte sanayi sicil belgesine sahip olması imalatçılarımız.
1: Evet, evet.
0: Bunlara sahiplerse gerçekten bu fırsatı kaçırmamaları gerekiyor.
1: Evet.
0: Hem ileriye dönük de dediğiniz gibi yani oradan bir yalından bir şeyler kaparsa firmalar evet, geleceğe evet, dönük yatırım da yapmış olurlar müdürüm.
1: Yani biz şöyle bakın ölçek fark etmeksizin yani 20 çalışanlı KOBİ'mizle de 11 çalışanlı serbest bölgede bir işletmemizle de çalıştık. 2000 çalışanlı işletmemizle de mesai yaptık. Beyaz eşya sektörü, çelik kapı, PVC pencere, gıda sektöründen işletme yani 20 yani mobilya 26 farklı sektörden firmamıza, 14 farklı ilden kurumumuza Kayseri Model Fabrika olarak hizmet verdik şu ana kadar. Dolayısıyla KOBİ ise bu tip desteklerde yalınla tanışmasına vesile oluyor. Bu projelerin hemen hepsinde %20 ila %90 aralığında günlük üretim artışı oldu dedim. %100'ü geçen projelerimiz var. Böyle 8-10 proje var ki istatistiksel olarak biraz hava atmamıza yardımcı oluyor. %350'ye varan günlük üretim artışı yaşadığımız projeler var. Yani bu sadece Kayseri Model Fabrika için değil. Ankara'da da, İzmir'de de, Antep'te, Samsun'daki model fabrikalarımız da benzer başarılar üretiyorlar. Sağ olsunlar, çok değerli arkadaşlarımız. Asıl başarı yalının, yalın prensipleri anlayan işletmelerimiz zaten bu başarıları elde edecekler. Hani biz herhangi bir danışmanlık şirketi değiliz. Bir yönüyle devletin uzuvlarından biriyiz. Sanayi odamızın işletmesiyiz. Ticaret odamızın, AGÜ'nün. Evet. Dolayısıyla o güvenle de o güveni vererek KOBİ'mize gitmeye çalışıyoruz. Yani temsil ettiğimiz kurumları bildiğimiz için aman işimizi kaliteli yapalım, hassas olalım diye de özeniyoruz. Ne zaman arzularsa herhangi bir işletme biz bize ulaşır, biz de onların hizmetin için koştururuz yani.
0: Bir de son olarak şeye gelmek istiyorum müdürüm, TÜBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Desteği.
1: Evet.
0: Bundan bahseder misiniz? Evet.
1: Şimdi aslında biraz önce bahsettiğimiz bu yeşil mutabakat, sınırda karbon düzenleme mekanizması çok önemli sorunlar, yaptırımlar bekliyor sanayicimizi. Hatta bir tık ötesi artık her ürün için ürün pasaportu konusu var. O bir kare kod üzerinde o ürüne ilişkin yaptığımız enerji harcamaları, saldığımız karbon, ürünün yaşam çevrim süresi varsa bakım, yani birçok verinin yer alması gereken sistemde girecek. Tüm bunlar için işletmelerimizin nasıl karbon hesaplayacağını ya da karbonu hesaplatıp nasıl düşüreceğini bilmesi lazım. TÜBİTAK da diyor ki ya gelin bu sancılar artmadan önce kendinizi buna hazırlayın. 3 fazda destek veriyor. Birinci fazda desteği tutarında söylemekte beis yok herhalde. 310 bin TL hibe veriyor. %10'unu KOBİ'miz karşılıyor. Geri kalan kısmını TÜBİTAK bu konudaki akredite işletmelere sunuyor. Yani siz bu hizmeti alabilirsiniz diyor KOBİ'mize, ama bunu bizim akredite ettiğimiz yerlerden alın, doğru yerlerden almış olun diye. Kayseri Model Fabrikamız yaklaşık 1,5-2 yıl oldu. Bu konuda akredite işte kurumlardan bir tanesidir. Birinci fazda durum tespiti yapılır, temel eğitimler verilir, bir yol haritası sunulur işletmemize. Bunun bedeli dediğim gibi 310 bin TL. İkinci fazda yine aynı tutarda bir destek ve bu sefer su ve karbon ayak izi hesaplanıp bunlara ilişkin nasıl bir veri seti oluşturması gerekiyor işletmemizin, bunlar sunulur. Üçüncü fazda da artık nasıl hesapladığımız bu karbonu düşürmemiz gerekiyor. Hangi yöntemlerle, hangi alanlarda, nereleri düşürebiliriz, potansiyeller neler, buna ilişkin çalışın diyor. Bu yönüyle de destek veriyor TÜBİTAK. Biz de dediğim gibi akredite işletmelerden bir tanesiyiz. Bu konularda şimdiden biraz vizyoner davranıp erken yol almak, erken de değil aslında, geç bile kaldık ama hizmet almak isteyen işletmelerimiz bize ulaşabilir. Bu şöyle önemli bir konu. Neden geç bile kaldık? Şimdi sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında eğer bir karbonunu görmek istiyorsa Avrupa'dan bir işletme, Türkiye'deki KOBİ'mizin, işletmemizin bunun önce hesaplanması gerekiyor. Bir 14.064 dediğimiz kalite yönetim sistemi kapsamında kurumsal karbon ayak izi hesaplanır. Bizler bu konuda yetkiniz. Bir de sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında hesaplama da bekliyor karşı işletme, Avrupa işletmesi. Daha sonra bunu doğrulatmanız gerekiyor. Diyor ki tamam hesaplattın, anladım. Hele de Kayseri Model Fabrika gibi TÜBİTAK'ın güvendiği bir yere de hesaplattın, ama benim için önemli olan benim akredit ettiğim yerlerde onaylanması, bunun doğrulanması gerekiyor. 14.064 dediğimiz kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını doğrulatabileceğimiz TÜRKAK'a akredite bir 10-12 işletme var. Buradan doğrulama yaptırılabilir. Ama sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında henüz Avrupa Birliği'nin onayladığı çok az sayıda enstitü işletme var Avrupa'da. Şimdi biz hesapladık da bir de doğrulama yapalım dediğimizde inanın veri setine kadar inceleniyor ve doğruluğu için çok ciddi bir yapı var karşılaştığımız. Bugün hesaplanmış olsa dahi hadi doğrulatalım dediğinde birçok dokümantasyonla karşılaşacak işletmelerimiz ve inanın şuraya kadar misafiriniz geldi işletmenize, güvenlikteki arkadaşın şunu sorması lazım: efendim hoş geldiniz de şehir içinden mi şehir dışından mı geliyorsunuz, uçakla mı geldiniz, karayoluyla mı? Sizden bir arkadaşımız seyahat ediyor, fuara katılacak İtalya'daki. Business'ta mı uçtu, normal mi uçtu, gittiği otel kaç yıldızlıydı filan. Ham madde alıyoruz, işte ton bazında aldığımız var, kilo, metre cinsinden, hatta işte 4 torba şundan ver dediğimiz ölçeği belirsiz ham madde alışlarımız da var. Bunların her birinin artık kilo cinsinden değerine de ihtiyaç var. Dolayısıyla bir veri setini şimdiden oluşturup bu veri setleri bizim işte kapsam 1-2-3-4-5 1-2-3 dediğimiz kategori 1-2-3-4-5 dediğimiz alanlarda bir yerlere yerleşecek. Bunlar için veri setini şimdiden oluşturmamız gerekiyor ki işletmeler rahatlıkla Avrupa'dan sorulduğu zaman biz hesaplattık bu yöntemlerle şöyle bir veri setimiz var. Bu kanallarla bu verileri toplattık diyebilmesi lazım. O yüzden ya neyse şimdilik bizi doğrudan etkilemiyor dediğimizde seneye geldiğinde ne bunu hesaplatmak için yeterli zamanı olacak, ne doğrulatırken o veri seti ve altyapısı yoksa o kadar kolay geçemeyecek. Mutlaka cezalarla karşılaşacak. Bunlar olmasın diye işte devlet bir uzvuyla destek vermeye çalışıyor. Ticaret Bakanlığı'nın Responsible programı var. Orada da yine benzer destekler var. Yine Sanayi Bakanlığımızın Yeşil Dönüşüm programı var. Orada da yine yatırım yapan işletmelerimize benzer destekler var. Hani biz sadece daha kolay ve hızlı ulaşılabilir bir destek olduğu için bu TÜBİTAK'ın 1831 koduyla andığı destek programını tavsiye ediyoruz sanayicimize. O konuda akretteyiz.
0: Çok teşekkür ederim müdürüm. Zamanımızın sonuna geldik. Bayağı yani nasıl geçti anlamadık.
1: Evet, ben kendi adıma sevdiğim konular zevk alarak ya, evet, paylaştım ama inşallah sıkmamıştır.
0: Yok yok, anlattığınız konular çok önemli konulardı. Evet. Sanayicimiz için çok önemli konulardı bu konular. Evet. Gerçekten zaten bir daha ilk programda model fabrikanın neyle uğraştığı siz anlattığınızda ben hayretle dinlemiştim sizi. Evet. Gerçekten öyle. Gerçekten ülkemize, Kayseri'mize özellikle büyük bir fayda olduğuna kanaatindeyim.
1: Ben şöyle finalde şunları söylemek isterim. Kayseri'miz hamdolsun hakikaten tüm model fabrikalar arasında Sanayi Bakanlığımızın da benim yorumlarım değil onlar yorumları ne diyelim özenerek işaret ederek gösterdiği bir model fabrikamız. Mutluyuz bu durumdan. Bu bir başarıysa hani evet, iyi gidiyor model fabrikamız ama bundaki en önemli pay gerçekten Kayseri'mizde birçok önde gelen kurumun ticaretimiz, sanayimiz, üniversitelerimiz, sayın valimiz ve valilik birimleri, Kalkınma Ajansı, KOSGEB çok uyumlu çalışıyorlar. Sanayi Odası Başkanımız çok vizyoner bir yönetici. Mehmet Büyüksimitçi Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bize alan tanıyıp
0: tabii
1: imkan sağlıyor. Ömer Başkanım keza, Rektör Hocamız öyle. Hepsinin hem bize güvenip yol açması hem onların kendi aralarındaki uyumlu çalışma şeyi getiriyor. Yani dilim var mı? Yani başarıyı getiriyor. Bir ukalalık addedilmesin diye kendi başarımız değil. Yani şehrimizin
0: tabii ki
1: bu projeyi sahiplendiğini gösteriyor. Sanayicimiz ilgi gösterdi. Güzel de yol aldı. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde iyi gitti. Biz de bize verilen görevi, evet, rolü doğru yapmaya çalışıyoruz. Öyle diyelim. Teşekkür ederim size davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. İnşallah arayı soğutmayalım müdürüm.
1: İnşallah.
0: Gerçekten yeni projelerle, yeni desteklerle İnşallah. Size burada konuk ederek ağırlamakta mutluluk duyarız.
1: Çok teşekkür ederim. Biz de sizin programınızı takip ediyoruz. Sosyal medyadan faydalı programlar oluyor. Biz de yararlanıyoruz. Emeklerinize sağlık sizinle.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun müdürüm. Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyici ve kayseri takipçimiz haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
7: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin nabzını tutan gelişmelerle ana haber bültenimiz başlıyor. Ben Serpil Yurdusever. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının öncelikli ve kritik gündem maddeleri ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Kurulda ayrıca diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in yayılımcı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın önemini vurguladı. Yılmaz, Türkiye dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir diyerek Ankara'nın kararlılığını ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'ın sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına ağır bir darbe indirdi. Düzenlenen operasyonda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu olan Abu Ubeyde, Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı sınır bölgesinde kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iç güvenlik ve huzur ortamına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daimi kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, FETÖ'den devralınan okullara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu okulları bir eğitim felsefesi olan ciddi kurumlara dönüştürmek için çalıştıklarını belirten Özdil, bu hedefte büyük bir başarı elde ettiklerini vurguladı. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında seçim tarihi tartışmalarına değindi. Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'ye yüklenerek, "Seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli, Mehmet Uçum'un belirtildi.

0: Belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu kritik gündemle toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın saat 16'da CHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacağı ve bir basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamur temizliğine ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanlayarak haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda milli özel sporcularımız büyük bir başarıya imza atarak 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Milli ultra yüzücü Eda Savcıgil, İtalya'daki zorlu Maratona del Golfo Cabrini-Napoli yarışında 28 kilometrelik açık deniz parkurunu 9 saatte tamamlayarak birinci oldu. İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı 2027 Avrupa oyunlarına tam bir yıl kaldığını hatırlattı. Bakan Bak, Türkiye'nin güçlü spor altyapısı, lojistik kapasitesi ve tecrübesiyle bu organizasyonu başarıyla gerçekleştireceğini vurguladı. Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün gerçekleştiriliyor. Turnuvadaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri bu çekilişle netlik kazanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik, hayattır.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan'da yıllık %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirme hedefinin altını çizdi. Vergi dairelerine borcu olanlar için 72 aya kadar taksitlendirme esasları netleşti. Bu düzenlemede uygulanacak tecil faizi oranı yıllık %29 olarak belirlendi. Böylece %39 olan cari tecil faiz oranının 10 puan altında bir kolaylık sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar lira bedelli Kartalkaya Barajı sol sahil sulaması yenileme projesinin tamamlandığını duyurdu. Projeyle açık kanallar kapatılarak modern kapalı sisteme geçiş sağlandı. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta aylık %1.7, yıllık %24.5 yükseldi. Ancak enflasyondan arındırılmış fiyatlarda Mayıs ayı itibarıyla yıllık bazda %6.1'lik bir düşüş kaydedildi. Böylece son 28 ayın 27'sinde konut fiyatlarında reel azalış görülmüş oldu. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %6.8 artış göstererek 32.182.121'den 34.361.085'e yükseldi. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1.19 artarak 25.016.411 megawatt saat olarak gerçekleşti. Türkiye'den Mayıs ayında 322.1 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi. Bu ihracatın %41'ini tek başına şeftali oluşturdu. ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat, Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların yeniden başlayacağı beklentisiyle petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Uzmanlar piyasadaki toparlanmanın kademeli ve uzun bir süreç olacağını öngörüyor. ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk faiz toplantısında piyasaların faiz kararından ziyade Warsh'ın vereceği politikal mesajlara odaklanması bekleniyor. Küresel enerji yatırımlarının 2026 sonunda geçen yıla göre %5 artarak 3.4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Dünyada Mayıs ayında satılan elektrikli araç sayısı yıllık %3 artışla 1.8 milyon oldu. Bu sonuçla birlikte Ocak-Mayıs dönemindeki toplam satışlar 7.5 milyona ulaştı. Rekabet Kurulu, otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma sonucunda toplam 3 milyar 633 milyon 935 bin 171 lira idari para cezası uyguladı. Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeli binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik resmi dumping soruşturması açıldı. Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İstanbul'da faaliyet gösteren ve beyaz et fiyatlarında fahiş artış yaptığı tespit edilen marketlere toplam 10 milyon 114 bin 595 lira ceza kesti. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 46.31, euro 53.75, gram altın 6.590, çeyrek altın 10.779'dan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 25, Akkışla, Bünyan, Sarız 26, Özvatan 27, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Tomarza 28, Develi 29, Yahyalı 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde Sivas 27, Yozgat ve Nevşehir 28, Kırşehir 30, Niğde 31 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 32, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 17 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 334. İmparator Konstantin, dul ve yetimler için himaye yasası çıkardı. 1462. Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda ya da Vlant Tepeş adlarıyla da tanınan Eflak Prensi 3. Vlant, gece karanlığından yararlanarak Fatih Sultan Mehmet'e başarısız bir suikast teşebbüsünde bulunduktan sonra kaçtı. 1631. Mümtaz Mahal, doğum yaparken vefat etti. Eşi, Hint, Türk, Moğol, Babür İmparatoru Şah Cihan, ertesi yıl başlattığı anıt mezar Taç Mahal'i 20 yıl içinde tamamlattı. 1885. Özgürlük heykeli New York limanına ulaştı. 1921. Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1924. Helsinki'de oynanan Finlandiya-Türkiye milli futbol maçı Türkiye'nin 4-2 galibiyetiyle sonuçlandı. 1926. Kadıköy Su Şirketi devletleştirildi. 1939. Fransa'da giyotinle halka açık son infaz Versailles şehrinde Saint-Pierre hapishanesinin dışında gerçekleştirildi. Giyotinle son idamsa 10 Eylül 1977'de yapıldı. 1944. İzlanda, Danimarka'dan ayrıldı ve Cumhuriyet ilan etti. 1946. Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi İstanbul'da kuruldu. 1967. Çin Halk Cumhuriyeti ilk hidrojen bombasını test etti. 1972. ABD Başkanı Richard Nixon'ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti ile bağlantılı 5 hırsız Watergate iş merkezindeki bir büroya gizli mikrofon yerleştirirken polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Bu büronun ABD'nin o zamanki ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti'nin merkezi olduğu ortaya çıktı. 2010. Sıklıkla blog sayfaları hazırlamak amacıyla kullanılan açık kaynak içerik yönetim sistemi WordPress'in 3.0 versiyonu yayınlandı. 17 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ kapsamında Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Koca Sinan Belediyesi hakkında sert eleştirilerde bulundu. Altun, Koca Sinan Belediyesi'nden hizmet müjdeleri beklerken kamuoyuna yansıyan iddialarla karşılaşıyoruz. Kamuda şaibi mide bulandırır. Vatandaşın emaneti olan makamların en küçük bir şüpheye dahi mahal bırakmayacak şekilde yönetilmesi gerekir dedi. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli olarak paylaşılan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 araştırma sonuçları açıklandı. Devler Ligi olarak kabul edilen bu prestijli listede bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Melik Gazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt, Battal Gazi, Eğri Bucak ve Anbar mahallelerinde bulunan taşınmazlar için satış ihalesi gerçekleştirdi. Türkiye'ye örnek olan kazan kazan finans modelini uyguladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak kolay ödeme seçeneklerimiz sayesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz dedi. TÜBİTAK Bilim Merkezleri Üst Yönetim Koordinasyon Toplantısı Kayseri Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bilim merkezi yöneticileri Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bilim, teknoloji ve gençlik yatırımlarını yerinde inceleyerek projelere tam not verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, Türksoy 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti hedefi doğrultusunda kültür ve sanat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'yla Çevre Dostları Derneği işbirliğiyle anlamlı bir çevre etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yüzlerce yeni fidan toprakla buluşturularak kentin yeşil dokusuna katkı sağlandı. Kayseri'de görev başındaki bir motosikletli trafik polisiyle otomobil sürücüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Nursen Akalay, kendisinden 2 yaş büyük sporcularla yarışmasına rağmen müthiş bir performans sergileyerek bronz madalya kazandı ve Kayseri'nin gururu oldu. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Mas Güreşi Minikler ve Yıldızlar Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası'na bu yıl Kayseri ev sahipliği yapacak. Şampiyona için hazırlıklar başladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: erinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya, lafta değil.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobilya.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin nabzını tutan gelişmelerle ana haber bültenimiz başlıyor. Ben Serpil Yurdussever. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının öncelikli ve kritik gündem maddeleri ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Kurulda ayrıca diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in yayılımcı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın önemini vurguladı. Yılmaz, Türkiye dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir diyerek Ankara'nın kararlılığını ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'in sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına ağır bir

0: bir darbe indirdi. Düzenlenen operasyonda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu olan Abu Ubeyde, Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı sınır bölgesinde kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iç güvenlik ve huzur ortamına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daimi kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, FETÖ'den devralınan okullara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu okulları bir eğitim felsefesi olan ciddi kurumlara dönüştürmek için çalıştıklarını belirten Özdil, bu hedefte büyük bir başarı elde ettiklerini vurguladı. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında seçim tarihi tartışmalarına değindi. Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'ye yüklenerek, "Seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu kritik gündemle toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın saat 16'da CHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacağı ve bir basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamur temizliğine ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanlayarak haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda milli özel sporcularımız büyük bir başarıya imza atarak 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Milli ultra yüzücü Eda Savcıgil, İtalya'daki zorlu Maratona del Golfo Cabrini-Napoli yarışında 28 kilometrelik açık deniz parkurunu 9 saatte tamamlayarak birinci oldu. İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı 2027 Avrupa oyunlarına tam bir yıl kaldığını hatırlattı. Bakan Bak, Türkiye'nin güçlü spor altyapısı, lojistik kapasitesi ve tecrübesiyle bu organizasyonu başarıyla gerçekleştireceğini vurguladı. Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün gerçekleştiriliyor. Turnuvadaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri bu çekilişle netlik kazanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızlı harcama.
10: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
1: yayın tekrarı.
11: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
12: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
13: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
1: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
14: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
15: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
12: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hadi.
14: Evet.
12: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilgi.
14: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
12: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
13: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param, benim param o da benim.
14: O da benim.
13: Senin param, senin param o da benim.
14: O da benim.
13: Benim param benim.
14: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
13: 2011.
14: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
12: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
13: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
12: Tamam.
13: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
12: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
11: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
12: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nden çok dinlenen ve 5. yılındaki sabah programında Yol Açık'ta sizlerle birlikteyiz. Ve bugün de başlıyoruz efendim. Güzel bir gün olsun, hava güzel, güneş güzel, alan güzel. İnşallah önümüzdeki günlerde de haberler güzel gelsin. Çünkü son 3 ayın en düşük petrol fiyatlarıyla karşı karşıya olduğumuz bir gündeyiz. 3 aydan sonra ilk kez 80 doların altında bir petrol fiyatıyla öf be diyeceğiz de. Niye de işte kontağa basınca pompadaki...
14: Bedava yok gibi geliyor değil mi?
12: Değil mi? Yani bak eskiden neler çektik filan diye birazcık bu... Yani
14: 40 lira 50 lira olan yakma işte litresi. 50 lira 50 lira olsun düz olsun diyenler...
12: Ben hep 50 liralık alıyorum diyenler.
14: Keşke falan. 50 liralık alsam diyor şimdi.
12: Güzel bir gün olsun, güzel haberler gelsin efendim. Moralimiz de yerinde olsun. Moralimizi bozacak çok fazla haber etrafımızda ve çevremizde mevcut. Bunları da konuşacağız ama güzel haberlerle de buluşacağız. Ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda şimdilik Ahmet Bilor, birazdan Halil İbrahim Öztürk deyince kızdılacak bana. Dinlemiyorum onun için ya şimdi.
14: Adamın günahını alma, günaydın diyelim önce herkese de. Bizi o uyandırdı bugün, geleme trafiğe mi takıldı, ne yaptı bugün?
12: Muhtemelen geliyordur şimdi birazdan da. Yaz dönem olunca bizdeki yoğunlukta biz de birazcık zorlandık herhalde bu dönem itibariyle. Efendim para piyasasıyla başlayalım. Daha sonra paranın nabzından sonra da gündeme doğru dönelim. Dün itibariyle Borsa İstanbul 14.493 puanla kapanış yaptı. 0.32'lik bir artış var. Yukarı yönlü inmesi ve hareketi devam ediyor. Dolarda 44 lira mı 45 lira mı derken 46.35 şu an itibariyle dolar kuru. Orada da çaktırmadan şöyle bir 45 bandını hızlı açtı. 46 liranın üzerinde bir fiyatta oturuyoruz. Euro'da ise 53 lira 95 kuruşluk bir fiyat söz konusu. Altının ons fiyatı beklenenlerin aksine 5000 doları bir anda bulacak kıvamındaki hikayeden çıktı. 4326 dolar seviyesinde şu an itibariyle. Dünkü seviyeyle hemen hemen aynı. Beklentiyi satın aldı mı acaba? Bunun için mi daha önceden böyle yaşadı acaba diyorduk ama üst üste bir çıkış yok. Brent petrolde ise 80 doların altına inerek 78 dolar 37 sent ile Brent petrolle son 3 ayın en düşük seviyesine doğru düşmüş oldu. Memlekete hayırlı olsun. Dün itibariyle bir yakıt, akaryakıtta indirim haberi daha gelmişti. 1 lira, 1,5 lira, 2 lira yakıt indirimlerinde yaşıyoruz. 87 dolar, 88 dolar, 80 dolar, 78 dolar bunlar hala bir anlamda aslında bir tık yüksek fiyatlar. Önümüzdeki günlerde bu fiyatın 60 dolarlar civarına düşebilme ihtimali piyasayı birazcık rahatlatacak. Şu an 78-80 dolar civarı krizin ilk çıktığı günlerdeki fiyattı. Ya ne oluyor dediğimizde 80 dolara çıkmıştı. Çünkü 50 dolarlara 60 dolarlara kadar inmişti. Krizin ilk günlerine doğru döndük. Daha da düşmesi muhtemel eğer barış sağlanırsa.
14: Eşel'deki borcumuzu eğer bitirirsek biz de bu düşüşleri hissedeceğiz de işte Eşel'e borcumuz hiç bitmiyor. Eşel mobil sistemini biliyorsun subvanse ediyor. Yani çıkarken de inerken de böyle bir yavaşlatıyor. Bu kapı hidrolikte duruyor, bu kapıyı yavaş yavaş kapatır açar. Onun gibi bir tampon vazifesi yapıyor. İnşallah bir koy bir çalmıyorlardır.
12: Yani şöyle, eşelde de çok fazla bir şey kalmamış gibi. Son gelen mesajda mesela motorun grubunda perşembe gününden itibaren 1 lira 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyordu. Benzin değeri -2,5, motorun değeri -3,95 diyor. Yani bu kadar üzerinde eşelden var diyor.
14: Yani eşel üzerindeki şey azalmış ama bir de şimdi eşel mobilden düştükten sonra, daha doğrusu bir sürede bu sübvansiyetli dönemin parasını geri almaları gerekmiyor mu? Bir de öyle bir durum var bildiğim kadarıyla.
12: Yani tabii birazcık üstünden şey yapabilir, bekletebilir.
14: Yani bir hafta boyunca atıyorum Eşel Mobil 5 lira sübvansiyetliyse, fiyat düştüğünde Eşel Mobil'inkini önce sıfırlıyorsun, sonra bir hafta boyunca da 5 lirayı geri ödemen lazım ki bütün zammı vatandaş yesin.
12: Evet. Efendim yeniden Halil Bey de hoş geldiniz diyelim. Tam arkandan atıyorduk ama bugün de bizi sen uyandırdığın için böyle Ahmet Bey hemen bir dedi ki ya öyle diyoruz ama adam da bizi uyandır dedi de arkandan da atamadık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
16: Hoş bulduk, günaydın, hayırlı sabahlar.
12: Günaydınlar. Sen nefesini alana kadar ben altını serbest piyasa fiyatına da bir bakalım. Ons fiyatı şu an itibariyle 4325 dolar seviyesinde. Biraz önce söylemiştik, gram altında 6597, çeyrek altında ise 10792 liralık fiyat söz konusu. Bu arada ons düşerken dolardaki artışı da iyi görmek lazım. Altın yatırımcısı farkında olmadan dolar üzerinden de bir para kazanıyor. Yani bunu görmek lazım ama beraberinde de onsun o katlayarak böyle ne para kazandık be, işte bir almıştık üçe sattık filan hikayesini yaşamak için de hepsinin bir anda böyle üst üste koyması gibi bir anlam ifade ediyor. Ama savaş sonrasındaki bölüm, evet savaş bitti ama altın hala temkinli dedirtiyor. Önümüzdeki günlerde zannedersem FED kararı var. FED kararının sonrasında altındaki hareketliliğe bir kez daha bakacağız. Acaba ne olacak filan diye bunun da sonucunu görmüş olacağız.
14: Finansal olarak Mustafa Hocam, beni borsa şaşırttı mesela. Niye şaşırttı? Bu savaş döneminde biliyorsun bizde savaş dönemi olması gerek yok. Yani her şeyde borsa tak tak tak tak tak çakılır. Ondan sonra toparlanması çok uzun süre alırdı. Yani merdivenlerden yuvarlanarak iner, adım adım çıkardı. Bu sefer kendini iyi stabil tuttu yani. O kadar böyle bir büyük düşüş yaşamadı. Böyle hep dengeli tuttu. Böyle altın gibi şey. Sürekli bir yerde tuttu. Savaş bitti haberleri ve Halil Bey'in beklentileri satın aldıktan sonra bir anda yükselmeye başladı. Bu da şunu gösteriyor. Borsa yatırımcısı tahmin ediyorum ki bundan sonraki dönemde eğer bu savaş tamtamları azalmaya devam ederse borsa yatırımcısının yüzü gülecek gibi geliyor bana.
12: Muhtemelen ben de öyle düşünüyorum ama borsada da şöyle bir hadise yaşadık. Köpük atıyor diye borsanın geçtiğimiz 1,5-2 yıl boyunca içinden geçtik. Yani çok ciddi düşüşler yaşadı. Çok ciddi saçmaladı. Mesela doların vesairenin bu kadar arttığı yerde borsa bir türlü kafasını doğrultamadı. Şirketlerin fiyatlarının, endekslemelerinin dolar bazlı olduğunu düşündüğünde A şirketi ne kadar ediyor? Misal veriyorum, 1 milyar dolar ediyor. Misal. Ya kardeşim dolar olmuş bilmem kaç lira, sen TL bazlı işlem görüyorsun, şirketin değeri otomatik olarak 800 milyon dolara düşmüş, 700 milyon dolara düşmüş. Bu kısım var ya, ki bunun içinde koca koca şirketlerimiz var. Yani Türk Hava Yolları var, bankalar var vesaire var. Yani bunlar da hani bankalar zarar etti de kardeşim diyebileceğin yer yok ki. Bu oranda yükselmemişti. Bunun için borsada bir gediklik vardı. Belki birazcık o köpüğü vakti zamanında attığı için biz kriz zamanında rahat olduk. Ama dediğine de katılıyorum. Bu kadar savaş hadisesinde tepemizden roketler uçarken, yanlışlıkla bize roketler düşerken böyle anlık %1, %2, %3'lük hareketler yaptı ama kendi kendini de patlatmadı. Allah var yani. Önceden olsa yel girmiş gibi tak tak tak 10-10-10 %10 tapır tapır düşerdi
14: taban,
12: yani.
14: Taban neler yaşadık ya, böyle çok basit şeylerde bile bizim bilmediğimiz, onların bildiği beklentilerde ya da olaylarda da ne oluyor diyorsun, %10 %10 %10 bütün hisseler taban yaparak çok ciddi şeyler yaşadık. Burada çok şükür yaşamadık. Ya olmasın, ülkenin hiçbir ekonomik durumunda olmasın. Dolar çıkınca mı kar ediyoruz, düşünce mi kar ediyoruz, hala anlamış değilim yani. Bir ikisi diyor. Hani dolar çıkacak, yakıt iki katına çıkacak, bilmem bir şey olacak, bir sürü şey var. O enflasyonu tetikleyecek, o onu hani şoför, bahçıvan, ahçı hep sırayla gidiyor da artık ne olacaksa bence dengelerin oturması, çıkmasın düşmesin, stabil olması sanırım en doğru şey.
12: İşte müdahale ede ede, manipüle ede ede devlet eliyle, özel sektör eliyle bir hale getiriyoruz. Ondan sonra tabii bir taraf gülerken bir taraf ağlıyor. Operasyonu bilen gülüyor, operasyonu bilmeyen Al diyor, yanlış ayakta yakalandım diyor. Ama operasyonu bilen de rahat rahat gülüyor. Arap medyası paylaştı, 14 maddelik Amerika-İran anlaşması ortaya çıktı diyor efendim. Suudi basını yayınlamış. 19 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında düzenlenmesi planlanıyor. Mutabakatın resmi imza töreninin 14 maddeden oluşuyor. Hürmüz Boğazı'na ilişkin 3 madde var diyor. İsterseniz ufacık bir geçeyim, çok uzun değil. İlk olarak Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu iddiayı yalanlamış, Hizbullah ile savaşın süreceğini duyurmuştu. Bir diğer maddede ise İran ve Amerika birbirine müdahale etmeyeceklerini teyit ediyor. Mutabakat zaptında 60 gün içerisinde müzakerelerin tamamlanacağı yer alıyor. Çok pardon. Hürmüz Boğazı'na ilişkin 3 madde yer alıyor. Bunlar Amerika'nın deniz ablukasını kaldırması, Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle 30 gün içinde açılması, İran'ın tüm mayınları temizlemesini içeriyor. El Arabiya'nın iddiasına göre İran'ın ekonomik taleplerini yerine getiriliyor. İran yeniden inşası için 300 milyar dolar ödenmesi, tüm yaptırımların kaldırılması, İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri satışının kolaylaştırılması ve donmuş varlıkların serbest bırakılması bu mutabakat metninde yer alıyor. Adamlar savaş tazminatını almış. Değil mi? Sonra öyle görünüyor.
16: Devam edelim.
12: Diğer maddeler ise İran asla nükleer
16: katılmayarak devam edecek tabii, birazdan.
12: Tabii. Bilmediğiniz şeyler var. diğer maddeler ise İran asla nükleer silah üretmeyecek. İki ülke anlaşma nihai sonuca varana kadar mevcut pozisyonlarını koruyacak. Bir uygulama mekanizması kuracak diyor. Bu maddelerin uygulandığı teyit edilirse geri kalan maddelere ilişkin bir nihai anlaşma için müzakere başlayacak. Nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanacak diyor. Anlaşma maddelerine dair iddialara henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı paylaştığı mesajında İran 300 milyar dolarlık yardımın verilmeyeceğini yazmış. Bu nedenle anlaşma maddeleri de halen belirsizliğini koruyor demiş. Gelsin Halil'ciğim, buyurun.
16: Yok, o 300 milyar dolar savaş tazminatı alacak gibi bir mana çıkmıyor. Hı-hı. Şöyle, 300 milyar dolar karşılığına gelen petrol satışına izin verilecek. Konuşulan bu.
14: Şimdi kendi malıyla borcunu ödeyecek.
16: Aynen öyle. Çünkü çok uzun zamandır petrol ihracatı yasaktı. Ambargo vardı. El altından ve çok ucuza. Belki o an piyasa fiyatı 70 dolarken belki 50 dolara, 55 dolara petrol satıyordu el altından Çin'e ya da Hindistan'a ya da Pakistan'a, her neyse. Bunu daha serbest hale getirecek. Çünkü bir taraftan da yani dünyanın en büyük ikinci rezervine sahip olan bir İran dünyada 15. mi 16. sıralarda geliyordu bu gayri resmi satışlarla birlikte. Normalde ihya olması lazım. Bir Suudi Arabistan gibi, bir Katar gibi olması gerekirken buna izin verilmiyordu. Her yönden ambargo vardı. Sadece petrol değil, her şeye karşı bir ambargo vardı. Bu birazcık serbest bırakılacak. O da ne olacak? İran'ın döviz sahibi olması ve nihayetinde de kendi altyapısını, üst yapısını ya da ekonomisini düzeltmesine yardımcı olacak. Şimdi şöyle maddeler baktığımızda savaştan önceki İran ve şimdiki maddeler, okuduğum maddeler eğer gerçekleşirse savaştan önceki durumundan daha iyi bir İran görüyoruz. Şartlar anlamında.
12: Tabii canım.
16: Ambargolar kalkıyor, silah ambargosu kalkıyor, öbürü kalkıyor.
12: Ben şunu söyleyeyim, İran'ın yeniden doğuşu demek bu.
16: Aynen. Ve o zaman şu sonuç çıkıyor. Savaşın kazananı, hani savaşların kazananı olmaz. Dünyada geçmişte de kazanan diye bir şey olmaz bence de. Eğer ki bir kazanan varsa bu savaşın kazananı İran.
14: Şey, kârlı çıkanı diyelim.
16: Belki.
12: Ya kazananı var savaşın da şöyle kazan işte, bu kadar ölümün içerisinde bir kazanmaktan bahsetmezsin diye bakılır işin içerisine, ama İran savunmasıyla durduğu noktayla şu an önündeki tek engel İsrail. Netanyahu durmuyor, birazdan bir haberle daha geçeceğim. Kabinesinde tartışma çıkıyor, kendisi geriliyor, biz bulunduğumuz bölgeden çıkmayacağız diyor, bizi otobüsün altına attılar diyor. Trump bu arada Netanyahu'yu azarlıyor, Vance azarlıyor filan derken oradaki durum daha da karışık. Yani şu an her işi bitirdik desek İsrail'i zapt etmek gerekiyor. Çünkü İsrail bu savaşı sadece bir savaş olarak, ekonomik bir getiri olarak bakmıyor. İsrail bu savaşı kendi güvenliği, kendi geleceği ve beraberinde kendi kutsal değerleri için de görüyor. Yani ben bu konuya kadar bunlarla mücadele ettim, Hizbullah'a böyle yaptım, şunu yaptım. Kendi kamuoyunda, şimdi Halil'in her zaman söylediği Kasım'da mıydı onların seçimleri? Kasım'da. Şimdi Kasım ayında Netanyahu sandığa gidecekken efendim ne sürdün elime ki, ne verdin elime ki, ne süreyim yüzüne diyecekler. Şimdi bunun gerginliği de var. İster istemez o içerideki aşırı milliyetçi, aşırı tutkulu, aşırı dindar, aşırı muhafazakar aşırıların hepsi içinde ciddi bir kriz sağlanmış oluyor. Sen buradan Türkiye'den oturdun ya da Avrupa'dan oturduğun yerden efendim kazananı Amerika değil bu savaşın, İsrail değil görüyorsun. görüyorsun da içeriden görmüyor mu? Tepesine onlarca yüzlerce bomba yedi. Günlerce, haftalarca, hatta ayı geçecek zamanla şeyden çıkamadı, sığınaklarından çıkamadı. Bunun karşılığında Lübnan'dan da geri çekil. İran bir de rahat ersin, Hürmüz Boğazı rahat ersin. Adama hatta bir de üstüne para verelim. Oh ne ala memleket. Düşünsene, bu kadar savaştın.
14: Demir kubbe patladı tabii bu arada. Yani onun da denilebildiği, bir sürü testlerden geçmiş olduğu.
12: Tabii canım. Tabii aynen. Yani orada hikayesi çok rahattı işin yani. Açıyoruz, kaçıyoruz, uçuyoruzdu. Ama mevzunun öyle olmadığı da ortaya çıkmış oldu. Bakacağız ve göreceğiz. Önümüzdeki süreçte İsrail'in tavrı önemli hale gelecek. Yani bence ne kadar önemsiz olduğunu göreceğiz İsrail'in tavrının. Ben birazcık mantığa buradan bakıyorum. Şimdi Amerika bu kadar sözü verip anlaşma imzaladığında İsrail'i korumacılığına belki bir miktar daha devam edecek. İsrail'i koruyorum. Ben İsrail'in koruyucusu benim diyecek ama Trump'ın bir açıklaması daha var. Eğer ben olmasam İsrail yoktu diyor.
16: Bu aşikar zaten.
14: Ya o şahsileştirilmiş. İsrail içinde de yani savaşın bitmemesini İsrail değil de Netanyahu yönetimi istemiyor. Ya da onların o biraz önce bahsetmiş olduğun aşırı dinci kendi işlerindeki şeyleri var ya. İsrail'i bu şekilde değerlendirdiğimizde ben şöyle görüyorum. İsrail'i içerisindeki dini kendi tarikatı yönetiyor. Hani ona da tarikat başa geçmiş. Aşırı dinler tarikat yönetiyor şu anda onları.
16: Yahu azınlık hükümeti. Bir şeyde %50'den fazla oy almış ve seçilmiş bir parti değil. Azınlık hükümeti ve aldığı oy oranı %23-24'lerde Netanyahu'nun.
14: Kendi halkı mi? Efendim? Oranın CHP'si mi oran olarak?
16: Bilmiyorum artık. O başka. Şimdi bak, Gazze olaylarından önce ve başladığı dönemde de İsrail'in içinde de o İsrail'de yaşayan vatandaşlarda inanılmaz bir protestolar vardı. Hatırlayın 2 yıl 3 yıl öncesini, o 7 Ekim 2024 Gazze olayından önce her gün yüz binlerce, belki de milyonlarca, ki onlar için çok büyük bir rakam, toplam nüfusu zaten 8 milyon, yüz binlerce insan protestolarda ve polisle ya da güvenlik güçleriyle çatışma içindeydi. Netanyahu istemiyorlar. Gazze Netanyahu için bir kurtuluş oldu. Şimdi gelelim bugüne. ABD diyor ki İsrail'e, sen Lübnan'a saldırmayacaksın. O da diyor ki sen işime karışamazsın, bu benim kendi güvenlik sorunum, ben bağımsızım bilmem ne falan filan. Peki Lübnan'a saldırıyor, orada Hizbullah var. Hizbullah'ı kim kurdu, kim destekliyor? İran. Tüm bunlar olurken Lübnan'a saldırılarının karşısında İran bu sefer İsrail'e tekrar savaş açmayacak mı? Ya da füze göndermeyecek mi? Gönderdiği zaman da hamisi ve koruyucusu olan ABD'de devreye girmeyecek mi? Bak bunların her biri yaşanacak.
14: Başa mı sarıyorsun?
16: Başa saracağız. Saracağız zaten, saracağız. Şu anlaşma velev ki bugün imzalandı. Barış anlaşması imzalandı. Velev ki en fazla Ocak ayına kadar sulh olur.
14: Hayır, anlaşmayı bozan taraf biri herhangi. Amerika tekrar bomba. Kim niye attın diye onun tepesine, anlaşmanın karşılığında kafasına vuracak kimse yok ki.
16: Yok,
14: adam zaten dünyaya yok. Kafa tutmuş. Yani bu anlaşmanın bir bağlayıcılığı yok. Amerika açısından yok bence.
16: Trump niye bu anlaşmayı bir an önce yapılsın istiyor? Birkaç neden. En büyük neden, Kasım'daki seçimlerde şu an düşen oy oranlarını yukarı yönlü hareket ettirmek için.
14: Ne seçimmiş?
16: Kahraman ilan edilmek için. Ya bu tüm dünyada böyle abi. Taht kavgaları her zaman var. Kardeş kardeşi kırmış bizim kendi Osmanlı atalarımızda.
14: Bizim atamız değil, bir dakika, benim atam değil o.
16: Benim atam abi, senin atan olmayabilir.
14: Değil
16: abi.
14: Onlar hanedanlık çünkü, kendi aileleri var.
16: Tüm dünyada bak, bütün hanedanlıklarda, bütün padişahlıklarda, bütün krallıklarda, tüm dünyada geçmişte hep bir taht kavgası her zaman için olmuş. Bugün de var, yarın da olacak. Bak Kasım'ı, Ekim'de, o Ekim'de İsrail, Kasım'da da ABD'de seçimler var. Seçim bir atlatılsın, bak ne oluyor. Bak inşallah yanılıyorum. İnşallah yanılmayı çok istiyorum ama biz yine başa döneceğiz. Şu an sadece geçici bir pansuman. Henüz o yara kapanmadı.
14: Ama Trump şey durmaz ya. Trump yerinde dek duramaz. Yani bu hareket alıştı ya o. Bu tempoya alıştı. Aha. Yani bu arada ora hazır beklemiyor. Senin dediğin tarihlere gelene kadar gider bu arada Küba. Aralarda yine oynar o.
16: Küba oradaki mutlak bir galibiyet alacağını zaten biliyor. Aynı Venezuela'daki gibi. Belki oranın 2 günlük işi var. Küba'yı kafaya taktı. Buradan sonra Küba'ya gidecek. Daha orada Şili var, Brezilya var, Arjantin var, Bolivya var. Oralarda göz dikti. Bak sırayla oraya gelecek. Güney Amerika'yı
14: onları
16: eline geçirecek.
14: Hani deriz ya, çantada keklik görüyor ya.
16: Öyle tabii.
14: Şimdi burada kaybettiği prestijini seçim öncesi Burayı bir beklemeye alacak. Bu bir aslında şey, aynen, pause gibi yani, bekleme aynen dönemine öyle geçirecek. Doğru. Bu anlaşma istediği zaman bozar. Hiç kimse de sen niye bozdun diyecek ülke yok. Dese de zaten Trump'ın umurunda değil. Bu arada tekrar bonus toplamak için gidecek o çantada keklik ülkelerde tak tak tak operasyon yapacak. Ben bu kadar iş yaptım diyecek. Sonra seçime girecek.
16: Kahraman olacak.
14: Ondan sonra tekrar dönecek bu tarafa. Yani senaryo böyle gidiyor anladığım kadarıyla.
16: Aynen öyle.
12: Dönmesi için de yani Trump mesela şu an diyor ya, İran'la ben mücadele ettim, İsrail'i ben kurtardım filan diye. Bundan 10 yıl sonra bunun stratejik gelişmeleriyle dünyayı mahveden adam olarak Amerika için, Amerika tarzı için söylüyorum, dünyayı Amerika için cehenneme çeviren adam diye de başlığını atabilirsiniz. Çünkü İran buradan ayağa kalkar, ticari alanını rahatlatır, kendisine bahane uydurtturmaz ve güçlenmeye başlarsa, bunu şöyle düşünün, ambargo altında yıllarca, böyle 3 yıl 5 yıl filan değil, yıllarca ambargonun altında
16: 47 yıl
12: hiçbir şey yapamamış İran, buna rağmen karşısına gelen, bak, donanması bitti, hava kuvvetleri bitti, o oldu bu oldu derken hala direnebiliyor ve sana füze atmaya devam edebiliyorsa ve sen de işte hep bu hikayeyi yazdılar, okudular, oynadılar, 100 bin tane asker, 150 bin tane asker yığıldı burada bekliyor, kara savaşı gelecek diye böyle bir algıyı verdiler. Muhtemelen algıyı yapmak daha ucuzdu o kadar askeri oraya getirmekten, onun için bu çok daha rahat bir hareketti yani. Evet, algıyı yaptı.
14: Sayamam ki denizdeki...
12: Tabii nereden sayacaksın yani, bir dönem vardı ya 2. Dünya Savaşı'nda yer tank balonları resimleri filan çizerek kandırdı. Yani bu bir algı. Şimdi bu algıyla biz geliyoruz ha, bak geldik ha diye böyle bir gerilim yarattı. Tüm bunlara rağmen İran ayakta kalabildiyse, 47 yıl Halil'in söylediği gibi ambargo altında kalmış bir İran sana bu mücadeleyi verebiliyorsa, ambargosu kalkmış, petrolünü ihraç edebilen, dışarıyla ilişkiler kurabilen, hareket edebilen bir İran'ın yarın bir gün hangi durumda olacağına otur sen karar ver.
14: Bence bu İran'ı kurtarma operasyonuyla, ambargodan kurtarma operasyonu gibi bir şey oldu.
12: Sonucu böyle çıktı. Şimdi mesela İsrail'deki Heretz gazetesi var. Analizde diyor ki İran fiyaskosu. Netanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana en büyük başarısızlığı manşetini kullanmış. Makalede tarihi bir zafer vaat ettikten sonra İsrail Başbakanı Trump ile zayıflamış bir ittifak ve bunun karşılığında elde edilebilecek çok az stratejik kazanımla baş başa kaldı ifadesini kullanıyor. İsrail de içeriden Netanyahu'yu çayır çayır yiyor. Ve dediğim gibi Trump üzerinde işte Venezuela'yı aldık. Aldık derken toprağı mı kattık? Yok. Ne yaptık?
16: Ekonomisi
12: başına aldı. Başına kendi idarecini, muhalifteki idareciyi koydun ve ben bunu aldım saydın. Buradan halk hareketlenmesi çıkmaz.
14: Yönetim aldı, eyalet gibi oldu yani. Yani
12: buradan halk hareketlenmesi çıkmaz. Petrolü almış oldu, ekonomik veriyi almış oldu. Ben satıyorum artık dedi, bu kadar yapıyorum filan dedi. Şimdi ama dönüyorsun bu tarafta, bu tarafta başka bir dünya var. Ve İran sana karşı direndi. Sen Irak'ta, Suriye'de rahat rahat at koşturduğunu, burada koşturamadığını gördün. Hal böyle olunca da bir şey mi mahvettin, bir şey mi oluşturdun, yoksa yeni dünya düzeni için yeni bir çivi mi çaktın? Bunun oturup hesabını yapalım. Şimdi bu savaş bittikten sonra önümüzdeki ben bir savaş çözdüm ve bu işi halletmem lazım kısmı da Ukrayna-Rusya savaşı olacak. Yeniden o cepheye doğru da döneceğiz.
16: Söyledi
12: bu iş
16: zaten
12: bittikten sonra. Bu iş bittikten sonra bunu çözdüm, bunu hallettim. Ukrayna bana istediğimi verdi, Rusya bana istediğimi vermedi. Şimdi uyuyan bir Rusya var savaşın başından bu tarafa. Amerika, İsrail ve İran savaşının başından bu tarafa neredeyse uyuyan, çok hareket etmeyen gibi bir Rusya var ama Rusya oyunu çok rahat bozabilecek pozisyonda. Bence iyi de bir pozisyonda durdu. Hani gerektiğinde İran'a desteğini açıkladı. Yanlış yapılıyor dedi. Askeri olarak alanda bulunmadı. Şimdi sen bu kadar füzen mi bitmiş acaba diye Amerika'yı sorgularken Rusya ya da Ukrayna farklı bir barış oryantasyonunda buluşur ve bunları dışarıda bırakırsa düşünsene. Hikayeyi sen bir gör bak. Yani Rusya Ukrayna anlaşıyor. Herhangi bir konuda anlaşıyor. Herhangi bir maddede konuşuyor ve bu anlaşmanın içerisinde Amerika yok. Kurulan tüm plan sil baştan inşa olmaz mı hocam o zaman?
14: Tabii. Evet ve bence dünyanın birçok ülkesinde aynı bizde olduğu gibi drone fabrikaları kuruyorlar şu anda.
16: Var zaten.
14: Birçok yerde kuruyorlar. Olmayanlar da, uyananlar, bak bu işler bunun oluyormuş deyip her tarafa irili ufaklı birçok ülke, adını bile şu anda aklımıza getirmedim ülkeler, silah teknolojisi, drone teknolojisi, neyse o SİHA'lar mı ya, onların işte...
12: Drone'un teknolojisine ulaşmaları çok yakın değil. Böyle çok hemen ben yarın bugün karar verdim, yarın fabrika yapıyorum durumunda değil Ahmet Bey. Orada birazcık çünkü teknolojiyi, yazılımı, altyapıyı, iletişim falan kurmaları lazım. İmkansız değil, yanlış anlaşılmasın. Ama öyle bir günde tam ben karar verdim, yapay zekadan drone fabrikası kurdurdum denilebilecek kadar basit, pratik bir yöntem değil. Ama şunu da hesap etmemiz gerekiyor. Gerçekten bunu hesap etmemiz gerekiyor. Bizim drone'un üzerine çok fazla şey koymamız lazım. Şimdi füzelerimiz, mühimmatlarımız vesairelerimiz, işte balistik üslerimiz. Şimdi Yunan gazetecinin bir tanesi dün de herhalde gözüme çarptı, manşet atmış. Demiş ki siz bunlar uçak üretiyorum dediğinde de gülmüştünüz diyor. Şimdi ama balistik füze üretiyoruz diyor. Şimdi uçak üretiyoruz dediğinde güldünüz. Şu an gülebiliyor musunuz? Yunan gazeteci yazıyor bunu. Şu an gülemiyorsunuz. Balistik füze üretiyorum dediğinde aa ne var bunda diyemeyebilirsiniz. Bak haberiniz olsun diyor. Yani boşu boşuna gülmeyin diyor. Burada bizim üstüne koyacağımız kısımda da işte bayağıdır konuşuyoruz aynı hadise. İşte bir tarafı yapay zeka, bir tarafı üretim, bir tarafı marka, bir tarafı katma değerli ürün gibi olmak üzere çok yönlü harekete geçmemiz lazım. Hani senle konuşurken de sen bazen sinir oluyorsun ya, ya söylüyoruz İHA SİHA başka bir şeyimiz yok mu diye. Evet gerçekten mesela tarımda tam bağımsız olmamız lazım. Hatta ihracatçı ülke durumuna geçmemiz lazım. Diğer yapmış olduğumuz ürünlerde katma değerli ürün yapıp ihracatçı pozisyona geçmemiz lazım. Her üründe mi? Hayır. Her üründe mücadele edemeyebiliriz ama kendi içimizde bunun stratejisini geliştirip markalaşmış, nitelikli ürün ve ürün gruplarına ihtiyacımız var. Misal veriyorum, artık tekstilde yurt dışına biz mal satamıyoruz diyorsan tekstilde başka bir şey satacaksın. Başka bir hikaye satacaksın. Tekstilde satamıyorsan iplikte de satamıyorsan atıyorum ayakkabıya dönecek. Ama bir şeye dönmek zorundasın. Yani bir şekilde bizim bu üretimi rahatlatmamız ve Türkiye'yi topyekün ayağa kaldırmamız lazım. Silah sanayindeki gelişmelerimiz kim ne derse desin, neresinden bakarsa baksın. Şimdi son 50 yılı, 100 yılı silah sanayindeki gelişmeyi hür kuşları toprağın altına gömdüğümüz günlerden bu tarafa yapabileceğimiz en iyi işleri yaptık. Hakkını yemeyelim. Ve Türkiye topyekun bu anlamda hareket edelim mi diyor. Yani nereden bakarsan bak güzel. Ama geldiğimiz yer şöyle. Elin adamı yüzler, 200'ler seviyesine çıkmışken biz bugüne kadar hiç çıkmadığımız sıfır seviyesinden onlara 15'lere 20'lere çıkmaya çalışıyoruz. Hem zamana hem daha fazla efora ihtiyacımız var. Yani bu bambaşka bir proje haline gelmeli. Yani hepimiz için bunu söylüyorum. Yoksa diğer türlü işte bugün mesela bir toplantı var, öğlen saatlerinde muhtemelen oraya geçeceğiz. İşte mobilyada biz merkeziz iddiamız var. Kaymos fuarla alakalı bir lansman yapacak muhtemelen. Oraya davet etmişler. Tamam gidelim ve biz fuarımızı yapalım. Mobilyamızı satalım. Peki biz ne yapıyoruz? Mobilyada hangi segment atlamamız lazım? Pazardaki analizimiz ne? Birilerinin bunu çıkartması, yazması, çizmesi ve sanayiciyi yönlendirmesi lazım. Efendim Kayseri'den mi ibaret Türkiye? Değil ama Kayseri Kayseri'den ibaret. Biz burayı kaldıracağız, Sivas Sivas'ı kaldıracak, Antep Antep'i kaldıracak, doğru mu? Iğdır ayağa kaldıracak ki topyekun Türkiye olacaksın. Stratejik planda da devlet sana da zorda kalınca diyecek ki bu kadar şeyi yapıyorsunuz ama bana iki tane de atıyorum füze fabrikası, mühimmat fabrikası, drone fabrikası kurun diyecek. Sanayici mi yapıyor, devlet mi yapıyor? Biz böyle gelişeceğiz. Ama şu an gözümüzü kapatıp gittiğimiz yerde bunu devlet tarafında da özel sektör tarafında da ihtiyacımız var. Gözümüzü kapatıp gittiğimiz yerde kendi içimizde çatapat oynuyoruz ya. Dün arkadaşlar işte sen karşılaştım diyorum Çin'delerdi bir haftadır gelmişler. Şimdi isimlerini anmayayım, dinliyorlarsa da selam olsun. Abi başka bir şey yaşıyor orada diyor. Orada başka bir dünya artık diyor yani. Model olarak da başka bir dünya. Hulusi Paşa diyor diye Çin'e gidin Çin'e gidin diye. Başka bir dünya yaşıyor adamlar. Otomotivden, teknolojiden, robotikten vesaire de nereden bakarsan bak. Ve şu an sen onların yanında şöylesin mesela. Sen 1940'lar Türkiye'si gibisin. Onların bakış açısının yanında.
14: Şey gibi Yunanistan o adaya gittik ya, orada hep arabalar eski bilmem bir şey ya, adamlar daha böyle bir 30 yıl öncesini yaşıyorlar. İhtiyaçlarımız yok diyorlar yani, orada bir lüks araba gördüğünüz zaman o kesin turisttir. Yani bizim gibi gitmiş bir turistin arabası lüks. Hepsi 40-50 yaşında 30 yaşında neyse o eski arabalarla falan, evet. Mutlu yaşıyorlar, ayrı bir dünya yaşıyorlar. Demek ki Çin'de de bizim tam tersimizi, bunun tam tersine böyle ileride bir teknolojiyle ileride bir yaşam
12: sistemi ya var. Eski olanın mutluluk getirdiği bizde eskiye alakalı özlemle ilgilidir. Yani eski olan mutluluk falan getirmez. Yani nerede o eski Ramazanlar diye başlarsın. Ramazanlardaki o güzel günleri hatırladığın için kötü zamanlar, işte oradaki yokluk, açlık vesaire görünmez. Bir yerdeyiz. Ama dünya başka bir yerde. Dünyanın tamamı mı? Değil. Yani bu bahsettiğim hadise. Mesela Yunanistan bizden daha ileride diyebilecek bir baba yiğit varsa çıksın alnı karıştırayım. Böyle bir şey yok.
14: Ya ilim şu anda Çin'de.
12: Şimdi bunun içinde biz bakışımızı, üretimimizi, teknolojimizi başka bir yere evretmek ve mücadelenin içerisinde şöyle yapamıyorsunuz mesela. Biraz önceki sen söyledin, her yer İHA fabrikası. Evet, artık savaşın net gerçekleri, insansız savaş modeli net gerçeğimiz. İnsanı işin içine katmadan, iş gücünü minimize ederek daha uygun maliyetli bir operasyon peşindesin. Tamam, İHA'yı yaptın. Tamam, biz tamamız deme şansın yok. Devam, devam, devam, devam ve biz çok geç başladık. Birçok şeye çok geç başladık. Hatırlayın, sizin de yaşınız yetmiyor gerçi ama Kıbrıs Barış Harekatı'nda pil alamadığımız için, pili bulamadığımız için evet. Kayseri'li müteşebbis gidiyor Aspilsan'ı kuruyor. Yani şu an Aspilsan hala bu devlet için pil üretiyor. Niye? Pil bile alamıyordun. Mermi alamıyordun ya. Mermi alamıyordun. Bak şu an birçok şey içeride üretip mesela terörle mücadeledeki rahatımız falan kesinlikle bunlarla alakalı. Buraya kadarki olanı yermeden bundan sonraki süreçle alakalı çok ciddi ufuklar, çok ciddi özel sektör gücü, çok ciddi devlet gücünü ortaya koymak gerektiği kanaatindeyim. Yoksa işte dronlarımız çok iyi, evet çok iyi. Diğer ülkelerde yapabilir mi? Bugün yapamaz Ahmet Bey. Ama savaşsız bir dünyada, hedeflenen bir dünyada 5 yıl içerisinde bu teknolojiye ulaşırlar mı? Yaparlar mı, üretebilirler mi? Evet.
14: Her şey olur. 47 yıl ambargo altında kalan İran'dan bu kadar füze çıktıysa herkesten her şey çıkar gibi.
12: Aynen öyle. Çok çalışmamız gerekecek, çok değil mi Halil Bey? Hiç ses çıkartmadım. Bak hep senin cepheden savunuyorum, hiç ses çıkartmıyorum.
14: Yok öyle değil diye girsen araya bir ya.
12: Hadi.
16: 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda gemilerimizin yarı yolda kaldığını, mazotların bittiğini biliyor muydunuz?
14: Tarihte bugün, evet.
16: Ve o yarıda kalan, içinde asker var, içinde tank var, içinde top var, tüfek var. Ama Kıbrıs'a gidemiyor. Denizin ortasında kaldı.
12: Akıyor.
16: Kim yardım ediyor? Allah rahmet eylesin, Kaddafi. Libya'dan nakliye gemileriyle mazot gönderiyor. Denizin ortasında nakil yapılıyor ve sonra biz barış harekatına yoluna devam ediyor gemiler. Bak bunu herkes bilmez. Biz böyle bir ambargonun içindeyiz.
12: Evet.
16: Savaş uçaklarımız vardı. Savaş uçaklarımız havalimanından kalkamadı.
14: Yani hava indirme yaptık ama değil mi?
16: Niye? Yaptık.
14: Allah'tan havada uçağın yakıtı bitmemiş.
16: Aslında hedeflenen ve planın çok çok gerisinde bir operasyon oldu. İkinci turu savaş uçaklarımız ikinci turu yapamadı. Niye yapamadı biliyor musunuz? Lastiğimiz yoktu. Uçak lastiği yoktu. Parçalanmıştı. Eski kamyon lastiklerini hatırlayın. Böyle teller meller çıkardı yarık yarık. Bizim savaş uçaklarımızın lastikleri bu durumdaydı. Operasyonu yapamadık. Ecevit, rahmetli Ecevit ve rahmetli Erbakan. Ecevit İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'ye gittikten sonra zaten operasyon emir veriliyor. Ecevit İngiltere'ye niye gidiyor? Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türkiye açısından önemini ve haklı olduğumuzu savunmak için tüm dünyaya duyurmak için gidiyor. Oradayken de zaten bunlar danışıklı. İşte Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanı kim? Ecevit mi, Erbakan mı? Hep bu söylem vardı.
14: Kim?
16: Her ikisi de. Her ikisi de. Birine adledilemez. Her ikisinin de Allah rahmet eylesin. Her ikisi de inanılmaz görevleri, misyonları vardı. Her ikisi de eşit düzeyde başardı. Sonra telefon açıyor. Diyor ki burada inanılmaz bir baskı var ve operasyonu durdur talimatı veriyor Erbakan'a. Erbakan diyor ki bana diyor yarım saat müsaade et diyor. Yarım saat. Bak şaka gibi ya, tarihimizi, yakın tarihimizi bilmiyoruz. Şurada daha 50 yıl öncesinden
14: meşgul bahsediyor. Meşgul alsa yarım saat sonra döner belki.
16: Yarım saat diyor bana müsaade et diyor. Diyor ki edemem, çok üzerime geliyorlar diyor. Ne yaparsan yap diyor. Yarım saat. 20 dakika ver diyor. Bak bunlar hepsi zabıtlarda, kayıtlarda. Bir hikayeden bahsetmiyorum. Delilli, ispatlı. 20 dakika ver diyor. Yapamam, edemem diyor. 5 dakika sonra çaresiz kalıyor. Eğer diyor yapmazsan diyor bize saldıracaklar diyor Ecevit. Tüm dünya bize saldıracak diyor. Avrupa bize saldıracak diyor. Ve operasyon bitiyor. Kıbrıs Barış Harekatı. Niye yarım saat istiyor biliyor musunuz? Peygamber Efendimizin halası Fatıma Sultan'ın mezarı şu an hala Kıbrıs Rum kesiminin içinde. O türbeyi ele geçirmek istiyor rahmetli Erbakan. Yarım saat daha zaman olsaydı operasyon oraya doğru gidiyordu ve biz o türbeyi de mezarı da Türk topraklarına katacaktık. 1974'ten bahsediyorum. Biz böyle bir dönemdeyken bugün geldiğimiz noktada savunma sanayinde, bizim savunma sanayimiz sadece İHA'lardan, SİHA'lardan oluşmuyor. Çok fazla silahımız var. Sadece saldırı değil, bu caydırıcılıktır. O yüzden doğru yoldayız. İnşallah çok daha iyileri de yapılır diye dua ediyorum.
12: Yok, kesinlikle katılıyorum. Yanlış yolda değiliz. Fazlasına ihtiyacımız var ve fazlası için de daha fazlasına ihtiyacımız var. Yani bu bitebilecek bir hikaye ya da yarınki hikaye değil. Çok fazla işe, çok fazla sürece ihtiyacımız var. Ve bunun için de her birimizin hareket kabiliyetini arttırmamız, değiştirmemiz, yüklenmemiz ve özel sektörü de buna adapte etmemiz gerekecek gibi görünüyor. Yani en azından tavsiyemiz bu yönde. Bunun da üzerinde durmak lazım. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan, İSO Başkanı 2 gündür 3 gündür elimde ama bir açıklama yapıyor. Aslında tavuk operasyonuyla alakalı açıklama diye belirledi kişi. Diyor ki hukukun işlemesi, adil rekabetin korunmasının önemine dikkat çekip üretim yapan, yatırım gerçekleştiren ve istihdam sağlayan özel sektörün itibarının da korunması gerektiğini belirtmiş. İstihdam sağlayan, ihracatı ülkesine değer katan, tüm vergi ile sigorta yükümlülüklerini yerine getiren özel sektörün katkılarıyla şekilleniyor demiş. Sosyal medya hesabından açıklama yapmış. Piyasa düzeninin korunmasının, adil rekabet ortamının sağlanmasının ve vatandaşların temel gıda ürünlerine makul koşullarda erişiminin devletin en doğal ve en önemli sorumluluklar arasında yer aldığını söylemiş. Hukukun işlemesi ve yanlış uygulamaların tespit edilmesi halinde gerekli adımların atılmasının doğal olduğunu vurgulayan Bahçıvan, bu süreçte hassas bir dengenin korunması gerektiğine dikkat çekmiş. Bahçıvan, bir sektörde üretim zincirine yatırım yapan sanayiciye ve üreticiye yönelik topyekün bir itibarsızlaştırma yaklaşımının Türkiye'ye fayda sağlamayacağını belirterek, bunun yatırım iştahını zedeleyebileceğini, üretim cesaretini kırabileceğini, istihdam ve ihracatı olumsuz etkileyebileceğini söylemiş. Yanlış yapanların hukuk önünde hesabını vereceğini ifade eden Bahçıvan, buna karşın üretim yapan, risk alan, fabrika kuran, istihdam sağlayan, ülkeye katma değer oluşturan özel sektörün itibarında korunması gerektiğini söylemiş. Bugün Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey üreticisini korkutan değil, doğruyu denetlerken üretimi güçlendiren bir iklimdir. Çünkü bu ülkeyi büyütecek olan kamu özel sektör güveni, hukuk devlet ilkesi, adil rekabet ve güçlü üretim kapasitesidir. Türkiye yüzyılını yatırımcısıyla, sanayicisiyle, üreticisiyle, çalışanıyla ve ihracatçısıyla birlikte inşa edeceğiz. Bugün üretimi kolayca incitirsek yarın yatırım, istihdam, ihracatı aradığımızda geç kalmış oluruz. Hukuk işlesin, rekabet korunsun, tüketici korunsun ama üretim iklimi de mutlaka korunsun demiş. Tam ortalı bir şey yapmış, açıklama yapmış Erdal Bahçıvan, İSO Başkanı. Aslında şöyle diyor, adaleti ve yaptırımı yapın ama kurunun arasında yaşı da yakmayın. Üretiminde cesaretlendirin demiş. Zannedersem ben bunu açıklamayı birazcık daha Beyazıt'e yapılan operasyonla alakalı gibi algıladım. Yanlış algılamamışım da mı evet, yani? Evet. Yani durum birazcık öyle gibi ya görünüyor.
16: Şimdi mesela kırmızı ette bu kadar büyük firmalar yok.
12: Evet. Daha
16: kırmızı ette çok daha fazla, yani belki 10 bin tane atıyorum büyük, yani 300 ya da 400 büyükbaş hayvan ve üzeri ya da küçükbaş hayvan üzeri 10 bin tane farklı işletme var. Ama tavukta öyle değil. Tavukta piyasanın belki %80 %90'ını 10-15 tane firma belirliyor. Hı hı. Orada 10 binlerce tavuk, daha kolay. Daha az bir alan, daha az bir maliyetle, sürüm daha fazla.
14: Şey kurtarmıyordur, hani işletme maliyeti olması için, kurtarması için büyük bir oran olması gerekiyor. Yani bahçene koyduğun kümesteki 10 tane tavuk bir işe yaramıyor.
16: Tabii ki. Şimdi bak, burada bir işletmelerin bir araya gelip ortak hareket etme imkanı tavuk üreticilerinde çok daha fazla. Ama besicilerde ya da küçükbaş ya da büyükbaş hayvan üreticilerinde bu kadar fazla dağılmış, sayıca fazla olan işletmenin bir araya gelip de ortak araya, hadi biz kırmızı et fiyatını, dana et fiyatını, kargas et fiyatını artıralım diyemiyorlar. Bir araya gelmeleri zor, ortak hareket etmeleri zor. Ama tavuk sektöründe böyle değil. Dün duyduk değil mi?
12: Evet.
16: Kaç liraydı? 500 lira kanat kilosu. Daha bu satın alma maliyeti. 550 TL mi dedi?
14: Çıktı piyasaya kanat. Dün yoktu yani kanatsız tavuk.
12: Yoktu. Kanatsız satıyorlar tavuğu.
16: Yani bu kadar yüksek bir fiyat oluyor. Bundan 6 ay önce kaç liraydı aynı kanat? 100 liralar.
12: 150 lira.
16: Ya da 150 liralar seviyesindeydi. Demek ki burada bir hayatın doğal akışı, enflasyon ya da ekonominin haricinde anormal bir artış varsa, bu sefer de devlet diyor ki ya da hükümet ya da işte bu işlerle ilgilenen birimler diyor ki ya bu ticaret normal değil diyor. Bunda başka bir şey var diyor. İşin içine girip de araştırınca diyor bunlar ortak hareket ediyor.
12: Başka bir şey olduğunda
16: daha yüksek
12: oluyoruz
16: diyor. Kar marjları için diyor. Birlikte hareket ediyorlar diyor. Birlikte hareket etmek suçtur. Şimdi dünyanın her yerinde
12: suçtur. Burada bir iki tane firma var.
14: Meslek birliği kursalar peki böyle olabiliyor mu?
16: Meslek birlikleri zaten var.
12: Yapamazsın. Yani fiyat belirlemek için meslek birliği kurmasın Ahmet Bey.
16: Fiyatları domine etmek için bir araya gelemezsin. Dünyanın her yerinde yasak.
12: Şimdi burada bir iki tane firmanın dünden beri açıklaması var. Firma diyor ki ben diyor pazarın 10.000'de 5'ine filan sahibim. 1.000'de 1 bile değil. Benim üretimim bu kadar. Türkiye'deki toplam üretim bu kadar. Beni diyor ben nasıl piyasayı manipüle edebilirim? Ve şu firma diyor, şu firmayla beraber haberi kaybettim şimdi, kaydetmişim dedim ama kaybetmişim. Bu firmayla beraber iki firmadan bahsediyorlar. Bizim pazarda bir dahlimiz olamaz ki diyor. Yani koskoca pazarda ben diyor işte o kenarda mangalla elliyorum, bir şey yok ki diyor. Yani benim yaptığım üründe ne var diyor. 10.000'de 1 diyor. Ve tüm sektörü içine aldığı için onlar da diyor ki ya bari bize kayyum atamayın. Denetimli kayyum atamayın bari diyor. Yani çünkü bu sektörün içerisinde şimdi 10 tane büyük var, 20 tane büyük var. Bunlar pazarı değiştirebilir ama ben değiştiremem. Ne üretimim var ne bununla alakalı kapasitem var. Bugüne kadar da üretmemişim zaten diyor.
16: Fark etmez. O yazışmaların içerisinde, o birlikte hareket etme kararların içerisinde, o görüşmelerin içerisinde o firma 10.000'de 1 pazar payı olan firma varsa o da aynı suçu işliyordur.
14: Ya şimdi 50 tane, ya seninle 50 tane tavuk alsak birbirimize, hadi lan bu 50 tavuğu bir anda piyasaya sürelim de piyasayı düşürelim ya da yükseltelim desek biz de mi aynı suçu işlemiş
16: 50
14: oluyoruz?
16: 50 tane değil. Ya yanında 50.000 tane üretenle sen aynı hareketi yapıyorsa o zaman sen yaptığın suç oluyor.
14: 10.000'de 1 adam.
16: Bak fark etmiyor. İsterse 100 milyonda 1 olsun. Mevzu ne? O birlikte hareket eden organizasyonun içinde misin değil misin? Yüzde kaç payın olduğu hiç önemli değil.
14: Abi. Örgüt üyesisin yani.
16: Örgüt üyesisin.
14: Yönetici değilsin. Aynen, ama orada
16: yönetici
14: üyelik
16: değilsin
14: var.
16: Ama üyesisin. O da suç. Anladım. Birine 10 lira ceza yazar öbürüne 1 lira ceza yazar. Ama sen de o suça iştirak etmiş oluyorsun. Mevzu bu.
14: Tarafın belli.
16: Tarafın belli.
12: Şimdi mesela aynı işi bir daha yaptı. Bunun benzeri farklı rekabet kurumu bu sefer de mesela lastik firmalarına dün ceza verdi. Gördünüz mü haberi bilmiyorum.
16: Gördüm de aynı
12: 3 milyar 630 milyon lira ceza kesmiş. Bunlardan en yüksek ceza Birisa'ya 1 milyar 19 milyonla. Goodyear 672 milyon, Continental 397 milyon, Hankook 361 milyon ve Pirelli 292 milyon olmak üzere rekabet kurumu ceza kesmiş.
16: Bunlar ne yapmış?
12: Muhtemelen rekabet kurumu verdiğine göre yine tekelleşme vardır.
16: Orada bir dumpingten bahsediliyordu.
12: Nasıl yani?
16: Yani pazara giren başkalarını engellemek için 10 liralık lastiği 5 liraya düşürmek gibi bir şeydi. Yani sonuçta dumping anormal derecede düşürmek demektir. Bak bu da suçtur. Bir başkasının pazarını ele geçirmek, onun büyümesine engel olmak için sen anormal fiyat düşüşü yapıyorsan bu da suçtur. Dumping yasası var.
14: Suç da olmayan, ticarette suç olmayan ne yapabilirsin?
16: Abi normal rutin hayatına devam edeceksin bu kadar. Birilerini ezmeye
14: çalışmak yapmak suç. İndirim yapmak suç.
16: Hayır, indirim yapmak suç değil. Sen indirimi nasıl yaptığın önemli. Mesela bak biz bunu en fazla nerede görürüz biliyor musun? FMCG sektörü dediğimiz marketlerde gıda ve deterjan, kozmetik ürünlerinde görürüz. Evet. Elin yavru firmaları öyle bir dumping yapıyor ki ya senin maliyetinin yarısını, hani bu Çinlilerle rekabet muhabbeti var ya, ya benzer bir şekilde sen azıcık palazlanıyorsun, el sabun üretiyorsun Ahmet Bey. Örnek veriyorum. Biraz pazar payını artırdın, büyüyorsun. Senin rakibin olan o yabancı menşeili bir marka tüm marketlere diyor ki sen diyor işte Ahmet Billor markalı el sabunu diyor koyma. Ya işte satıyorum falan. Ondan sonra fiyatı bir kırıyor, sen ne yapıyorsun? Atıyorum 10 TL. Adam normalde 15 TL'ye satıyor. Sen 10 TL'ye satıyorsun. 5 lira yapıyor fiyatı.
14: Onlara ambalajını değiştir, saat sür piyasaya.
16: Bunu var ya, olmuyor işte öyle de. 5 lira yapıyor. Ne kadar süre yapıyor biliyor musun? En az 6 ay boyunca yapıyor. Sana bir tane el sabunu sattırmıyor.
14: Seni batırana kadar.
16: Seni batırana kadar. Sonra sana geliyor diyor ki 3. ayda. Bak bunları yaşadım ya. Ben bunları asparagas şeylerden bahsetmiyorum.
14: Hala yaşıyorsun şu anda.
16: Çalıştığım şirketlerde ben bu görüşmelerin içindeydim.
14: Şu an hala yaşıyor.
16: Bu pazarlıklar için dedim. Ne diyor biliyor musun o elin gavur büyük firma, uluslararası firma? Diyor ki bak diyor ben bunu diyor seni batırmak için yapıyorum. Fabrikayı bana sat diyor. Fabrikayı bana sat diyor. Sen diyorsun ya satmam etmem. Satmazsan diyor komple diyor batırırım seni diyor. Ya adam bunu yapıyor. Ya satmak zorundasın o adama. Tüm pazarını büyütüyor. Ya da ne diyorsan tamam noktasına getiriyor seni. Ya. Bunlar da oluyor.
12: Hep tüketim sektörüne yapıyorlar. Bize yapsan biz de satsak diye böyle düşünsene yani. Oluyorsa filan diye. Abi gücün bu kadar yoğun olduğu yerde Walmart örneği çok dünyada hikaye olarak anlatılır. Sen firmaların bu kadar güçlü ve bu kadar baskın olmasını sağlarsan yereldeki ya da yerel olması gerekmiyor. Küçük firmaların varoluşunu engeller, rekabeti de bozarsın. Yani adam küçüğü yok ediyor. Küçüğü yok ettiği için bir süre zarar etmiş gibi görünüyor. Sonra büyük olarak yeniden devreye çıkıyor. Rekabet kurumu burada önemli alanlardan bir tanesi ama ne kadar çıkacak ve ne kadar toparlanacak bunları da göreceğiz. Şu an lastik firmalar için de aynısını yaptılar. Buna tepkiler de var. Ama Yani doğru dengeyi bir hep beraber bulmak lazım. Yani üretim ve tüketimdeki doğru dengeyi bulmak lazım. Pazara birilerinin girmesini engelliyorsanız sermaye de ürkektir. Ben bu pazara girsem tavuk pazarı güzel pazarmış, güzel para kazanıyorlarmış. Ben de gireyim dediğinde 3 gün sonra seni batırmaya yönelik devasa hareketler yapacaklarsa sen de geçmiş olsun o zaman. Niye gideyim? Zaten orada bir tekel oluşmuş diyorsun. Devlet de bununla alakalı mücadelede bulunuyor. Ben devletin mücadelesini tavuktaki, etteki ve diğerlerindeki mücadelesini bu anlamda anlamlandırıyorum. Destek verecek. Burada da itibarsızlık değil, yapılan hataya karşı bir önlem olarak görün. Daha sonrasında da bu hatayı yerine doğrulara bıraksın. Vatandaş da şu an itibariyle baksana bir tane mesela tavuk kanat kaç liradır şu an diye operasyon yapıldı. Hala marketlerde, online'de, siparişte vesairelerde iş başka noktaya doğru gidiyor. Şuradan bir bakarak görmeye çalışacağım. Şu an itibariyle 400 lira. 365 lira yarım kilosu. 400 yani.
16: Yarım kilosu mu 365 lira?
12: Tabii.
16: Kilosu 700 lira mı oluyor?
12: Donuk olanlarla yapmışlar. Normalde soslusunu 500 lira yapmışlar. İncik kanat mı kanat mı bir ona bakmam lazım.
16: Yarım kilo mu bir kilo mu?
12: İncik kanat bir kilo.
16: Zaten yarısı kemik ve deri.
14: Ya kırmızı adam, et daha mı ucuza geliyor ne?
16: Neredeyse.
12: Ya şimdi şöyle düşünün Allah. Arkadaşlar. Tam tavuk geliyor ya mesela. Tam tavuk gelirken sonlarında o kadar değerli hale geldi ki tam tavuğun fiyatı misal veriyorum 100 lira. Gelirken kanadını kopartıp getiriyorlar. Kanatsız geliyor. Yani kanat çünkü tek başına para ediyor. Tavuk kadar para ediyor. Lan nedir ki bu epi topu hadise?
16: Tüm tavuk alamıyorsun.
12: Ha?
16: Tüm tavuk alamıyorsun.
12: Tabii.
16: Kanadı yok.
14: Ya piyasada bu kadar bak bence burada da bir algı var. Yani kanat ne kadar değerli. Millet alıp evine dolaplara kanat mı stoklayacak? Bunun fiyatı çok artıyor falan. Yok burada bir manipülasyon yapıyorlar ya. Kesinlikle bir manipülasyon var bence.
12: Yo, zaten devletin de fark ettiği nokta bu.
16: İşte o yüzden diyor, bu müdahale yapıyor.
14: Kimse sıraya girip de ben kanat almam lazım. Kanat artıyormuş. Kanat fiyatları şöyleymiş falan. Bunlar kendi işlerinde.
12: Ahmet Bey dondursan ne kadar yaptıracaksın ki?
14: Yani
12: dondursan kaç gün tutacaksın onu?
16: Ya işte ne yapıyorlar? Bunlar kısa süreli yüksek miktarlarda vurgunu vurup ki bunlar konuşacağımız rakamla belki milyonlarca TL ya da dolar. Kısa vade bugün kanatta yaparlar, yarın sarmada yaparlar, öbür gün yumurtada yaparlar. Çünkü hepsi tavuk ürünü. Öbür gün başka bir şey de yaparlar, incikte yaparlar. Böyle yapa yapa anormal bir kar.
14: Ya yumurta okullar kapanıyor, yumurta fiyatları düşmeye başladı. Yani marketlerde öyledir, hep okullar kapandığı zaman yumurta fiyatları düşüyor.
16: Tüketim azalıyor.
14: Nasıl oluyorsa. Aynı insan aynı şey demek ki tatile gelince yemiyor. Bebelere yedirmiyorlar herhalde kahvaltıda yumurta.
16: Yumurta en basit, en hızlı yapılacak bir tüketim. Gıda, kahvaltı.
12: Ulan, şimdi baktım operasyon gerçekleşmiş ama fiyatlar aynı. 500, aynı. 505 lira, 500 liraydı. Şu an aynı online'larda 499 lira 95 kuruş.
16: Ha, şu an zaten denetim kayyımı atandı. Şirketlere el konulmadı ki. İçeride ne oluyor? Bir istihbarat var, bir birlikte hareketlilik var. Denetim kayyımı atandı. Yönetimine karışmıyor. Alımına, satımına, ticaretine karışmıyor. Senin muhasebende ne olmuş, ne bitmiş? O hesap hareketler. Onlara bakıyor. Belki bir ay sonra bazılarına belki komple el koyacaklar. Bunu bilmiyorsanız.
12: Ulan mesela Kayseri de önemli tavuk üreticilerinden birisi aslında. Yani burada müthiş çiftliklerde çok fazla derecede tavuk üretiyoruz. O kadar çok var ki ben burada Talas'ın ne köyüydü?
14: Endülük.
12: Kuru Köprü'nün o tarafta mesela. Gittiğimiz bir yerde.
16: Ben gittim.
12: Beraber...
16: 20 bin 30 bin tavuk vardı tavuk bir var. Çiftlikte.
12: Ve rutin üretiyor. Ve üretimi çok kolay.
16: 40-45 günde bir anladın devir daim.
12: Yani içerideki tavuğu üretmek çok kolay ve çiftçi için de para kaynağı civcivine evet kadar veriyor. Yemi belli, antibiyotiği belli, o belli, bu belli. Havalandırması, şekli, şemali belli. Yani böyle çok emek zahmet isteyen bir iş olmanın ötesinde iş bitiyor, tamamlanıyor belli bir miktar.
14: Otomasyon fiyat sisteme geçtiler herhalde yani.
12: Tam otomasyon değil ama sistemi kolay. Yani havalandırması belli, altı belli, üstü belli.
16: Orada
12: bir şekilde
16: zaten firma
12: gidiyor,
16: kendi kuruyor. Böyle bir ahır düşün, böyle bir hangar gibi bir ahır düşün Ahmet'i. Onun yalıtımı var, ısıtma sistemi, soğutma, nem düzeyini ayarlayan her şey otomatik aslında. Yemleme de otomatik. Ve bunu da firmaların kendisi yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Sadece alan oluşturuyorsun. Orasının mülkiyeti senin. Oradaki o ağıl, ahır neyse senin. Tavuk çiftliği senin. Sen takibini yapıyorsun. Yemini o kaplara dolduruyorsun. O otomatik sulama ve otomatik yemlemeyi kendisi yapıyor. İlaçları var. Onları da sana firma veriyor. Ben o zaman konuşmuştum nasıl oluyor sistem diye. Evet. İlaçları, onun antibiyotiği, vitaminleri falan var. Onları diyor ki sana şu kadar diyor kiloya şu kadar şunu damlatacaksın diyor. Senin yaptığın iş o.
14: Onu da suyuna zaten otomatik veren dozlama sistemleri var. yapay zeka bilgisayar kontrollü yani sulara.
12: Daha gelişmiş hale getirirsen efsane bir iş çıkar işin evet. içerisinde de daha o kadar değiliz yani.
16: Sana bir şey sadece işin takibi neredeyse.
14: Ya, toplaması kalıyor. Evet hasat.
16: Onu da kendileri yapıyorlar. 45 gün sonra geliyor, kendi topluyor, atıyor kamyona götürüyor. Adam arsa, sonra cicilleri getiriyor.
14: Adam arsasını kiralasın, kiralıyor zaten. Başka bir iş yapmıyor ki adam. Ben tavuk çiftliği sahibi
12: burada
14: değil.
12: Burada şunu işte yereldeki üretim, ayıklama vesaire tesislerinden birkaç tane yapacak olursak belki bu anlamda rahat edebiliriz. Ben öyle bakıyorum işe. Yani tamam iyisin, güzelsin ama birazcık burada yereldeki üretim işte radar markasıyla bir tavuk üretimi yaptık. Tamam kapasitemiz çok yüksek değil ama işte Kayseri'deki 5 marketin tavuğunu verebiliyoruz dediğinde fiyat ve analiz düşer. Çünkü bu işin içerisinde normal şartlarda çiftçi kazanmıyor. Hani çiftçiden baştan sona herkesin kazandığı bir sistem olsa kardeşim maliyet artmış, kazanç artmış dersin. Çiftçi kazanmıyor, üreten kazanmıyor. Arada bunu işleyen kazanıyor. Belki bunu bir anlamda bir miktar dengelemek lazım diye düşünüyorum. Efendim dün itibariyle yayın sonuna yetiştirmiştik. İki tane açıklama vardı. Bunlardan bir tanesi Vali Gökmen Çiçek'in doğrudan yaptığı açıklamaydı. Emniyetin önünde polis teşkilatıyla beraber bir açıklamada bulundu. Cumhuriyet tarihinin önemli operasyonlarından, büyük operasyonlarından bir tanesini yaptığını söyledi. 282 hedef şahsa 263 adreste operasyon düzenlendi. Bunlar uyuşturucu satıcıları, üreticileri, torbacılar vesaire.

0: Rus emniyet teşkilatı.
1: Ana haber bültenlerinde de vardı bu haber. Ve haber şöyleydi. Kayseri merkezde 6 şehirde Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından biri yapıldı diye haber geçti. Sadece Kayseri değil. Kayseri merkezde 6 şehir. Hı hı.
2: Ama bu şey olmuyor mu? Şöyle bir algı oluşturmuyor mu arkadaşlar? Yani Vali Bey uyuşturucuyla çok ciddi mücadele ediyor. Dışarıda sokakta operasyonlarını duyuyoruz. Bültenleri geliyor. Göz açtırmıyorlar. Yani geldiğinden beri hiç uyuşturucuya hiç müsaade etmiyor. Ama Kayseri merkezli böyle bir operasyon yapma ihtiyacı olunca abi menba burasıymış demek ki gibi bir algı oluşmuyor mu ya? Bunlar ya ne
0: bu,
2: kadar
0: bu algı olmuş? bu algı vatandaşta yani, da bazen oluşuyor. Ha diyordunuz ya ne oldu diye. Yani
2: tepende böyle bir devlet baskısı varken bu işle uğraşanlar nasıl bir para kazanıyorlar da bu işte bu kadar hala çoğalıyorlar. Şöyle söyleyeyim 3 ay sonra aynı operasyon hep bir o kadar da adam çıkarıyor ortalıktan. Tahminime göre. Bitmiyorlar yani.
0: Hamit Bey arz ve talep dengesi. Şimdi siz bu işi şu mantıkta, şu kapsamda İstanbul'da yaparsanız 263 adres ya da 263 kişiyle değil 1000 küsür kişiyle yaparsınız. Yani nüfus ve orantı değişiyor ve bunu ticaret haline getirmiş, gelir haline getirmiş bir insanlar, bir grup var ve bunu engelleme şansınız yok. Bunu engelleme şansınız ne? Menba kurutmaya çalışırsınız, siz üstüne gidersiniz. İş daha zor hale gelir. 10 taneyi, 5 taneyi, 5 taneyi, 1 taneyi düşürürsünüz. Arz ve talep dengesini bozmak lazım. Yani burada zaten devlet çok yönlü olarak da çalışıyor. Senin rehabilitasyonun için bir alan oluşturuyor. Kullananın hiç kullanmasın diye bir başka alan oluşturmaya çalışıyor. En azından Vali Bey bu anlamda işte ervalarla vesairelerle çocuklar bu batağa düşmesin diye ciddi anlamda mücadelesi var. Mantığı böyle düşünecek olursak evet doğru mantık bu ama dediğin gibi eğer operasyonu yapmazsan mesela şu operasyonu yapmasaydın bu kadar insanı da almasaydın Kayseri'de uyuşturucu yok diye geziyor olabilirdin. Ama gerçeği de görmek lazım. Bu Türkiye'nin, dünyanın her tarafında var. Özellikle Türkiye'nin birçok şehrinde müthiş derecede yayılmış durumda. Bunu çözmenin çaresi de bu operasyonu yapmak, yapacak bir şey yok. Yani yapmazsan operasyon, düşünsene İstanbul'da operasyon yapmıyorsun, Konya'da hiç operasyon yapmıyorsun uyuşturucuyla alakalı. Konya çok rahat bir şey diyorsun. Basit bir şey söylemiş.
2: Millet orta peyzajda uyuşturucu yetiştirmeye başlar. Evrene bir serbest bırakırsan orta refüzlerde şeyler o neydi onların adı? Menemir dikmeye başlar.
0: Şimdi şöyle düşün bak 3 kişiyiz. Evimizde, hanemizde, etrafımızda biz uyuşturucu görmedik. Hamdolsun. Ya da görmüyoruz. Bizim böyle bir algımız yok. Var mı kardeşim? Uyuşturucuyla hiç etrafında gördün mü işte hap atan?
2: Görsen de tanımazsın ki.
0: Şimdi bunu sen bilmiyorsun ama orası biliyor. Şimdi sen bilmediğin için şu an baktığında Kayseri'de uyuşturucu yok diyebilirsin. Ama var kardeşim. Yani devlet de burada ya ses etmeyelim bunun algısı böyle çıkıyor demek yerine tepesine basıp operasyonu yapması lazım. Vali Bey dün bu operasyonu açıklamasaydı. İki tane torbacıyı aldık deseydi ya da hiç demeseydi. Düşünsene bunu basın açıklamasına bile düşmüyorsun uyuşturucuyla alakalı. İyi memlekette uyuşturucu problemi yok. Sana ve bana göre yok. Halil Bey'e göre de yok. Yok ki etrafımızda görmedik. Ama lise çağındaki çocukların çantasında hap çıkabiliyorsa, kafa güzel olup yolda yürüyebiliyorlarsa bir yerlerde yığılıp kalabiliyor.
2: Bir ara vardı ya böyle donanların hani fotoğrafları vardı bu galericilerin o tarafta.
0: Aynen.
2: Şey gibi sokak sanatçıları gibi donmuşlar böyle garip kubara şekillerde kilitlenmişler kalmışlar böyle.
0: Aynen öyle. Bunlar hala yaşanabiliyorsa demek ki kardeşim burada da böyle bir süreç var. Ben Emniyet Teşkilatı'nda Vali Bey'i de hepsi üzerinde tebrik ediyorum, takdir ediyorum. İnşallah daha fazlası da gelir. Bu operasyonlar yapıldıkça siz biz sokakta daha rahat yürürsünüz. Bunlar olmadığı zaman fark edersiniz. Allah esirgesin çocuğunuzun çantasında cebinde uyuşturucu hap, uyarıcı hap ele geçirdiğinizde ya da gördüğünüzde eyvah dersiniz. Bunun için sizin görmediğiniz yeri devlet bir şekilde görmek zorunda. Bu anlamda da mücadelelerine haklı ve güzel mücadelelerini de tebrik etmek lazım. İnşallah hiç kalmayacak dereceyi bir gün görürüz. Bu bir ütopya. Mutlaka alanda olacak ama devlet de tepesinden inmeyecek. 260 kişi Kayseri'de önemli ya da bölgede çok önemli bir temizlik anlamına gelir ve bu temizlik de herkesi rahatlatır, mutlu eder. İnşallah devamı varsa daha fazlasını da her daim görmek dileğiyle operasyonda etkisi bulunan, destek veren tüm emniyet teşkilatına, kamu alanına, bürokrasiye, istihbarata her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, takdir ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık. Efendim sona geldik. İkinci hadise de Mülhem restoranın açılışıydı. Dün bununla alakalı bir basın toplantısı yapıldı. Artık kalenin içerisinde Kayseri ürünlerini yiyebileceğiniz bir restoranınız var. Oradaki tüm kafeler iptal
1: oldu. Bir tane. Pardon. Sadece başka olacak mı? Ya da şu başka işletmeciler özel
0: kalenin içerisinde olacak. 4 tane yer vardı ya ayrı kafe.
1: Tamam. Onlar hepsi kaldırıldı.
0: Yok kaldırılmadı. Kalenin içindekiler aynen duruyor. Hepsi Mülhem oldu. Tamam. Hepsi mülhem.
1: Belediye yani, işletiyor.
0: Tabii belediye işletiyor. Kalenin içi artık Kaytur'un işletmesindeki mülhem restoranda 4 tane o ayrı yer tek bir işletme.

0: mutfağıyla, yani kahvaltısından işte pastırmasına, sucuğuna, mantısına, nevzisine, işte meyve suyuna, mevsimsel olarak yine boru suyuna kadar hepsinin bulunduğu bir alan haline geldi. Artık orada herkesin rahatlıkla götürebileceği, gidebileceği, misafirini ağırlayabileceği, turistin iki dakika buradan yöresel yiyebiliyorum diyebileceği bir alan olmuş. Başka işletmeler kendi dükkanları var. Orada bir sürü dükkan var Ali Beyciğim. Canı isteyen, ben altın satmıyorum, sucuk satmıyorum, ben mantı satıyorum diyebilir. Diğerleri de bunu yapabilir. Yani dün de konuşmuştuk. Bu bir başlangıç startup. Bu startup belediye eliyle tatlı ve güzel işletilirse ve burada da müşteri kaynağı çok olursa, gelen efendim burada bir restoran varmış, biz mantı yiyeceğiz, nereden yiyeceğiz diye sormaya başlar ve bu yoğunlaşırsa, bu otomatik olarak etraftaki esnafa da dürüm satmayalım artık da şunu satalım dedirtebilir.
1: İnşallah.
2: İşte hayallerimizi hep hayal ediyoruz ya, bir gün böyle o tabaklardaki sushi gibi bizim mantımızı da çarşı içerisinde gelene geçene satabilecek. Oradaki esnafa ya da şeye, anası ölmüştür, hanımı yapmayı bilmiyordur, o mantı sıkmayı bilmiyordur. Oradaki bütün dükkanlarda biliyorsun, pastırmacılarda, sucukçularda satılıyor. Mantıyı pişirip böyle tabaklarda, kağıt tabaklarda, böyle dürüm gibi şey gibi Kayseri mantısını satan keşke işletmeler olsa, değil mi?
0: Evet.
2: Filmlerde görürüz adamların yerel işletmeleri böyle tabaklarda, şeylerde, ayaküstü küçücük işletmelerde, böyle çok büyük yatırımlar istemeyin. Ya mantı nedir ya, pişirmesi çok kolaydır, ben bile tarifini veririm insanlara. Bir ocakta ısıtırsın, haşlamasını yaparsın, neyse pişirmesini yaparsın. Üzerine yoğurdunu, sosunu koyarsın, tabakla verirsin, afiyetle yer insanlar. Keşke böyle eller olsa. Keşke.
1: Keşke.
2: Ha, iş fikri bak ne güzel.
0: Ben yerim.
1: Ama o Kalelinç için son cümle. Kalelinç için maalesef biz 15 yıldır, 20 yıldır olması gerektiği önemi veremiyoruz. Şu an yapılan da yetmez. Güzel ama asla ve asla yetmez. Oranın daha fazla yaşayan, gecenin 12'sinde bile içinde insanların olduğu bir turizm merkezi. Turizm derken sadece elin gavuru gelsin, İngiliz'i gelsin anlamında söylemiyorum. Türkiye içinde de, Kayseri içinde de insanların orada bir yaşayan bir alan hale getirilmesi, kafelerin, restoranların, farklı işletmelerin, belki küçük küçük minik minik konserlerin ya da açık hava toplantılarının yapılabileceği yaşayan bir merkez haline gelmesi lazım. Müzenin en olmaması gereken yer kalenin içi. Ben de kendi şahsi fikrim.
0: Yerin altında sıkıntı yok. Üstü hala müsait. O yerin altında ve çok da güzel bir müze olmuş. Olmaması gereken yer diyorsun ama turist geldiği zaman sadece pastırmanın sucuğuna tav olmuyor. Burada ne varmış diyor. Gezdin mi hiç bilmiyorum ama Kültür Yolu Festivali'nde detaylı gezme şansım oldu. Güzel bir müze olmuş.
1: Gezdim, girdim içine.
0: İçerisi de. Kalenin içi derken işte kaleyi komple müze yaptık. İçeride başka hiçbir şey olmuyor değil. Yerin altında gayet üzerinde işletmenin bulunabileceği, başka bir şeyin bulunabileceği bir alan var. Üstünü bir başaralım da etrafını çevresine bir yeniden bakalım. Üstünde hiçbir şey başaramadık henüz. Efendim Pınarbaşı'nda üst üste depremler meydana geldi. Uzmanlar büyük depremi tetiklemeyeceğini söylüyor. Bunun içinde korkulu olmayan birçok uzman da bunun açıklamasını yaptı. Biz de sokağa sorduk deprem fırtınasını. Sokakla sizi baş başa bırakacağız. Laf Sokak'tayla. Yarın yine aynı saatlerde yeniden görüşeceğiz efendim. Yeniden görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Yani depremzedelere çadırı bile sattık biz. Artık gerisini sen düşün.
4: Yani ülke olarak genelde deprem ülkesiyiz ama hiç hazırlığımızın olduğunu düşünmüyorum.
5: Bir toplanma noktalarıyla alakalı da yani en azından ben bilmiyorum yani nerede toplanma bölgesi var Kayseri'de.
6: 2018 deprem yönetmeliğinden sonra alınan tedbirlerin yeterli olduğunu düşünüyorum ama uygulamada bazı eksikliklerimiz var.
7: Korkuyla deprem olduktan sonra ondan sonra gene aynı kötülükleri devam ediyor. Bu böyle olduğu müddetçe zaten büyük deprem olacak.
8: Birkaç gündür Pınarbaşı'nda ard arda depremler meydana geliyor. Son olarak dün 3,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sizce Kayseri olarak olası bir depreme hazırlıklı mıyız ve deprem konusunda yeterli önlemlerin alındığını düşünüyor musunuz?
3: Hiç yeterli değiliz, önlemler de alınmıyor. Yani alınmıyor. Zaten. Hiçbir şey alınmadı ki. Alınmıyor. Yani bir deprem oldu yani depremzedelere çadırı bile sattık biz. Artık gerisini sen düşün. O gün deprem olduğu gün fırınlar fahiş hesaplar kurdu. Hani ekmek 1 liraysa farz edeyim 5 liraya sattılar. Anlatabiliyor muyum kızım? Fırsata çevirdiler her şeyi.
9: Her şeyi fırsata çevirdiler. Mesela şu anda bir deprem olsa inan can güvenliğimiz yok. Ondan sonra yani çok berbat bir ülkede yaşıyoruz biz. İlk önce onu söyleyeyim ben. Yani Türkiye'de yaşadığımıza hiç memnun değiliz gerçekten de. Kötü bir ülke yani benim için. İmkanım olsa ben bu ülkeden giderim.
6: Yani hazırlıklı, tam tabii ki hazırlıklı değiliz ama hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Ben aynı zamanda inşaat mühendisiyim ve gereken tedbirlerin, daha doğrusu 2018 deprem yönetmeliğinden sonra alınan tedbirlerin yeterli olduğunu düşünüyorum ama uygulamada bazı eksikliklerimiz var. Ama halk olarak hazırlıklı değiliz. Özellikle 2018 yılından önce yapılmış, yani yeni deprem yönetmeninden önce yapılmış yapıları satın alırken biraz dikkatli davranmamız gerektiğini düşünüyorum.
10: Hazır değiliz yani ya. Depreme o bilinçli değiliz yani. Bizim ülkemizde onun dersi, onun eğitimi, onun semineri ülkemizde yok yani bizim ülkemizde. Yapılan yapılar işte güzel dürüst yapılsa yok. Şimdi Japonya'da deprem oluyor. Oynuyorlar böyle. Tavla oynuyorlar. Okey oynuyorlar. 9 nokta. Gülüyorlar böyle. Gülümsüyorlar. 9 noktada orada. Ama bizim burada işte bilinçlenmemiz lazım. Bizde eğitim yok. Önce eğitimden başlamak lazım. Depremden önce daha çokça eğitim alacağımız şeyler var bizim ülkemizde yani insanlar.
4: Ya maalesef hazır değiliz. Zaten Kahramanmaraş'ta bu kadar çok vefat vermemizin sebebi de bu olsa gerek. Yani ülke olarak genelde deprem ülkesiyiz ama hiç hazırlığımızın olduğunu düşünmüyorum. Yani kişisel olarak aslında çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece maddi durumumuz iyiyse depreme dayanıklı evler bulabiliriz. Ancak o kadar. Ya onun haricinde hiçbir hazırlığımızın olacağını düşünmüyorum. Olsa dahi çünkü fay hattı olarak çok fazla yani tedirgin olan bir ülkeyiz. Fazla bir hazırlık yapsak da bizi kurtaracağını açıkçası düşünmüyorum.
5: Valilik ya da büyükşehirin bu konuyla alakalı halkı yönlendirme adına bir toplanma noktalarıyla alakalı da yani en azından ben bilmiyorum yani nerede toplanma bölgesi var Kayseri'de. O konuyla alakalı kamu kurumlarının bir takım eksikleri var diye düşünüyorum. Geçmişte yaşadığımız o acı tecrübeleri çok çabuk unutuyoruz. Gerekli önlemleri almıyoruz. Yani depreme yönelik. Yani ne bileyim mesela AFAD'ın bir takım şeyler var, programlar var. Katılmamız lazım. Deprem en basiti deprem çantası kimsede yok. Nasıl olsa olmaz endişesi var. Şeyi var, güveni var. Yani bilmiyorum yani fazla bir bu konuda yani temel şeyler bunlar diye düşünüyorum.
11: Hiç zannetmiyorum abla ya. Hiç milletin umurunda değil. Hayat mücadelesine düşmüşler. Yani deprem hiç kimsenin umurunda değil bence.
8: Bir deprem olsa Kayseri olarak ne yapacağız?
11: Vallahi deprem olsa hiç panik halinde herkes birbirine yardım etmeye çalışır insanlar. Başka ne yapacak? Bilmiyorum yani. Bireysel uzarlık eğitimden geçer bunun şeyi. Başlıca eğitimden geçer. Çünkü insanlar bilinçsiz. Yani eğitim olacak ki hazırlıklı olacaksın. Aniden gelen şeyde koşuşturma oluyor bir anda.
7: İnsanlar hala da akıllanmıyor. Hala insanlar kendine gelmiyor. Yani şöyle bir düşünüyorum, bakıyorum millete de ya deprem olduğu zaman bak ben Kahramanmaraş depreminde ben bütün binamı indirdim. Hepsi kaçarak gitti. Tamam mı? Bir ben gitmedim. Ya ama deprem geçtikten sonra millet gene yani vicdanı gidiyor yani. Korkuyorlar deprem olduktan sonra. Ondan sonra gene aynı kötülükleri devam ediyor. Bu böyle olduğu müddetçe zaten büyük deprem olacak.
12: Kayserimiz, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Beyefendi'nin koordinatörlüğünde deprem hazırlık ve AFAD ekibi olarak Kayserimiz hazır ve aynı zamanda Allah gecinden versin. Çevre illerimizde olduğunda da biz Sayın Valimizin koordinatörlüğünde her şeye millet ve vatandaş olarak sizlerle beraber hazırız.
13: Şehir olarak çok hazırlıklı olduğumuzu düşünmüyorum ama kişisel hazırlık her zaman daha önemli benim için. Kişisel hazırlık da herkesin yapması lazım. Böyle düşünüyorum yani. Yani çantadır, sığınacak bir yer olabilir. Evlerde dolaplar falan mesela yatak altı falan aynen sabitlenmesi gerekiyor.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gündemin nabzını tutan gelişmelerle ana haber bültenimiz başlıyor. Ben Serpil Yurdusever. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının öncelikli ve kritik gündem maddeleri ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Kurulda ayrıca diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in yayılımcı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın önemini vurguladı. Yılmaz, Türkiye dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir diyerek Ankara'nın kararlılığını ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'in sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına ağır bir darbe indirdi. Düzenlenen operasyonda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu olan Abu Ubeyde, Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı sınır bölgesinde kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iç güvenlik ve huzur ortamına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daimi kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, FETÖ'den devralınan okullara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu okulları bir eğitim felsefesi olan ciddi kurumlara dönüştürmek için çalıştıklarını belirten Özdil, bu hedefte büyük bir başarı elde ettiklerini vurguladı. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında seçim tarihi tartışmalarına değindi. Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'ye yüklenerek, "Seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu kritik gündemle toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın saat 16'da CHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacağı ve bir basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamur temizliğine ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanlayarak haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
4: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
5: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Johannes Brahms'ı konuk edeceğiz.

Brahms geniş bir ailenin çocuğuydu. Babası Johann Jakob el işçiliğiyle para kazanıyordu. Ayrıca Hamburg'daki birkaç dans lokalinde korno ve kontrabas çalarak küçük gruplarla sahne alıyordu. Brahms, piyano dersleri alarak müziğe 7 yaşında başladı. Ailenin isteği dışında Johann Jakob müzik kariyerine devam etti ve 1826'da Hamburg'a geldi ve burada telli ve nefesli çalgıları çalan bir müzisyen olarak iş buldu. 1830'da kendisinden 17 yaş büyük bir terzi olan Johanna Henrika Christiana Nissen'le evlendi. Aynı yıl Hamburg yedek askerliğine doğal korno müzisyeni olarak atandı. Sonunda Hamburg Devlet Operası ve Hamburg Filarmoni topluluğunda kontrabasçı oldu. Johann Jakob zenginleştikçe aile yıllar içinde Hamburg'da daha iyi bir eve taşındı. İşte tam bu zamanda 1833'te Johannes Brahms doğdu. Müzikle çevrili bu ortam, Brahms'ın geleceğini şekillendirecek ilk adımları da beraberinde getirecekti.

Johann Jakob, oğlu Brahms'a ilk müzik eğitimini verdi. Brahms ayrıca keman çalmayı ve cello çalmanın temellerini öğrendi. 1840'tan itibaren Otto Friedrich Willibald Kossel'le piyano çalıştı. Kossel, 1842'de Brahms'ın bu kadar iyi bir oyuncu olabileceğinden ancak hiç bitmeyen bestesini durduramayacağından şikayet etti. Brahms 10 yaşındayken sanatçı olarak ilk çıkışını Beethoven'ın Piyano ve Nefesliler Beşlisi eser 16 ve Mozart tarafından bir piyano dörtlüsünün de dahil olduğu özel bir konserde yaptı. Ayrıca Henry Hers'in Etüt adlı solo eserini de çaldı. 1845'te sol minör bir piyano sonatı da yazmıştı. Ailesi besteci olarak erken çabalarını onaylamadı ve bir sanatçı olarak daha iyi bir kariyer beklentileri olduğunu hissetti. 1845'ten 1848'e kadar Brahms, Kossel'in öğretmeni, piyanist ve besteci Eduard Marxen'le çalıştı. Marxen, Beethoven ve Schubert'in yakın bir arkadaşıydı, Mozart ve Haydn'ın eserlerine hayrandı ve Bach'ın müziğine kendisini adamıştı. Marxen Brahms'a bu bestecilerin geleneğini aktarmış ve Brahms'ın kendi bestelerinin bu gelenek üzerine temellenmesini sağlamıştı. Böylece genç Brahms yalnızca iyi bir piyanist değil, aynı zamanda büyük Alman müzik geleneğinin de mirasçısı olmaya başlamıştı.

1847'de Brahms, ilk kez Hamburg'da solo piyanist olarak Sigismund Thalberg'in bir fantezisini çalarak kamuoyuna çıktı. 1848'deki ilk tam piyano resitali, Bach'ın bir figürünü ve bunların yanı sıra Marxen ve Jakob Rosenheim gibi çağdaş virtüözlerin eserlerini içeriyordu. Nisan 1849'daki ikinci bir resitali, Beethoven'ın Wallenstein sonatı ve kendi bestesinin bir Waltz fantezisini içeriyordu ve gazetelerden olumlu eleştiriler aldı. 1849'da yazdığı Sevilen Valsler üzerine Fantezi adlı yapıtı, piyano çalarlar için çalınması hiç de kolay olmayan bir yapıttı. Takma adı altında G.W. Marx adıyla bazı piyano düzenlemeleri ve fantezileri 1849'da Hamburg firması Kranz tarafından yayınlandı. Brahms'ın kabul ettiği en eski çalışmaları 1851 tarihliydi. Bununla birlikte Brahms daha sonra tüm erken eserlerini elemek konusunda titiz davrandı. 1880 gibi geç bir tarihte bile Elis Gisman'a koro müziğiyle ilgili el yazmalarını yok etmeleri için mektup yazdı. Ancak bu yıllar hakkında anlatılan bazı hikayeler de vardır.

Barlarda ve genel evlerde çalan yoksullaşmış ergen Brahms'ın kalıcı hikayeleri yalnızca anekdot kaynaklı ve birçok modern bilim adamı bunları reddetmiştir. Brahms ailesi görece refah içindeydi ve Hamburg mevzuatı genel evlere müziğin ve küçüklerin girmesini çok katı bir şekilde yasaklıyordu. Brahms genç birisi olarak kendine özgü bir anlatım biçimi geliştirmişti. Erken dönem yapıtlarını Takma At ile yayınlatıyordu ve bunlara kendine göre yüksek eser numaraları veriyordu. Başlarda yalnızca piyano yapıtları veren Brahms, orkestranın olanakları ve sınırları konusunda kendine henüz tam olarak güvenmiyordu. Daha sonraki yıllarda da orkestra yazısı konusunda yakın çevresinin desteğine başvurdu. Tam da bu dönemde Brahms'ın hayatını değiştirecek karşılaşmalar gerçekleşmeye başladı.

1853 yılında Remeini adı altında icra eden Macar kemancı Eduard Hoffmann, Brahms'ı Hannover'de oturan dönemin büyük kemancısı Joseph Joachim ile tanıştırmıştı. Joachim'den çok etkilenen Brahms, onun çalışında yoğun bir ateş gördü. Öyle ki her şeyi kaderine bırakan bir enerji, ritimdeki keskinlik sanatçıyı gösterircesine ve onun yapıtlarında daha şimdiden büyük bir anlatım gücü görüyorum. Yaşıtlarıyla karşılaştırılamayacak bir biçimde özgün diye söz etmişti. Bu tanışıklık Brahms'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından birine dönüşecekti. Joachim'in Brahms'a önerisi, kendisini Weimar'da saray müzik direktörü olan Franz Liszt'e tanıtması olmuştu. Liszt'in Brahms'a sözü ise, Breitkopf Hartel yayın evine yazdığı bir mektupta kendisinden söz etmesi olmuştu. Brahms bu durumdan pek bir beklenti çıkarmamış ve Joachim'e bir mektup yazarak kendisini sanat yaşamına sokmasını istemişti. Bunun üzerine Joachim, Brahms'ı Düsseldorf'ta oturan besteci Robert Schumann'la tanışmasını tavsiye etmişti ve gerçekten de bu karşılaşma Brahms'ın yaşamını değiştirecekti.

Robert Schumann Brahms'la tanıştı ve kendi kurduğu Müzik için Yeni Dergi'de ondan bahsetti. Müziğini çevresine duyurmak için girişimlere başladı. Schumann, müzik yayın evi Breitkopf Hartel'in de Brahms'ı kabul etmesini dileyerek yayın evinin Brahms'ın birkaç çalışmasını yayınlamasını istedi. Onun kişisel olarak bu konuya yüklenmesi, 20 yaşındaki Brahms'ı Almanya'da sanki bir gecede ünlü birisi yapmıştı. Müzikle ilgilenen bir sürü kişi ondan bir şeyler dinlemek, yapıtlarını görmek, bu yeteneği daha çok tanımak istiyordu. Bu durum Brahms'ı ürkütmüştü, Schumann'a yazdığı mektuplarında korkularını dile getirmiş, kamu ölçütlerine göre yetersiz kalabileceğini belirtmişti. Brahms kendini aşırı eleştirerek bunalıma girip birkaç çalışmasını yakıp yok etmişti. Belki de sanatçının büyüklüğünün bir parçası da burada yatıyordu. Çünkü o başarıdan çok mükemmelliğin peşinde koşuyordu.

Brahms'ın yapıtları bütün Avrupa müzik geleneğini kapsar. Yalnızca Beethoven'a kalmayıp Bach, Handel ve Pierre Ligüi'de Brahms'ın müziğinde etkisi çok büyüktür. Müzik tarihsel çalışmalarının sonucunda Brahms'ın müziği 3 döneme ayrılabilir. Birinci dönem, En Doces Regime'e kadar olan kısım, ikincisi, ikinci piyano konçertosuna kadar olan kısımdır. Üçüncüsü ise 3. senfoni ile başlar.

Şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin nabzını tutan gelişmelerle ana haber bültenimiz başlıyor. Ben Serpil Yurdusever. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının öncelikli ve kritik gündem maddeleri ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Kurulda ayrıca diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in yayılımcı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın önemini vurguladı. Yılmaz, Türkiye dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir diyerek Ankara'nın kararlılığını ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'ın sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına ağır bir darbe indirdi. Düzenlenen operasyonda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu olan Abu Ubeyde, Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı sınır bölgesinde kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iç güvenlik ve huzur ortamına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daimi kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, FETÖ'den devralınan okullara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu okulları bir eğitim felsefesi olan ciddi kurumlara dönüştürmek için çalıştıklarını belirten Özdil, bu hedefte büyük bir başarı elde ettiklerini vurguladı. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında seçim tarihi tartışmalarına değindi. Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'ye yüklenerek, "Seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum," ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu kritik gündemle toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın saat 16'da CHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacağı ve bir basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamur temizliğine ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanlayarak haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
0: Yayın tekrarı.
4: Adalet terazisi başlıyor. Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayın.
5: ...91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarından herkese merhaba. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün siber güvenlikte yeni dönem 7545 sayılı kanun hakkında konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan uzmanımız Adli Bilişim Uzmanı Özlem Duran bizlerle birlikte. Özlem Hanım hoş geldiniz.
6: Hoş buldum Merve Hanım.
5: Nasılsınız?
6: İyiyim, teşekkürler, siz?
5: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Eğer bu süreçte bize sorularınız olursa 0352-336-2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Özlem Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında konumuza geçeriz.
6: Özlem Duran, bilgisayar yüksek mühendisiyim. Yaklaşık 8 yıldır adli bilişim uzmanı olarak uzmanlığımı devam ettiriyorum.
5: kolaylıklar diliyorum. Gerçekten bu dönemde, bu süreçte gerçekten işiniz çok evet. zor diye düşünüyorum. O yüzden en temelden başlayalım. Biraz biz vatandaşlar olarak çok da bu konularda bilinçli değiliz diye düşünüyorum. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülen bu 7545 sayılı kanun nedir ve biz bu kanundan tam olarak ne anlamalıyız?
6: 7545 sayılı siber güvenlik kanunu 2025 yılı Mart ayında aslında kanunlaştı. Ama bu çok da bilmediğimiz bir kanun değil. Aslında birkaç kanunun birleşmiş hali olarak tek bir çatıya toplanmasıyla gerçekleşti. Özellikle son yıllarda teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesiyle birlikte bu kanun çok gerekliydi. Bunun uluslararası alandaki örnekleri de çok fazla. Ülkemizde de bu tarz bir kanuna ihtiyaç vardı. İşte log yönetimi, fikri mülki haklar, KVKK alanları hepsi tek bir çatı altında, daha kontrollü, tek bir merkezde ve denetimi daha sık olabilecek şekilde 7545'in altında Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmuş oldu.
5: Evet. Peki siber güvenlik artık milli bir güvenlik haline gelmiş oldu. Peki evdeki bilgisayarlarından internete giren vatandaşlar bu kanundan ne anlamalı? Günlük dijital alışkanlıklarımızda bir değişiklik oldu mu?
6: Aslında sadece yönetim ve denetim merkeziyle ilgili bir değişikliğimiz oldu. Zaten önceden 56-51 gereği loglar kayıt altına alınıyordu. Herhangi bir suç unsuru oluşturan web sitelerine erişimler ve bunların kayıtları, herhangi bir olay olduğundaki dökümleri, işte ulaşım, IP adresleri, bunların hepsi zaten kayıt altında tutuluyordu. Ama artık 7545 ile birlikte bunları kontrol eden Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun görevleri daha da artırılarak bu tarafta kanun uygulanmaya başlandığında ön izlenimler, İşte gerekiyorsa ceza yaptırımlar ve veri toplama süreci hızlanmaya başladı. Vatandaşlar için de bu durum çok daha önemli hale geldi. Çünkü önceden oluşmuş bir suç belki bir süre sonra fark ediliyordu ama artık anlık olarak fark edilecek seviyede bir teknoloji yapı bizi bekliyor. Ve burada da aslında bir siber güvenlik olayı oluşma tehlikesi anında müdahale edilmiş olacak burada.
5: Evet, şimdi o kadar şey oldu ki uluslararası bile bir şey varsa hemen duyabiliyoruz. Bu asılsız siber saldırı veya veri sızıntısı haberleri de hızlıca yayılabiliyor. Şimdi bir vatandaş işte veriler çalındı iddiası attı diyelim, WhatsApp üzerinden veya X hesabı üzerinden bir şey paylaştı. Bu vatandaşa cezai bir risk var mıdır? Bunlar hakkında da bilgi verir misiniz?
6: 7545 öncesinde de zaten böyle bir risk vardı. Çünkü kişi suç unsuru oluşturduğu kamuoyuna duyuluyor ve onun itibari değeriyle aslında oynama gerçekleştiriliyor. Bunun tabii ki kanunda, farklı kanunlarda yeri vardı. Ama 7545'in içerisinde de bu madde ayrıca eklendi. Çünkü bu İşte veriler çalındı, verilerle oynama yapıldı gibi daha toplumu galeyana getirebilecek bir unsura dönüştüğü için 7545'in içerisinde bir veri sızıntısıyla ilgili netleşmeyen bir durumu paylaşmaları durumunda kişilere çok yüksek cezalar kesileceği, hapis cezalarına kadar cezalar verilebileceği yönünde özellikle madde eklendi. Bu da aslında toplumu o galeyandan kurtarmak ve bu şekilde büyük firmaları değerlerine aykırı hareket etmekten ve ülkemizin de, çünkü bazı firmalar yurt dışı firmalar oluyor ve ülkemizden o yurt dışı firmalara itibari bir zarar geldiğinde de ülkemiz sorumlu kılınmış oluyor. Bundan da aslında uzaklaşmak anlamında 7545'in içerisinde direkt bir madde eklendi bununla ilgili.
5: Evet, şimdi bu konuyla ilgili mi tam bilmiyorum ama kişiler de bazen mesela deprem döneminde bunu çok yaşamıştık. Evet. İşte burada yıkıntı var, insanların sesi geliyor gibi yanlış ihbarlar evet. olmuştu. Bu şahıslar için de geçerli oluyor
6: tabii,
5: yani.
6: Tabii. Onlar yanlış bir bilgi, veri yayımı bu tarz durumlarda yine kanun içerisinde yer aldı.
5: Evet. Peki şimdi bir vatandaş kişisel verilerinin çalındığını düşündüğünde Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yeni internet sitesi üzerinden bir bildirimde bulunabiliyor mu? Bunu sormak istiyorum. Bir de KVKK dediğimiz bu yeni başkanlık rolleriyle vatandaş nezdinde nasıl ayırabiliyoruz?
6: 7545 Dediğim gibi 2025 yılı Mart ayında kanunlaşmış bir yapı. 2025 yılında bir atama gerçekleşti ve şu an yavaş yavaş Mayıs ayında bir toplantı gerçekleşti. Kapsamını genişlettiler. Sadece yapı kuruluyor. Bundan belki bir yıl sonra artık yapı tamamen kurulmuş olacak. Ama veri sızıntıları ile ilgili süreçlerimiz hala 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanununun içerisinde devam ediyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'na taşınan yapı şu anda sadece Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi dediğimiz bir yapı var. Özellikle kurumların, kamu kurumlarının ve kritik altyapı kuruluşlarının denetimden tabi oldu ve uymakta zorunlu oldu denetim modülleri. Bunlar eklendi oraya ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun siber güvenlikle ilgili oluşturduğu zararlı sitelerin yer aldığı kısımda yine Siber Güvenlik Başkanlığı'nın web sitesine eklendi. Ama hala 6698 ile ilgili bir birleşme durumu yok. Bir bildiri yapılacaksa direkt kişisel verileri koruma kanunu sitesinden veri sızıntısı ile ilgili orada gerekli formu doldurarak başvuruda bulunabilirler.
7: Evet, şimdi peki kişiler işte bu yeni düzenlemeyle birlikte olaylara müdahale süreçlerinde işte aramalar, el koyma gibi olaylar da oluyor. Bu durumda dijital gizlilik haklarımız nasıl dengeleniyor ve adli bilişim uzmanları bu süreçte delil güvenliğini nasıl sağlıyor?
6: Şimdi adli bilişim uzmanları o kısımda delil güvenliğini sağlamakla mükellef değil. Yani delil kendine gelmedikçe delili bulmak ya da araştırmakla mükellef değil. Sadece kanun gereği gelen davalarda bir veri verildiyse onları aynen teslim etmek ve o veriyi analiz ederek süreci tamamlamakla görevli. Bu süreç adli bilişim uzmanları için güzel bir süreç olacak. Çünkü bazen veriye ulaşmak daha uzun bir süreç alabiliyor. İzlemelerin geç olması ya da izlemelerin farklı merkezde olması, verilerin toparlanamaması, işte tek elden izin çıkamaması, yetkilerin az olması gibi. Bundan dolayı verilerde gecikme olabiliyor ve veri kaybına sebebiyet verebiliyor. Ama bu kanunla birlikte artık tek elden yürütüleceği ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'na da çeşitli yetkiler verileceği için burada çözümlenme süreleri daha hızlı olacak ve adli bilişim uzmanlarına daha net veriler gelmeye başlayacak, daha hızlı veriler gelmeye başlayacak. Veri ne kadar artarsa oradaki inceleme alanı da bu kadar artacak ve daha kaliteli, daha sağlıklı sonuçlara ulaşmış olacağız.
7: Evet, inşallah öyle olur. Şimdi Mart ayında bu kanun çıktı dediniz. Evet. Mayıs'ta da yeni güncellemeler oldu. Bunlara neler eklendi, neler değişti? Onlardan da bahseder misiniz?
6: 2025 Mart ayında kanun çıktıktan sonra o yıl sadece bir atama yapıldı ve bir kanunun içeriği paylaşıldı. Aslında kanun içeriği bizim yıllardır beklediğimiz yapıların birleşmesini içeriyordu. Bu çok beklediğimiz bir durumdu. Çünkü çok dağınık bir siber güvenlik yönetimi vardı ve artan teknolojiyle birlikte yapı iyice karmaşıklığa gelmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Başkanlığı'nın altına gelmiş oldu. BTK Siber Güvenlik Başkanlığı ile birlikte eşdeğer çalışmaya başladı ve konuştuğumuz gibi 6698'in de bir 7545 ile uyumunu şu sürede bekliyoruz. Mayıs ayında yapılan toplantıda kritik bir karar alındı. Normalde kamu kurumları ve kritik altyapı dediği işte elektronik haberleşme firmalarına Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin bağımsız denetimleri vardı. Her yıl çok yoğun bir şekilde denetimlere tabi oluyordu. Buna kritik altyapılara imalat sanayi de artık dahil olmalıdır diyerek kapsam genişletildi. Bu birçok işletmeyi etkileyen, aslında süreci etkileyen bir karar olmuş oldu ama hala şu bu kavramın neleri ifade ettiğini, yani imalat sanayi dediğimiz elik şirk imalat sanayiden mi bahsediyoruz? Yoksa holding benzeri yapılardan mı bahsediyoruz? İşte bunların siber güvenlik yapılarının incelenmesi için altyapılarında beklediğimiz temel şeyler mi var? Yani o kapsam daha olmadı ve özellikle yerli üretim olan yazılımların kullanılacağı yönünde de bir madde içerisine eklenmişti. Bu tekrardan vurgulandı ama bu yerli üretimden kastımızın ne olduğunu ve hangi izinli firmalar olduğu da hala açıklanabilmiş değil. Ama bu iki madde Mayıs ayında bizim dönüm noktamız diyebiliriz. Artık şunu biliyoruz, imalat sanayi de bu sürecin içerisinde ve bu artık katlanarak gidecek. Demek ki kamu kurumları ve kritik altyapının içerisine eklemeler yapılıp çoğu kurum içerisine alınıp tedbirler genişletilmiş olacak.
7: Evet, şimdi bir dinleyenimiz sormuş. Hemen onun da sorusunu sormak istiyorum. Bu yeni siber güvenlik başkanlığı artık bizim internet geçmişimizi, girdiğimiz siteleri, kiminle ne mesajlaştığımızı anlık olarak takip edebilecek mi? Güvenlik sağlayacak derken özel hayatımızın gizliliğini tamamen bitiriyor mu diye sormuş.
6: Şimdi girilen siteler bu şekilde direkt herhangi bir suç unsuru içermediğinde herhangi bir şekilde izleme yapılmıyor. Zaten mesajlaşma hiçbir şekilde görülemiyor. Yani WhatsApp kullandığımızda da orada çıkan ibarede şifreleme oluyor. Yani hiçbir şekilde ona direkt ben numarasını vereyim, buradaki WhatsApp verilerine ulaşayım gibi bir
7: onu göremiyor.
6: Hayır, o tarafta ya tabii ki o özel sistemlerle işte bazı mesela sıkıntılı durumlar oluyor. Direkt WhatsApp'la yazışma yapılıp oradaki veriler talep edilebiliyor ama bu dava açılmış oluyor ve davanın ilerleyen zamanlarında olmuş oluyor. Kesinlikle özel, zaten bu kanunun amacı özel hayatın gizliliğini korumak. Bilgilerimizin ne kadar kıymetli olduğunu ve onlarla ilgili kurumların da bilgilenebilmesi için sert tedbirler alınmaya başlandı. İşte kullanılan, evet, mesela bir yere üye oluyoruz, bir siteye üye oluyoruz. Çok fazla veri alıyor. O siteye o verileri almaması gerektiğiyle ilgili bildirim yapan bir yapı ya da herhangi bir veri sızıntısına hemen müdahale edebilecek bir yapı kuruluyor. Aslında tamamen özel hayatın gizliliğin korunması yönünde ya da bizim herhangi bir özel hayatımızla ilgili bir sızıntı ya da işte bir durum gerçekleştiğinde direkt başvurabileceğimiz kanallar oluşturulmaya başlanıyor. Bu tamamen aslında yani vatandaşın burada daha iyi bir şekilde verilerin korunması, kişinin verilerin korunması ve kurumların da burada daha çok bilinçlenmesi amacıyla oluşturulmuş bir kanun.
7: Evet, bu da çok önemliydi. Teşekkür ederiz. Şimdi sızıntı deyince bazen böyle arama motorlarında bana da geliyor. Mesela şifreleriniz sızdırıldı, değiştirin gibi şeyler. Bu durumlarda bu siber saldırı gibi bir şey mi oluyor?
6: Siber saldırı şeklinde değil. Bazen biz farkında olmadan daha düşük kontrollü, daha böyle parola zayıf şekilde koyabiliyoruz. Bu tarz durumlarda da ister istemez onunla eşleşen bir parola ya da birden fazla yerde kullandığımızda bu tarz uyarılar çıkıyor. Çünkü parolayı kaydet dediğimizde orada paroları görebiliyor. Onlarla ilgili işlem yapabiliyor. Ama şu tarz web siteleri de var. Kendi işte mail adresinizi girdiğinizde veri sızıntısı olan yerlerde sızma olabileceği ile ilgili bildirim verenler de var. Bunlar tamamen zaten son kullanıcı bilgilendirme ama biz hep şunu söylüyoruz. Her bir kullandığınız yapının şifresi farklı olsun ve en az 3 aylık sürelerle şifrelerinizi değiştirin. Çünkü çok çabuk şekilde ulaşabilecek şifreler olabiliyor. Hepsine de aynı verildiğinde bu sefer sistem algoritmayı çözüp diğer kanallara da ulaşabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca parolaları daha güçlü kılmakta ve bilgisayar kullanırken onları kaydetmemek burada alabileceğimiz en güzel önlemlerden.
7: Evet, şunu da sormak istiyorum. Biz şimdi bazen kartı çıkarıp o kartı girmek için online alışverişlerde biraz eriniyoruz. Evet. Ve diyoruz ki aman kaydedeyim, bir şey olmaz diyoruz. O da bize sıkıntı yaratabilir mi?
6: Yani zaten şu şekilde, eğer herhangi bir altyapıya kaydediyorsanız zaten oranın bir sözleşmesi var. Orada sıkıntı yok. Yine telefondan doğrulama geliyor. Bilgisayar üzerinden İşte E-Devlet'e girdiğinizde de şifrelerimizi kaydet gibi kullanıyorsak o tarafta da orada son 3 haneyi zaten tekrardan istiyor. Oradaki güvenlik önlemleri de oluşturulmuş biçimde. Ama yine de kaynağını bilmediğimiz yerler, özellikle kendi kartımız değil sanal kart kullanılırsa tabii çok daha güvenli olur. Yani bütün o olumsuzlukları sıfıra indirmek. Yani kaydetseniz de sonuçta içerisine yüklemediğiniz durumda herhangi bir müdahalesi olmayacak. O yüzden sanal kart kullanımını biz bu tarz durumlarda öneriyoruz.
7: Evet, bu da çok önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz bilgilendirmeniz için. Şimdi Mayıs 2026'da Siber Güvenlik Kurulu dijital altyapı, sağlık, gıda ve tarım gibi kritik sektörleri belirledi. Bu şirketlerin siber olayları bildirmeme zorunluluğu olmadığında da 120 bin TL'ye kadar cezalar verilebiliyor. Adli bilişim açısından baktığımızda şirketler bu sızıntıyı yaşadıklarında bunu gizleyebilirler mi? Yoksa dijital ayak izleri bunu her türlü ele veriyor mu?
6: Her türlü ele veriyor. Aslında çoğu sızıntıyı şirketler fark etmiyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu fark ediyor. Bu 7545 ile birlikte Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun USOM altyapısı var. Ulusal Siber Güvenlik Organizasyon Merkezi aslında. Bunların içerisinde SOME dediğimiz ekiplerin her firma tarafından kurulup içerisinde firmanın dışa yönelik IP adreslerinin tanımlanıp BTK'nın taramasına izin verilmesi gerekiyor. Bu bir zorunluluk. Siz fark etmeseniz bile aslında çoğu açıklığı Bilgi Teknolojileri Kurumu fark ediyor ve onun öncesinde savunma talep ediyor. Eğer siz bunu fark edip BTK sizden önce bunu fark ettiyse zaten savunmada bildirip KVKK'ya bildirim yapabiliyorsunuz. Ama siz fark ettiniz ama BTK'da sonradan sizin fark ettiği anlaşılırsa BTK ilgili dokümanı direkt kurula veriyor ve bu sefer siz hem veriyi sızdırmaktan ceza alıyorsunuz hem bildirmemekten ceza alıyorsunuz ki bildirmemenin cezası daha yüksek. Hem kurumun web sitesinde yayınlama yapılıyor, bu ilgili firma hani bildiri şeklinde yapmıştır ve cezaları da çok yüksek oluyor bildirim yapmadıkları için. Bu çünkü bizim için kurumun farkındalığının yeteri kadar oturmadığının, süreçlerin eksik işletildiğinin bir göstergesi. Orada da zaten bir savunma talebi geliyor kuruldan.
7: Evet, şimdi bir dinleyenimiz daha sormuş. Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu ama daha dün telefonuma sahte bir kargo veya fatura linki geldi. Tıkladım ve maaşım çalındı. Bu yeni başkanlık benim çalınan paramı geri verebilecek mi? Yoksa sadece büyük şirketler ve devlet kurumlarını mı koruyor demiş.
6: Şimdi bu tarz zaten bu konuşacağımız konulardan biri olacak. Oltalama phishinglerde biz neler yapacağız? İlk 10 dakika neleri yapmamız gerekiyor? Şimdi bu tarz durumlarda ilk başta bir para çalıntısı varsa mutlaka bankaya haber verip ilgili çekimin ya da ilgili işlemin kendisiyle ilgili olmadığını mutlaka belirtmesi gerekiyor. Yani ilk yapılacak husus orada o. Şimdi gelen 7545 bunları önleyecek. Belki bundan sonra çok daha az sayıda oltalama gelebilecek. Çünkü onların kontrolleri artırılmış olacak. Ama biz vatandaş olarak bunların zaten çok fazla duyuruları yapılıyor. Hani nelere tıklamamız gerektiği kaynağı bilinmeyen kısımlar. Burada veri girişini bizzat kendisi gerçekleştirdiği için, yani bu tarafta kendi veri girişi gerçekleştirmiş ve verilerini alenileştirdiği için buradaki sorumluluk aslında kişiye ait oluyor. Tamamen kişinin orada eğer bir oltalama saldırısıysa bunu mutlaka bildirmesi gerekiyor. İşte BTK'ya bildirebilir, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na bildirebilir, o site yasaklanabilir. O şekilde ve kendisinden mutlaka silmesi gerekiyor. Eğer bir link içerisi önce tabii SS'ini alıp kaydını oluşturup ve hemen bankaya bir bildirim de gerçekleştirmesi gerekiyor. O şekilde ücretini zaten çünkü aktarımı gerçekleştirme provizyonda kalıyor ve geri aktarımını alabiliyor.
7: Evet, bu da gerçekten çok önemli çünkü çok yaşanan şeyler, yani çok çok bilgili insanlar bile bir şekilde dolandırılabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor, buradan da uyarmış olalım. Şimdi sadece büyük holdingler değil, internette satış yapan ve e-ticaret sitesi veya müşteri verisi tutan küçük işletmelerimiz de var. Bunlar kanunda ne gibi bir yükümlülüğe sahip? Ben küçük işletmeyim, işte bana bir şey olmaz demeleri doğru mu?
6: Hayır, şimdi veriyi kullanan her işletme sorumludur. Yani bu kesin olarak, çünkü bir e-ticaret yapınız var, küçük bir işletmeniz dahi olsa kişinin bilgilerini alıyorsunuz, kargo hizmetiyle bu bilgileri paylaşıyorsunuz ve oradaki sorumluluğu almış oluyorsunuz. Kurduğunuz e-ticaret yapısının da mutlaka işte bir açık rıza metni içermesi lazım, çerez politikası olması lazım, güvenlik KVKK ile ilgili bir politikanın olması lazım. Mutlaka kanunun istediği en azami şekilde yapıyı kurulması gerekiyor. Ama büyük kurumlara göre tabii ki idari ve teknik tedbirler anlamında daha az bir yükümlülükleri olacak. Onlardan çok yoğun bir şekilde teknik tedbirler beklenmiyor. Çünkü yapıları bu şekilde uyuşmuyor ama e-ticaret kapsamında ne varsa yazılımsal olarak tedbir, mutlaka bunları gerçekleştirmeleri gerekiyor. Zaten e-ticareti kendileri yapmadıkları için bir firmaya yaptırıyorlar ve mutlaka firmaya yaptırırken de biz şunu söylüyoruz. Sözleşmelerinizde birincisi gizlilik sözleşmeleri mutlaka eklenmesi gerekiyor ve sözleşmelerin içerisinde de İşte o seneki 6698, 7545 gibi hukuki kanunlarda bir eksiklik olduğunda sorumluluğu alabileceklerine dair bir maddenin de eklenmesini istiyoruz. Çünkü bir e-ticaret ben alıyorum, site satın alıyorum ya da yaptırıyorum. Ben oradaki kanun hükmündeki her şeyi detayıyla bilmek zorunda değilim. Ama e-ticaret sitesini geliştiren bunları farkında olarak o yapıyı kurmak zorunda. Ben herhangi bir hukuki yaptırımla karşılaştığımda sözleşmemi sunabilecek kadar güçlü bir sözleşme oluşturmak zorundayım.
7: Evet. Şimdi kanunla birlikte kurumlar için de erişim hakkı, yani log tutma dediğimiz şey zorunluluk geldi. Evet. Bu durumda mahkemelerde dijital delillerin doğrulanma hızı ve mahkemenin seyri nasıl etkileniyor?
6: Log tutma zaten 56-51 gereği zorunluydu. Hatta burada zaman damgası dediğimiz bir kavram var. Zaman, TÜBİTAK zaman damgasıyla birlikte logların tutulması gerekiyor. Logların değiştirilmediğinin kanıtlı olması gerekiyor. Tabii 7545 ile birlikte bu kavram çok daha ilerlemeye başladı. Evet, loglar var ama logların bir de anlaşılır olmasını bekliyor. Bir, yani sadece bir web sitesine girdiğinizde belki 500 tane arkada log üretiliyor. İşte gittiği alanlar, kullandığı yapılar, işte girdi, kaydetti, çıktık tarzında böyle bir log yapısı var. Bunların anlaşılabilir, mahkemeye sunulabilir, okunabilir olması, herhangi bir siber güvenlik olayı ya da farklı bir durum olduğunda kanıt oluşturabilecek yapıların oluşturulması bekleniyor. 56-51 aynen bu tarafa devam ettirildi ama biz burada aslında log tarafında farklı yapılar bekliyoruz. İşte yapay zeka bizim için en önemli konulardan birisi. Yapay zeka alanındaki adli suçlarda log süreçlerine nasıl ulaşacağız? Kişinin o veriyi oluşturduğu ile ilgili logları nasıl kayıt altına alacağız? Çünkü yapay zeka sistemlerin çoğu yurt dışında. Biz buralardaki adli vakalardaki süreçleri nasıl kontrol altına alacağız? Onlarla ilgili de çok yakın zamanda bir genişlemenin olacağı beklentisindeyiz.
7: Evet, şimdi yapay zeka da büyük bir kabus olmaya başladı. Çünkü hem sesi değiştirebiliyorlar, görüntüyü değiştirebiliyorlar. Evet. Yani bazıları anlaşılıyor ama anlaşılmayanlar da oluyor. Tabii ki bunu da geliştiriyorlar. Peki bu yapay zeka üretimi olup olmadığını nasıl anlayabiliyoruz ya da biz anlayabilir miyiz? Teknoloji ve kanunlar bu konuda ne kadar hızlı?
6: Şimdi adli bir olaya düştüğünde yapay zeka ya da bir metin, görüntü anlaşılıyor. Zaten görüntü çok net bir şekilde anlaşılıyor. Ama bir metine geldiğimizde, özellikle fikri mülki hakları, telif hakları, bu konulara geldiğimizde oralarda daha spesifik incelemelere tabi olmamız gerekiyor. Şu anda teknik yapımız bunlara aslında uygun. Yani çok rahat bir şekilde bunlar bakılabiliyor. Sadece bunlar değil, yani bir görüntünün üzerinde değiştirilme yapıldığında da, yapay zeka değil farklı bir şekilde de yapıldığında onların anlaşılması çok kolay oluyor. İşte bir WhatsApp görüntüsünün SS'ini alıp oradaki kişinin ismini değiştirip mahkemeye sunduğunuzda şey diyorsunuz, her şeyiyle yaptım ve bunu bulamaz şeklinde söylüyorsunuz ama biz o taraflarda mesela bakarken işte profil fotoğrafıyla oradaki yazı karakterin arasındaki santim ölçülerek bakılıyor orijinalliğine. O yüzden de çok rahat bir şekilde yapay zeka ile ilgili verinin doğru olup olmadığı kanıtlanabiliyor. Ama bu adli boyutta. İşin bir de aslında sosyal tarafı var. Yani yayımlanan verilerin herkes tarafından bu yapay zekadır denilemediği nokta var. Ama bunlarla ilgili de önlemler alınmaya başlandı. Artık büyük kurumlar ya kendi içlerindeki işte yapay zekalarını geliştiriyorlar ya da bazı yapay zekalara erişim engelleri getirmeye başladılar. Bunlarla ilgili sözleşmeler imzalanmaya başlandı. Aslında bu şu an çok artan yapay zeka furyasının bir süre sonra azalacağı beklentisindeyiz. Ama biz yine de son kullanıcılara, vatandaşlara şunu söylüyoruz. Hani veriniz kıymetli, o yüzden kaynağını bilmediğiniz hiçbir yapay zeka aracına verinizi yüklememeniz, bunlarla verilerinizle yapay zekayı eğitmemenizi, özellikle sadece işte resimle ilgili yapılan bir uygulama, kaynağı belli değil, nereden yüklendiği belli değil, uygulama hangi amaçla oluşturulduğu belli değil. Ama onun yanında Microsoft'un çok kaliteli portalları var. Kaynağını bildiğimiz yapay zeka araçlarını yine veriyi minimalize ederek kullanmak en az tehlike yaratacaktır.
7: Kesinlikle, ama her konuda dikkat etmeliyiz. Evet. Çünkü bazı uygulamalar, mesela bir oyun indiriyorsun. Evet. Oyunda bile diyor ki işte rehberine erişime izin veriyor musun, vermiyor musun? Hı-hı. Yani oyunsun sen, niye rehberime erişiyorsun, değil mi? Bunlara da çok dikkat etmek
6: lazım. Aynen, bunu hatta anlatırken şey diyorum, bir uygulama var, hala aktif bir uygulama. Kim beni rehberine nasıl kaydetti?
7: Evet, bütün bilgileri
6: yani bu,
7: veriyoruz.
6: Şey zannediliyor, yani benim buluyor demek ki, ama rehberindeki kişiler ekliyor ve tüm rehberine izin veriyor. Rehberindeki veriyi çekiyor, veri tabanına atıyor ve sen beni nasıl kaydetti dediğinde veri tabanından senin numaranla eşleşen her şeyi çekip getiriyor. Ana mantığı bu tamamen. Ama o kadar iyi servis edildi ki sanki o gidiyor da buluyor gibi. Ama herkes merak ettikçe, girdikçe oradaki veri arttı, veri arttı dersen aynen sınırsız bir veri kapasitesine sahip oldu. Mesela en tehlikeli uygulamalardan birisi, hem telefon numarası hem kişi kaydı belki ileride çok büyük sıkıntılara sebebiyet verecek veriler şu an o sistemin içerisine yüklenmiş oldu. Ama yine de o uygulamada yurt dışı uygulaması olduğu için oradan verilerini silme yetkisi var. Yine şu an öğrenenler varsa da yine verilerini silerek sistemden ayrılabilirler.
7: Tam bunu soracak. Evet. İşte ben baktım sonra sildim diyor. Hı-hı. O zaman da siliniyor.
6: Evet, silinir.
7: İyi bari Allah'tan. Şimdi bir dinleyenimiz daha yazmış. Her gün bahis sitelerinden, dolandırıcılardan, tanımadığımız numaralardan SMS alıyoruz. Bu yeni kanun bizi gün içerisinde rahatsız eden bu mesajların ve verilerin başkalarına satılmasını engelleyecek mi? Bunlara ceza var mı diye sormuş.
6: Şimdi bu, tabii ki bu bahis siteleri ya da diğer oltalama mailleri ya da SMS'lerine yönelik sert bir kapsam gelecek onunla ilgili. BTK tarafında da çalışmalar yapılabiliyor. Ama veri çok olunca ya da veri yayılmış olunca bu tarafta bu tarz işlemler çoğalmış oluyor ister istemez. BTK bunlarla ilgili önlemler alıyor. Yani bu kısımla ilgili işte kendi telefon numaranın kayıtlı olduğu siteleri görebiliyorsun, vatandaşlık. İYS dediğimiz ileti yönetim sistemine girebilirler. Verdiğim her eğitimde bunu mutlaka söylüyorum. Bu devletin oluşturmuş olduğu bir portal. Mail adresiniz ya da telefonunuzda ileti yönetim sistemine girdiğinizde sizin telefon numaranızla nerelere arama yetkisi, mesaj atma yetkisi verdiğinizi oradan net bir şekilde görebilirsiniz. Aslında bu İYS sistemi kaydetmeyi de şu şekilde yapılıyor. Bir alışveriş merkezine gittiniz ve kasada size diyor ki telefon numaranızı istiyorum ve bir kod gelecek, verir misiniz? Aslında sormuyoruz niye kod istiyorsun. O kod İYS sistemine numaranızı kaydetmek ve bundan sonraki reklam süreçleri için sizleri bilgilendirmek için atıyor. Ben hep şunu söylüyorum. İYS sistemini sürekli olarak kontrol edin ve orada tanımadığınız, bilmediğiniz bir yere kaydınız varsa mutlaka o kaydı kaldırın. Oradan silebilirsiniz. Bu birinci kontrol olabilir. Diğer taraftan veri sızdırılması hiçbir zaman önlenemez. Çünkü verinin sahibi eğer o veriyi vermek istiyorsa buna devletin yapabileceği hiçbir şey yok. Burada tamamen şu yapılabilir. Kişi farkındalıkları artırılabilir. İlgili kurumların veri sızıntıları ile ilgili önlemler artırılabilir. İnternet tarafındaki güvenlik önlemleri artırılabilir. Bu kısımda yapılabilir. Ama %100 veri sızıntısı engellenemez maalesef.
7: Evet, yani bu devirde biraz zor dediğiniz gibi. Şimdi çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Çok güzel geçti program. Çok bilgilendirici de oldu kendi adıma ve dinleyenlerimiz adına. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak ben şunu da sormak istiyorum. Oltalama dedik biz. Bu yöntemin işte hesabı ele geçirilen veya siber suç mağduru olan vatandaşın dijital delillerin kaybolması için işte ilk 10 dakikada ne yapabilirler? Hem şöyle programı bir toparlayalım hem de buyurun.
6: Şimdi eğer bir oltalama, bir phishing saldırısına maruz kaldınız, bir linke tıkladınız, bir veri girdiniz, bir belli bir miktar ücretiniz gitti, bu tarz bir durumla karşılaştığınızda öncelikle ilgili gelen linkin bir ekran kaydının alınması gerekiyor. Ekran kaydını aldıktan sonra kesinlikle bunun silinmesi gerekiyor. Ve orada bir para çekimi varsa, dediğim gibi bankalara bildirim yaparsanız o tarafta geri tam o işlem provizyondayken bunu yapabiliyorlar. Bu sadece phishing saldırıları için söylemiyorum. İşte bir ürün, bir hizmet aldınız ve e-ticaret sitelerinden aldığınız ürün ya da hizmet gelmediyse, ücret üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin, işte bir 10 gün, 15 gün bankayı aradığınızda banka bununla ilgili bir süreç başlatıyor ve karşı tarafa ürünü ya da hizmeti teslim ettiğine dair kanıt istiyor. Eğer teslim etmediyse ücreti tekrardan geri alabiliyorsunuz. Bu süreç bazen eğer yurt dışı bir kurumsa 6 aya kadar uzayabiliyor. Ama yine de ücretinizi geri alabiliyorsunuz. Özellikle ard arda çekilen paralar dolandırıcılık vakalarında bazı bankalar zaten bunun kontrolünü koyup hemen kartı iptal ediyorlar o tarz durumda ama yine de bir bankaya bildirim yaparak o paraların tarafına geri ödenmesini talep edebiliyorlar. Bunu özellikle bildirmek istiyorum. Eğer yaşadığınız oltalama ya da phishing'de bir görüntü sızması ya da farklı bir durum söz konusuysa dediğim gibi ekran görüntüsünü alıp mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor ki oradaki süreç başlatılsın ve işte orada arka taraftaki yapı neyse onlar BTK kurumuna iletilerek orada işlem yapılabilsin. Ama kaynağını bilmediğiniz aramalar özellikle aramalarla ilgili işte başta aranıyor ve sessiz kalarak sizden bazı kelimeler duyulmak istiyor. Aslında orada ses analizinizin alınması gerekiyor. İşte evet dediğiniz şekli, tamam dediğiniz yapıyı. O yüzden kaynağını bilmediğimiz aramaları hiçbir şekilde açmamız gerekiyor. Yani banka arıyorsa SMS'le de yapılabiliyor, mobil bankacılıkla da halledilebiliyor. En kötü şubeye gidilebiliyor. Ve yapı arka planda yapı şu şekilde çalışıyor. Özellikle yurt dışı aramalarında elinde 1000 tane numara var. Kaynağı bilirsiniz, nereden aldı bilirsiniz. Ama bugün çok rahat bir şekilde telefon numarası siz de üretebilirsiniz. Bunu bir yerden almanız gerekmiyor. Yapıyı biliyorsunuz. Yani bir telefon numarasının neyle başlaması gerektiğini, neyle bitmesi gerektiğini biliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde üretebilirsiniz. Ve o sistem üzerinden o 1000 tane numaraya arama gerçekleştiriliyor. Bu arka planda bir kişi yok, bir sistem var ve size gelen numarayı siz açtınız. Sistem diyor ki bu numara doğru, bu numarada karşıda irtibat var. Bu sefer arka arkaya aramalar gelebiliyor, dolandırıcılıkla ilgili mailler gelebiliyor, SMS'ler gelebiliyor. Aslında tüm süreç buradan başlıyor. O yüzden kaynağını bilmediğimiz numaraları hiçbir şekilde açmamız. Mesela ben şey yapıyorum, bir arama geldi ve normal işte 352 ile başlıyor mesela. Ama bilmiyorum kaynağını, açmıyorum önce bir aratıyorum. Gerçekten bu numara bir yere kuruma aitse zaten internetten hemen çıkıyor. Ya da hemen bazı sitelerde bu bir dolandırıcılık numarasıdır diye yazıyor. Hemen engelleme şeklinde koyuyorum. İşte tanımadığım numaraları direkt sessize alıyorum burada. Eğer benim dönmem gereken bir şeyse ben dönüyorum ya da tekrar aramalarını bekliyorum. Ben kendim kaydediyorum. O şekilde ilerlersek bu tarz risklerle daha az karşılaşmış oluruz. Evet,
7: çok teşekkür ederiz. Atladığımız ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim.
6: Yok, teşekkür ediyorum.
7: Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere diyelim. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Adalet Terazisi programının bugün de sonuna geldik. Adli Bilişim Uzmanı Özlem Duran bizler için siber güvenlikte yeni dönem 7545 sayılı kanun hakkında bilgiler verdi. Çok da değerli bilgilerdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında.
0: Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ kapsamında Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Koca Sinan Belediyesi hakkında sert eleştirilerde bulundu. Altun, Koca Sinan Belediyesi'nden hizmet müjdeleri beklerken kamuoyuna yansıyan iddialarla karşılaşıyoruz. Kamuda şaibe mide bulandırır. Vatandaşın emaneti olan makamların en küçük bir şüpheye dahi mahal bırakmayacak şekilde yönetilmesi gerekir dedi. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli olarak paylaşılan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 araştırma sonuçları açıklandı. Devler Ligi olarak kabul edilen bu prestijli listede bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Melik Gazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt, Battal Gazi, Eğri Bucak ve Anbar mahallelerinde bulunan taşınmazlar için satış ihalesi gerçekleştirdi. Türkiye'ye örnek olan kazan kazan finans modelini uyguladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak kolay ödeme seçeneklerimiz sayesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz dedi. TÜBİTAK Bilim Merkezleri Üst Yönetim Koordinasyon Toplantısı Kayseri Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bilim merkezi yöneticileri Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bilim, teknoloji ve gençlik yatırımlarını yerinde inceleyerek projelere tam not verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti hedefi doğrultusunda kültür ve sanat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'yla Çevre Dostları Derneği işbirliğiyle anlamlı bir çevre etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yüzlerce yeni fidan toprakla buluşturularak kentin yeşil dokusuna katkı sağlandı. Kayseri'de görev başındaki bir motosikletli trafik polisiyle otomobil sürücüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Nursen Akalay, kendisinden 2 yaş büyük sporcularla yarışmasına rağmen müthiş bir performans sergileyerek bronz madalya kazandı ve Kayseri'nin gururu oldu. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Mas Güreşi Minikler ve Yıldızlar Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası'na bu yıl Kayseri ev sahipliği yapacak. Şampiyona için hazırlıklar başladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in yayılımcı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın önemini vurguladı. Yılmaz, Türkiye dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir diyerek Ankara'nın kararlılığını ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'in sözde Horasan vilayeti

0: İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında seçim tarihi tartışmalarına değindi. Dervişoğlu MHP lideri Bahçeli'ye yüklenerek seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu kritik gündemle toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın saat 16'da CHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacağı ve bir basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamur temizliğine ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanlayarak haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ kapsamında Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Koca Sinan Belediyesi hakkında sert eleştirilerde bulundu. Altun, Koca Sinan Belediyesi'nden hizmet müjdeleri beklerken kamuoyuna yansıyan iddialarla karşılaşıyoruz. Kamuda şaibi mide bulandırır. Vatandaşın emaneti olan makamların en küçük bir şüpheye dahi mahal bırakmayacak şekilde yönetilmesi gerekir dedi. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli olarak paylaşılan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 araştırma sonuçları açıklandı. Devler Ligi olarak kabul edilen bu prestijli listede bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Merik Gazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt, Battal Gazi, Eğri Bucak ve Anbar mahallelerinde bulunan taşınmazlar için satış ihalesi gerçekleştirdi. Türkiye'ye örnek olan kazan kazan finans modelini uyguladıklarını belirten Merik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Merik Gazi Belediyesi olarak kolay ödeme seçeneklerimiz sayesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz dedi. TÜBİTAK Bilim Merkezleri Üst Yönetim Koordinasyon Toplantısı Kayseri Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bilim merkezi yöneticileri Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bilim, teknoloji ve gençlik yatırımlarını yerinde inceleyerek projelere tam not verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, Türksoy 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti hedefi doğrultusunda kültür ve sanat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'yla Çevre Dostları Derneği işbirliğiyle anlamlı bir çevre etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yüzlerce yeni fidan toprakla buluşturularak kentin yeşil dokusuna katkı sağlandı. Kayseri'de görev başındaki bir motosikletli trafik polisiyle otomobil sürücüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Nursena Akalay, kendisinden 2 yaş büyük sporcularla yarışmasına rağmen müthiş bir performans sergileyerek bronz madalya kazandı ve Kayseri'nin gururu oldu. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Mas Güreşi Minikler ve Yıldızlar Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası'na bu yıl Kayseri ev sahipliği yapacak. Şampiyona için hazırlıklar başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: Saçların tarımar.
2: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda Cumhuriyet'in divası olarak bilinen Müzeyyen Senar'la karşınızda olacağız.

1918 yılında Bursa'da doğan Müzeyyen Senar'ın küçük yaşta evlatlık verildiği iddia edilmektedir. Erkan Alemdaroğlu'na göre ise İnegöl'ün Hilmiye köyünde Zeliha Eren adıyla doğan Senar'ın baba adı Reşit, anne adıysa Fatma'dır.

Müzeyyen Senar müzik eğitimine Anadolu Musiki Cemiyeti'nde kemençe üstadı Kemal Niyazi Seyhun Bey ve Udi Hayriye Hanım'ın gözetiminde başladı. Güçlü bir sese sahip olan bu kız çocuğunun ünü yayıldıkça, Hafız Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Remi Atlı ve Mustafa Nafiz Irmak gibi devrin önemli üstadları da ona dersler verdi. Zamanın sevilen şarkılarının yanı sıra kendi bestelerini de ona öğretip söylemesine yardımcı oldular.

Kemal Niyazi Bey ile İstanbul Radyosu'nda şarkı söylemeye başlayan Senar, Perşembe günleri ilgiyle izlenen bu programı geniş kitlelere adını duyurdu. Senar'ı bu programda dinleyenler arasında İstanbul'un en önemli müzik hollerinden biri olan 10. yıl Bellevue Gazinosu'nun sahibi İbrahim Dervişzade de bulunuyordu. Ve gazinonun 1933 yılının yaz sezonunun Yıldızlar programına Müzeyyen Senar'ı da aldı. Senar sonraki yıllarda İstanbul'un başka ünlü gazinolarında da sahne almaya devam etti.

Senar'ın yeteneği, Cumhuriyet'in kurucusu ve Türk sanat müziğinin büyük hayranı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgisini çekti. Ve sanatçı birçok kez onun huzurunda, özel meclislerinde şarkı söyledi. 36-38 yıllar arasında 5 kez Atatürk'ün huzurunda konserler veren sanatçı, ilk konserini 19 Aralık 1936'da İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirdi.

Daha sonraki yıllardaysa Bursa'da Çelik Palas Oteli'nde konser veren Senar, 37 yılında Mudanya'da Ege Vapuru'nda Cumhuriyet Balosu'nda konser verdi. Sanatçı Atatürk'e son konserini ise 1938 yılı Haziran ayında Savanora yatında verdi.

Kadi Dikici'nin kaleme aldığı Müzeyyen Senar efsanesi O Bir Devdi Devirdi adlı kitapta Atatürk'le ilk karşılaşmasını sanki bana bir asır gibi gelen yolculuktan sonra saraya vardı. Girdiğimde bu zamana kadar görmediğim ihtişam adeta gözlerimi kör etti. Daha da şaşkın olmuştum. Yaveri takip ettik. Masanın kurulduğu salona girdiğim anda Atatürk'ü gördüm. Bir taraftan dizlerimin bağı çözülmüştü ama sanki uçuyor da gibiydim. İçimden, Müzeyyen, bu Atatürk ve onu görüyorsun. Rüya mıydı acaba? Diyordum. Hayır değildi. Atatürk'ü gördüğüm an bayılacaktım. Yüzüne bakamadım, diyerek anlatır. Müzeyyen Senar kitapta Atatürk'ün Rumeli türkülerinde kendisine eşlik ettiğini ve çok güzel de zeybek oynadığını belirtmektedir.

Ben küstüm. Sen de. Yeah.

Sanatçı 38 yılında Ankara Radyosu'nun ilk yayınlarına katıldı ve 41 yılına dek radyo aracılığıyla dinleyicileriyle buluşmaya devam etti. Türkiye'nin ünlü gazinolarında yaptığı başarılı sahne programları ve plak çalışmalarıyla Türk musikisine yeni bir soluk getiren Müzeyyen Senar, son sahne konserini 83 yılında İstanbul Bebek Gazinosu'nda verdi. Bu tarihten sonra yalnızca ender anlarda müzikle özel toplantılarda şarkı söyledi.

0: acayip işti.
1: Sanatçı İstanbul'a geldiği tarihten itibaren Kemal Niyazi Seyhun ve Yesari Asım Arsoy'la yaptığı çalışmalar onun gelişimine yön verdi. Atatürk'ün huzurunda şarkı söylemesi ve atanın yaklaşımları sanatçıyı genç yaştan itibaren seçkin bir sanatçı olacağı konusunda bilinçlendirmişti. Küçük yaşta geçirdiği kekemelik, uslubunu belirleyen önemli olgulardan biri oldu. Ağırlıklı olarak neoklasik dönem özgü eserlerden türkü ve mayalara değin uzanan geniş bir yelpazede sanat icra etti. Sanatçı, Hacı Arif Bey'in ve Şevki Bey'in eserlerini ve Yesari Asım Arsoy'un şarkılarını özgün uslubuyla ve derin bir hissedişle tüm müzik hayatı boyunca okudu.

Sanatçı kendi kariyerinin yükseliş döneminin seçkin bestekarları olan Saadettin Kaynak, Saadettin Pınar ve Şerif İçli'nin eserlerini Safiye Ayla ile birlikte ilk kez seslendirdi. Senar'ın uslubunun daha ziyade Saadettin Pınar'ın ve Şerif İçli'nin eserleriyle örtüştüğü bilinmektedir. Senar, Avni Anıl, Yusuf Nalkesen ve Erol Sayan gibi Türk sanat müziğinin son dönem bestekarlarının da eserlerini sık sıkla okumuştur.

Sanatçının müzik faaliyeti, radyodaki, gazinolardaki çalışmalarının yanı sıra yoğun plak kayıtlarından da oluşmakta. Yurt dışında ve yurt içinde çeşitli konserler veren sanatçı, sanatçılığının ilk dönemindeki birçok sanatçı içinde Nubar Tekyay, Sadi Işılay, Hakkı Derman, Şerif İçli, Kadri Şençalar, Şükrü Tunar ve Saadettin Pınar kendisine yoğun bir şekilde eşlik eder. Sanatçının 80'li ve 90'lı yıllarda doldurduğu son seçkin kayıtlarda kendisine Ali Erköse, Ercüment Batanay, Mustafa Kandıralı, İsmail Şençalar ve Selahattin Erköse birçok kez eşlik eder.

1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünü çıkartır. Bu albümde Sezen Aksu'dan Nilüfer'e, Nuket Duru'dan Ajda Pekkan'a, Tarkan ve Şebnem Ferah gibi isimlerin olduğu bir çalışma yapılmıştır. Ve sanatçının son albümü olarak En Son Okuduklarımı 2001'de piyasayı sürer.

0: Bu zeybek Milas'ın köy kahvesinde geçen bir hadisedir. Köy kahvesinin sahibi güzel bir kıza aşık olmuş. Ne çare ki ağası onu ona vermemiş. Sonunda delikanlıyı vurmuşlar. İşte bu öykü böyledir.
1: Müzeyyen Senar 98 yılında devlet sanatçılığına layık görülür. Senar 2004 yılında Sezen Aksu tarafından düzenlenen ve sanatçı dostlarının da katıldığı gecede 72. sanat yılını kutlar.

aman ormancı, canım ormancı, köyümüze getirdin yoktan bir acı. Aman ormancı, canım ormancı.

0: yazık ettin ormancı köfün gencine. Yazık ettin ormancı köfün gencine. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze getirdin yoktan bir acı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze getirdin yoktan bir acı.
1: Sanatçı son konserini 5 Eylül 2006 tarihinde İstanbul Sarayburnu'nda Sepetçiler Kasrı'nda verir. Muhteşem bir performans sergileyen sanatçıyı veda konserinde kızı Feraye, Bülent Ersoy, Adnan Şenses, Mediha Şen Sancakoğlu, Feriha Tunceli, Erol Evgin, Ahu Tuğba ve Levent Yüksel gibi ünlü isimler yalnız bırakmaz.

26 Eylül 2006 tarihinde İzmir'deki evinde fenalaşan sanatçının beyin enfarktüsü geçirdiği ve vücudunun sol tarafının felç olduğu açıklanır. Beynindeki kan pıhtılaşması yüzünden felç olan sanatçısının hayati tehlikesinin bulunmadığı da ek olarak belirtilir. 2007'de İstanbul'daki Darüşşafaka'da rehabilitasyon merkezinde Nisan ayı başına kadar tedavi görür. Bu tedavilerden sonra ise sol ayağının üzerine basabilmeye başlar. 24 Şubat 2008'de ise kızı Feraye, annesi Müzeyyen Senar'ın sesini kaybettiğini açıklar.

Sanatçı 8 Şubat 2015 tarihinde sabah saat 7.30'da zatüre dolayısıyla tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 96 yaşında hayata gözlerini yumar. Unutulmaz sanat müziği icracısı Müzeyyen Senar'ın cenazesi 10 Şubat 2015'te Bebek Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedilir. Bebek!

91.8 Radyo Radar'daydık. Cumhuriyet tarihimizin en güçlü kadın seslerinden olan Müzeyyen Senar'ı bugün programımızda konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak dileğiyle. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in yayılımcı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın önemini vurguladı. Yılmaz, Türkiye dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir diyerek Ankara'nın kararlılığını ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'ın sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına ağır bir darbe indirdi. Düzenlenen operasyonda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu olan Abu Ubeyde, Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı sınır bölgesinde kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iç güvenlik ve huzur ortamına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daimi kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, FETÖ'den devre alınan okullara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu okulları bir eğitim felsefesi olan ciddi kurumlara dönüştürmek için çalıştıklarını belirten Özdil, bu hedefte büyük bir başarı elde ettiklerini vurguladı. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında seçim tarihi tartışmalarına değindi. Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'ye yüklenerek, "Seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu kritik gündemle toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın saat 16'da CHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacağı ve bir basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanlayarak haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ kapsamında Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Koca Sinan Belediyesi hakkında sert eleştirilerde bulundu. Altun, Koca Sinan Belediyesi'nden hizmet müjdeleri beklerken kamuoyuna yansıyan iddialarla karşılaşıyoruz. Kamuda şaibe mide bulandırır. Vatandaşın emaneti olan makamların en küçük bir şüpheye dahi mahal bırakmayacak şekilde yönetilmesi gerekir dedi. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli olarak paylaşılan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 araştırma sonuçları açıklandı. Devler Ligi olarak kabul edilen bu prestijli listede bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Melik Gazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt, Battal Gazi, Eğri Bucak ve Anbar mahallelerinde bulunan taşınmazlar için satış ihalesi gerçekleştirdi. Türkiye'ye örnek olan kazan kazan finans modelini uyguladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak kolay ödeme seçeneklerimiz sayesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz dedi. TÜBİTAK Bilim Merkezleri Üst Yönetim Koordinasyon Toplantısı Kayseri Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bilim merkezi yöneticileri Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bilim, teknoloji ve gençlik yatırımlarını yerinde inceleyerek projelere tam not verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, Türksoy 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti hedefi doğrultusunda kültür ve sanat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'yla Çevre Dostları Derneği işbirliğiyle anlamlı bir çevre etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yüzlerce yeni fidan toprakla buluşturularak kentin yeşil dokusuna katkı sağlandı. Kayseri'de görev başındaki bir motosikletli trafik polisiyle otomobil sürücüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Nursen Akalay, kendisinden 2 yaş büyük sporcularla yarışmasına rağmen müthiş bir performans sergileyerek bronz madalya kazandı ve Kayseri'nin gururu oldu. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Mask Güreşi Minikler ve Yıldızlar Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası'na bu yıl Kayseri ev sahipliği yapacak. Şampiyona için hazırlıklar başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
2: Yayın tekrarı.
3: Vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
4: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
5: 91.8 Radyo Radar dinleyicileri, Kayseri Radar takipçilerimiz, herkese merhaba. Ben mali müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok değerli bir konum var. Kayseri Model Fabrikası Genel Müdürü Sayın Salih Yalçın. Hoş geldiniz müdürüm.
6: Hoş bulduk Fatih Bey.
5: Nasılsınız?
6: Çok şükür, siz de iyisiniz inşallah.
5: Sizleri burada gördük, daha iyi olduk. Bayağı oldu. Bir baktım 1,5 yıl olmuş.
6: Evet.
5: En son İsmail Bey ile beraber yapmıştık.
6: Evet.
5: Buradan da selam olsun.
6: Evet.
5: Evet müdürüm, Kayseri Model Fabrikası diyoruz. Bizi ilk defa dinleyenler, aradan da bayağı bir süre geçti. Bir Kayseri Model Fabrikası'nı tanıyabilir miyiz?
6: Tabii. Şimdi Türkiye'de 13 ilde model fabrika var. Bunlar aslında Sanayi Bakanlığımızın projeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın. Kayseri'deki oluşum ise %51 hissesi Sanayi Odası'nda olmak üzere Ticaret Odası ve Abdülhak Üniversitesi'nde paylarının olduğu bir anonim şirket olarak kuruldu. 2020 yılında, o zamandan beri de faaliz. Ne yapar model fabrikalar? Aslında bakanlığımız 2010'lu yıllardan beri şu kaygı içinde, eskisi kadar rahat batıya ürün satamayacağız. Neden? Giderek işçilik maliyetleri, başka maliyetlerin olduğu gibi ama özellikle işçilik maliyetleri Türkiye'de artacak. Ve bizim en önemli rekabetçi avantajlarımızdan bir tanesi buydu yıllar boyu. Bu tabii asgari ücretin çok yüksek seviyede olduğu filan gibi husustan bahsetmiyoruz. Bir şekilde bizim batıyla kıyaslandığımızda avantajlı yanımız buydu. Bunun ortadan kalkacağı, azalacağı bu farkın kaygısıyla bakanlığımız şunu öngördü. Sanayicimizin üretim verimliliğinin artmasına, akabinde onların dijitalleşmesine ihtiyaç var. Bu bir tercih meselesi değil, artık zorunluluk. O zamandan beri bu kaygılarla dünyada örneklerini inceleyip ya bu konuları başka ülkeler nasıl çözmüş, buna bakıp model fabrikalar konseptini fark ediyor ve 2018 yılında ilk olarak Ankara'da bir model fabrika kuruluyor. McKinsey'nin Frankfurt'ta kurduğu model fabrikanın bir benzeri Ankara'da kuruluyor. Akabinde Bursa, Kayseri geliyor ve şu an dediğim gibi 13 ilde aktif model fabrika var. 3 ilde daha planlandı. 2027 ortasına kadar onların da aktif olması düşünülüyor inşallah. Model fabrikaların iki temel değer önermesi vardı. Bunlardan birincisi yalın dönüşüm dediğimiz endüstri mühendisliğin konularıyla sanayicimizin üretim verimliliğini nasıl artırırız? Akabinde onları dijitalleşmeye hazırlayabilir miyiz? Bir takım dijital bileşenler de var model fabrikalarda. Ne yapıyoruz peki? Ne yaparak onların üretimlerini artırıyoruz? 30 farklı konuda 20'ye indirgenmiş senaryoda eğitimlerimiz var. Bunları elbette işte slide sunumlarla ekrana yansıtıp gelen sanayicimize, KOBİ'mize anlatıyoruz. Farklı olan konu şu, ya bunları bir de deneseydik, evet, elimiz hamurun içine girseydi dediğimizde işte her model fabrika bir şey üretiyor, bir üretim alanımız var. Adı fabrika deyince böyle devasa fabrikalar anlamayalım. Bir atölye aslında ve eğitimini verdiğimiz konuların pratik uygulamasını bu ortamda gösterebilelim diye var bu üretim alanları. Biz Kayseri'de pilli baharat değirmeni üretiyoruz, evet, tuz karabiber öğütücüsü. CNC tezgahlarımız var, kesme ünitesi, yıkama kurutma, 3D yazıcı, montaj istasyonu falan. Yani bunu sıfırdan üretelim desek gerçekten üretiyoruz da zaten. Bu ortam var. Ama burada biraz önce dediğim gibi biz bir makine nasıl kullanılır bunun eğitimini vermiyoruz. Esas konu üretirken istesek de istemesek de bazen farkında olmadan birçok israf yapıyoruz. Japonlar bunu 8 başlıkta toplamış. İşte gereksiz hareketler, gereksiz yürümeler, gereksiz elleçlemeler, taşımalar, ara stoklar, hatalar, kullanılmayan çalışan yetenekleri gibi başlıklarda. Dolayısıyla hangi sektör olursa olsun birçok işletmemiz bu hataları yaparak ciddi kayıplarla karşılaşıyor. Biz model fabrika alanında hem bu kayıpları nasıl fark ederiz, nasıl eleyebiliriz ya da yok edebiliriz? Peki bunun eğitimlerini aldık. Gelin bir de pratik uygulamasını beraberce deneyimleyelim diye o üretim ortamları var. Yaptığımız da bu. Normalde bir işletmeyle şöyle çalışırız, tanışırız. 3-4 işletmemiz bir araya gelir, bir sınıf oluşur. Her işletmeden 4'er 5'er çalışan model fabrikamızda eğitim alır. Bir 20 kişilik, 16 kişilik sınıf oluşur. Genelde yapımız 1 saat teorik eğitim, 1 saat uygulama alanına geçelim, burada pratik uygulamasını yapalım şeklindedir. Bu eğitimler 5 gün sürer, 3 artı 2 gün gibi 2 haftaya yayılır. Daha sonra da işletmemizin sahasına gideriz ve yaklaşık 6 aylık bir proje başlar. Her hafta bir gün ziyaret ederek, yani şey diyorum, bizden arkadaşlarımız tulumu çekip çalışırlar. O işletmenin bir çalışanı gibi, bir mühendisi gibi. Genelde bir uzman, bir uzman yardımcısı ve 2 üniversite öğrencisiyle gideriz sahaya. İlk bir ayda o işletmenin darboğazı nedir, bunu çıkartacağımız iş etütleri içerisinde metot ve zaman etütleri içerir, video analizleri, SOP dediğimiz standart operasyon prosedürlerinin çıkartılması filan. Darboğazı anladık. Bu sefer nasıl azaltacağız ya da yok edeceğiz o darboğazı? Bunlara odaklanırız ve yalın tekniklerin unsurlarıyla onu geri kalan aylarda yok etmeye, azaltmaya çalışırız. Kabaca böyle. Peki işe yarıyor mu bunlar? Biz 2020 yılında kurulduk. Pandemi dönemiydi. 2021'de aktif hale geldik. O zamandan günümüze 165. projemizdeyiz. Bunlardan 136'sı tamamlandı. Her biri 6 ay süren projeler. Hemen hepsinde %20 ile %90'a varan günlük üretim artışları yaşandı. Hiçbir yatırım yapmadan, aynı makine, teçhizat, işçilikle. Ya ne yaptık, hani bandın hızını artırdık, çalışanı daha mı çok çalıştırıyoruz? Tam tersine, çalışanın daha rahat çalıştığı, emeğinin daha verimli kullanıldığı yapılar oluşturuluyor ve yalının odağında insan vardır. Hani bu belki bile ilerleyen dakikalarda sohbetin konusu olabilir. Ama hani kesinlikle izleyenlerin aklına şey gelmesin, çalışanı daha fazla çalıştırarak bir sonucu elde etme prensibi kesinlikle yoktur. Orada biraz önce bahsettiğim, ya işte niye 18 kez gidip yerinden kalkıp da operatör filan malzemeyi almak için yürüyor? Bunu azaltabiliriz. Ara stok bir maliyet unsurudur. Evet. Niye çok yüklü ara stoklarla çalışıyoruz? Daha parti büyüklüklerini azaltarak akışı sağladığımız bir yapı kurabilir miyiz gibi pek çok israf unsurunu azaltmak şeklinde bu kazançlar çıkıyor ortaya. Dolayısıyla Kayseri'de ağırlıklı olarak sanayi odasının himayesinde yürüyen bir yapı. Sanayicimizin üretim verimini nasıl artırabiliriz? Buna ilişkin kaygılar güden, eğitim danışmanlık hizmetleri veren bir işletme. Tabii ki ticaret odasının, Abdülhak Üniversitesi'nin de katkıları, payları çok. Bu şekilde hizmetlerimize devam etmeye çalışıyoruz.
5: Gerçekten bilirim. Yani daha önceki programlarımızda bahsettik. Yani bir sanayi odasının, bir ticaret odasının, bir üniversitenin bir araya gelerek gerçekten sanayimize, yani ilimiz sanayi şehri.
6: Evet.
5: Yani bunu sanayi üretirken nasıl daha verimli üretirsek, maliyet nasıl daha az düşebilirsek, bize şu andaki en önemli şey zaten kar marjları.
6: Evet, evet.
5: Bunları aynen ne kadar yükseltebilirse bizim değerli olur. Gerçekten de daha önceki programlarda da bahsettik ve siz bunu hedefi tutturmuşsunuz.
6: Evet, evet. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bu 13 aktif model fabrikamız içinde, yani bakanlığımızın veri tabanında PİDES dediğimiz performans izleme değerleme sistemi var. Bu veri tabanındaki tüm parametreler şu anda çok şükür Kayseri Model Fabrika'nın önde olduğunu gösteriyor. bu bir rekabet unsuru anlamında söylemiyorum. Hiçbir model fabrikamızda rekabet halinde değil hiçbir model fabrikamız. Tam tersi birbirimizi kollayarak, evet, bakanlığın gözetiminde hizalanarak ilerliyoruz. Ama hani bir kıyas unsuruysa da çok şükür Kayseri'miz önde gidiyor pek çok parametrede. Ve dediğiniz gibi bakın çok yakın zamanda tamamladığımız bir proje A işletmemiz. Yani firma ismi veremiyoruz diye şey yapmayayım. Setup süreleri, yani bir makine ayar süreleri, büyük ölçekli bir işletme 33 saat sürüyor. Yani bir tipten başka bir tipe geçmesi için yaklaşık 100 metrelik uzunluğundaki hattında 8-10 makine var. Her birinin hassas ayar süresi 33 saat sürüyor, 3 vardiya sürüyor diyor. Yaklaşık 5,5 aylık çalışmamızla bu 11 saate indi. 8 saatleri de görebildik ama 11 saat standartize olmuş durumda. Tabii bu yani bir model fabrikanın başarısı anlamında söylemiyorum. Yalın tekniklerin, yalın bakış açısının başarısı. Biz sadece yol gösterici olmaya çalıştık. O işletmemiz hakikaten çok içselleştirdi konuyu ve kendi uygulamalarıyla bu noktaya gelebildi. Bu örneklerden bir tanesi. Evet. Yani onun dışında mesela bir 10 çalışanlı bir montaj istasyonunda böyle 3 saat videoya çekiyoruz montaj esnasındaki faaliyetleri. Bir bakıyorsunuz spagetti diyagramı dediğimiz bir çalışma var. A4 kağıdına layout'u çizeriz. Ofiste inceliyoruz o videoyu. Ahmet Usta şu kadar yürümüş, buraya gitmiş gelmiş. Mehmet Usta böyle, forklift buraya gidip gelmiş. Burada malzeme alınıyor. Karman çorman bir hal alır o kağıt. O sebeple spagetti diyagramı diye anılır. Bakıyorsunuz 60 bin adım yürüme var sadece 2 saatte. Yani vardiyada şu kadar saat patron sadece ya buralarda gezin tozun biraz diye harçlık veriyor çalışanına gibi bir şey. Yani bunu ne o çalışanı eleştirmek için söylüyorum ne patronu eleştirmek için söylüyorum. Ama böyle reel bir durum var ve bu kayıp. Bir işletmede böyleyken Kayseri'deki sanayi odamızın üyesi 3000 küsur işletmemizde böyle, Türkiye'de böyle. Dolayısıyla biz ne kadar tasarruf sağlarsak bunlardan, yani o ne oldu o çalışmamız sonucunda bir hat dengeleme çalışmasıyla beyaz eşya sektöründen bir işletmemizdi. 150 saniyede bir ürün alıyorken hattından bu çalışmalardan sonra 58 saniyede bir ürün alır hale geldi. Hem yürümeler azaldı hem daha az yorulur hale geldi çalışan. Hem de mola süreleri arttı ve özlük hakları daha iyi noktaya geldi. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Kaygı bu. Yani bakanlığımızın da kaygısı bu. Bakın bir işletmede bunlar sağlanabiliyorsa Kayseri'de, bugün Aksaray'da, Antep'teki tüm işletmelerimiz evet, böylece kalkınırsa Batı'yla daha rekabet edebilir hale geleceğiz. Yoksa inanın 2030'a kadar, hele biliyorsunuz önümüzde bir sınırda karbon düzenleme mekanizması hususu geldi. Mutlaka su ve karbon ayak izini azaltmayan işletmelerimiz çok ciddi yaptırımlarla karşılaşacaklar. Maliyetler daha da artacak. Yani onlara gelmeden önce biz bu üretim maliyetlerimizi azaltıp karlılığı artırmalıyız ki rekabet edebilir olmaya devam edelim.
5: Kesinlikle. Geçen hafta bir telefon görüşmesi yaptık. Müdürüm işte programlamak için İşte Ankara'da olduğunuzu söylediniz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Strateji ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bir çalıştayı oldu.
6: Evet.
5: Bu çalıştayda neler konuşuldu müdürüm, evet, neler planlandı?
6: Şimdi biz dediğim gibi sanayi odamız, ticaret odamız ve AGÜ ortaklığında bir şirketiz. Ama yatırımı yapan elbette bakanlık ve bakanlığın eli her zaman üzerimizde. Çoğu zaman ayda bire denk gelecek şekilde elektronik ortamda tüm model fabrika direktörlerini bir araya getirir. Bu işin koordinasyonu Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün himayesindedir, yönetimindedir. Dolayısıyla onların koordinasyonunda ayda bir toplantılarımız olur. Yılda bir ya da birkaç kez çalıştaylar, kamplar olur Ankara'da, Antalya'da. Buralarda tüm model fabrikalardaki faaliyetlerin hem hizalanması hem varsa iyileştirme açık alanlarımızın tespiti ve güçlenmek için çalışmalar yürütülür. Geçen haftaki çalıştayda da, daha doğrusu iki hafta oldu, bu çalıştayda da eğitim senaryolarımız gözden geçirildi. Yani biz tüm model fabrikalarda eğitimler aynıdır. Yani 30 farklı konuda 20'ye indirgeyemiz senaryoda eğitimler vardır. Bunlar yalın tekniklerin şimdi konuya aşina izleyenler bilir ama diğerleri için uzak gelebilir. İşte 5S, Kaizen, TPM, değer akış haritalama, haddi engelleme gibi pek çok konuda nasıl eğitim veriyoruz? Bunları senaryoları nasıl aktarılıyor sanayicimize? Bunu Ankara nasıl yapıyor? Antep nasıl yapıyor? İzmir'de durum nasıl? Kayseri'de nasıl? Her model fabrika direktörü, uzmanı sırayla belli konuyu anlattı. Diğerleri notlarını aldı. Bakanlık nezaretinde işte Türkiye'nin çok saygın kurumlarından üst yöneticiler, yalın direktörleri, birkaç üniversitemizin işte bu ODTÜ'den hocalarımızın olduğu ortamda da aslında bir hizalanma çalıştayıydı. Bu çalıştaylarda genelde dışarıdan gözle olur ki hem anlatan gözüyle hem dinleyen gözüyle evet, nasıl iyileştirebiliriz? Buna yönelik çok 3 günlük çok başarılı, keyifli bir çalıştay oldu. Bu da şunun için var. Biz nasıl KOBİ'mize gidip kendinizi geliştirin diyoruz. Tabii. Biz de hala kurulduğumuz yıldaki eğitim senaryoları, eğitim dokümanları ile eğitim vermeye devam ediyorsak kendimiz de çelişiriz. O sebeple bunlar periyodik aralıklarla tekrarlanır. Bu da onlardan bir tanesiydi. Evet. Güzel bir çalıştay oldu. Çıktılarını da yaklaşık bir ay içerisinde alacağız inşallah.
5: Gene TOB'un ev sahipliğinde sürebilir büyüme. Sanayi odamızı temsilen evet, katılmışsınız müdürüm.
6: Evet.
5: İşte sürdürebilirlik.
6: Evet. Geçen hafta da böyle bir çalıştaydaydık. Şöyle Euro Chambers, yani Avrupa Odalar Birliği'nin tüm Avrupa ülkelerinde, Avrupa odalarında sürdürülebilir konusunda ilgiyi artırmak ve temel seviyedeki farkındalığı artırıp sanayi odalarımız, ticaret odalarımız vasıtasıyla KOBİ'lere bu konuların ulaşmasını sağlamak üzere bir eğitimdi. Bu bir çalıştay değil, eğitimdi. Türkiye'deki pek çok sanayi ve ticaret odasından ilgili uzmanlar bu eğitimdeydi. İşte Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerinden eğitmenlerden eğitimler aldık. Açıkçası şöyle, Kayseri Model Fabrika olarak bu konudaki yetkinliğimizi artırmak için zaten çok öncesinden faaliyetler yürütmüştük. Sanayi Odası Başkanımız, Rektör Hocam, Ticaret Odası Başkanımız, ya bu konu önümüze geliyor. Bir süre sonra su karbon ayak izini hesaplamak evet, için belki Kayseri'de yetkin uzmanlar bulamayacağız. İstanbul'dan, Ankara'dan evet, birilerini Kayseri'ye davet etmek zorunda kalacağız. Bu olmasın diye erken önlem alalım talimatlarıyla biz de kendi kaslarımızı bu konuda güçlendirmeye çalıştık. Ve doktorasını sürdürülebilir üzerine tamamlamış bir uzman arkadaşımız model fabrikada çalışmalarına devam ediyor. Yakın zamanda istihdam ettiğimiz bir arkadaşımız var. Yüzün üstünde su ve karbon ayak izi hesaplaması yaptı. Ben ne Türkiye Kalite Derneği'nin sürdürülebilir ödül süreçlerinde değerlendirici görevlerim var. Kendi donanımlarımızı bir araya getirerek sürdürülebilir konusunda KOBİ'mizin durumunu nasıl tespit ederiz, nasıl bir yol haritası çizeriz kendilerine, buna için bir enstrüman geliştirdik. Şu anda hem su karbon ayak izi hesaplaması yapabiliyoruz, hem yol haritası çizip yön vermeye çalışıyoruz işletmelerimize, hem de arzularlarsa sürdürülebilir raporlarını hazırlayacak kadar kabiliyetlerimiz var. Dolayısıyla sanayi odamız kendi bünyesinde bulunan yeşil ofisi birçok görevini Kayseri Model Fabrika üzerinden yürütüyor. Dolayısıyla sanayi odamızı temsilen katılmıştım bu bahsettiğim Euro Chambers'ın etkinliğine. Açık söylemek gerekirse zaten eğitimlerini verdiğimiz konu evet, olduğu için biraz donanımımızın, yetkinliğimizin orada teyidini görmüş olduk. Birçok odamız başlangıç seviyesinde olan bu eğitimlerden yararlandı. Çok da yararlı, anlamlı oldu. Biz de tabii kendi notlarımızı aldık. Oradan kendimize aldığımız farklı unsurları da KOBİ'lerimize aktarmak üzere yararlandık ama çok şükür ki kendi kabiliyetlerimizin de Euro Chambers gibi önemli bir meslek örgütünün seviyesinde çok daha hatta iyi olduğu noktaları fark ettik. Kendimizi de teyitlemiş olduk orada. Böylesi bir etkinlikti. Oradan da başarıyla döndük. Çok şükür.
5: Çok güzel. Bunu zamanla etkisini göreceğiz herhalde müdürüm. Yani evet, sürdürülebilirlik dediğin gibi karbonize, yani önümüzdeki zorlu bir süreç bekliyor.
6: Bekliyor.
5: Ve biz Kayseri olarak ona hazırlık olmalıyız.
6: Ben şöyle çok karamsar değilim. Kayseri'de birçok işletmemiz artık olayın öneminin farkında. Hatta kendileri gelip bizi bulup ya nasıl yol almamız gerekiyor diyor. Konu şu. Biliyorsunuz 2015 yılında özellikle Avrupa Birliği rehberliğinde iklim mutabakatına imza attı dünyadan pek çok ülke. Dünyamız kısıtlı kaynaklara sahip ve insanın beklentisi, istekleri neredeyse
5: sınırsız.
6: Yani bugün baktığımızda bir Fransa halkının tükettiği kadar tüm dünya tüketecek olsa 4,5 dünyaya ihtiyacımız var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tükettiği kadar tüketecek olsak 5 dünya kaynağına ihtiyaç var. ABD hemen öyle. Dolayısıyla bu konu sürdürülebilir değil. Dolayısıyla hem çevremize zarar veriyoruz, hem tüketim çılgınlığı önemli ölçüde zarar verir hale geldi. Temel konular bu olmakla birlikte işletmelerin de kendilerini sürdürülebilir kılmaları için bu kaynakları doğru kullanmak, dolayısıyla doğru üretim, doğru tüketim yapmak gerekiyor. Kaygılarıyla 2015 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma İlkeleri, 17 kalkınma ilkesi benimsendi. 2030 yılına kadar bir yol alınması gerektiği önemsendi. Peyderpey'de buna ilişkin Avrupa Birliği'nde kararlar alındı. Şimdi sınırda karbon düzenleme mekanizması var ve Avrupa Birliği şunu diyor kendi ülkelerine. Ey Fransa'daki, Almanya'daki, İtalya'daki işletmemiz. Şu sektördesin, bu karbonun üzerinde salınım yapamazsın. İyi de diyor efendim, biz ne bileyim Mısır'dan, Hindistan'dan, Çin'den, Türkiye'den mal da ithal ediyoruz. Evet. Onlar bu kadar hassas değil, beni ilgilendirmez. Ben şu sınırların üzerine çıkarsanız karbon vergisi ödeyeceksiniz. Dolayısıyla dönüp Türkiye'ye diyor ki sen yani bana ihraç ettiğin bu ürün grubunda şu karbon seviyesinin üstüne çıkamazsın. Bize şu anda doğrudan bir yaptırım yok ama müşterimiz olan Avrupa Birliği ülkesine ürün satabilmek için onun beklediği karbon seviyesine düşmemiz gerekiyor. Bunun için bir önce hesaplamak gerekiyor. İki, beklenenler nedir? O seviyeye nasıl indirebiliriz? Bunun kaygısını yutmak gerekiyor. Çoğu işletmemiz henüz bunu yapamayacağı için diyor ki o zaman vergisini ödeyeceksiniz ya da ceza ödeyeceksiniz buna ilişkin. Yani Avrupa'da karbon borsası var. Bugün 74 ila 77 dolar arasında tonu. Kabaca şöyle söyleyelim. Örneğin 100 bin ton karbon salan bir işletme 2027 yılı itibariyle bu 100 bin tonun %2,5'undan sorumlu. Hadi şimdilik geçiş dönemi, evet. 2034 yılına kadar size süre tanıyorum. PDP artıracağım bunu diyor. Örneğin 2030 yılında bu 2,5'luk oran %48,5'a çıkacak. Diyecek ki o 100 bin tonun artık 2,5'u filan değil. %48'inden sorumlusun. Yani 48.500 tondan sorumlusun ve buna ilişkin tonu 75 dolar olmak üzere ceza, vergi adı ne olursa ödeyeceksin. Şimdi bu da şöyle yansıyor bize. Ne yapıyor Avrupa ülkesindeki sanayici? Dönüp Türkiye'ye, arkadaş senden gelen ham madde kaynaklı ya da diğer malzeme kaynaklı ben bu kadar karbona katlanmak durumunda kalıyorum. Sana yansıyan kısmı bu, bunu öde. Yaklaşık %15 ile 25 arasında işletmelerimizin maliyetleri artacak. Bu şu demek. Karbon bir yönüyle gelir kaynağı. Niye? Karbon hesapladınız, bunu düşürebilirseniz düşürdünüz ton kadar çarpı 75 dolar bir kazanca vesile. Tabii bu kadar kolay basit değil ama anlaşılsın diye anlatıyorum. Oradaki mekanizmalar, diğer değişkenler, biraz daha detay isteyen hususlar. Hani burada ders vermek üzere bir arada değil sohbet ediyoruz ama hassasiyetini anlatmak istiyorum. Hangi işletmemiz olursa olsun, hangi sektörde olursa olsun bunlarla karşılaşacak. Çok yakın zamanda Türkiye'de de karbon borsasının işlemesi, yani şöyle çöp vergisi gibi karbon vergisinin
5: ortaya çıkması,
6: ortaya çıkacağı günler çok yakın, 2027 gibi görüşülüyor ama bu devlet mekanizması nasıl karar verir, sarkabilir ama öngörüler 2027 yılında bunlarla çok daha net karşılaşacağımız yönünde. Örneğin 2 yıldır geçiş sürecinde olan su yönetmeliği hususu Haziran 28 itibariyle sağlanan geçiş döneminin son tarihi. Bu tarihten sonra NACE kodu şu olan işletmeler su yönetmeliğine uymak zorunda. Bu nedir? Örneğin bu işletmedeki iş sağlığı güvenliği sorumlumuz bu, işçi temsilcimiz bu demek gibi su yöneticisi kimdir? Bunu tespit etmenizi bekliyor. Temelde 3'e ayırdığımız su tüketim alanlarını tespit etmeniz gerekiyor diyor. Yani mavi su, gri su, yeşil su dediğimiz, yani tükettiğimiz birincil su, işte bahçemizi su, işletme için söylüyorum, bir kobimiz için bahçesini suladığı, aracını yıkadığı su ne kadar, geri dönüştürüp daha doğrusu arıtıp tekrar üretime beslediği su ne kadar, bunları ayrıştırması gerekiyor. Hatta en son noktada bir yeşil su raporu çıkartabilmek için mümkünse yağmur sularını da toplayacak sistemler kurun, bunları da kullanın gibi. Bu dediğim 28 Haziran 2026 tarihi itibariyle devletin tanıdığı süre, geçiş süresi tamamlanmış olacak ve bundan sonra bunları yapıyor musunuz diye bakacak. Gereklilikleri sağlamayan işletmelerimiz bir takım mali yükümlülüklerle yaptığım karşı karşıya kalacak. Gelecekler. Yani su kısmında böyleyken karbonda çok daha ciddi sorunlarla karşılaşacağız. Bunlar olmadan işletmelerimizin gelip bu hizmetleri almasına ihtiyaç var.
5: Kesinlikle. Bir de müdürüm, yalın olgunluk değerleme analizi birçok firmada.
6: Evet.
5: Baktım 150'ye aşkın firmada çalışma yapılmış.
6: Yaptık bu konuda. O da şöyle, önceki yıllarda KOSGEB'in farklı başlıklar altında destekleri vardı sanayicimize. KOSGEB başkanımız dedi ki ya bunlar biraz dağınık görünüyor. Bunları derleyip toplayıp tek başlık altında daha takip edilebilir, kontrol edebilir yapı altında sunmakta fayda var. Tüm destekleri kaldırdı. Bu kalkmadan önce örneğin hayal edilebilsin diye rakam olarak söyleyeyim. Model fabrikanın bir proje için 100.000 TL ücreti varken 80.000 TL'sini KOSGEB karşılıyordu sanayicimiz için. Çok daha ulaşılabilir bir yapı vardı. Şu anda bir kredi çekebilir kapasite geliştirme programı dediğimiz program kapsamında KOSGEB'e başvurup üst limit 20 milyon TL olmak üzere kredi kullanabilir ve bu kredinin 20 puanlık kısmını KOSGEB karşılıyor. İşletmelerin bu desteğe başvurabilmeleri için ön şartlardan bir tanesi de YODA, yani yalın olgunluk değerlendirme analizi raporu. Buradan maksat şu, Sanayi Bakanlığımız böyle bir şeyi neden istedi? Birincisi, YODA dediğimiz çalışma işletmemizin yalın olgunluk konusunda hangi seviyede olduğunu tespit ediyor. Yani arzuladığımız şey, biraz önce bahsettiğimiz 5S, Kaizen, TPM, hat dengeleme, çok bu konulardan bir haber işletmelerimiz var ya da çok başarılı şekilde bunları uygulayıp verimli olmaya çalışan işletmeler var. Bir kendiliğinden bir doğal anket gibi tüm Türkiye'de KOBİ'lerimizin yalın konusunda olgunluk seviyeleri ne olduğuna ilişkin bir veri tabanı oluşuyor kendiliğinden. Yani gelin buna başvurun desek belki zor ikna ederiz ama kredi alacaksınız. O zaman bir YODA yaptırın dediğimizde devlet kurumları, Sanayi Bakanlığımız sanayicimiz için aksiyon almak için önce ölçüm yapmak zorunda, durum tespiti yapacak. Dolayısıyla YODA çalışması böyle bir durum tespiti için önemli bir enstrüman, bir veri tabanı oluşuyor. İki, destekleri kişiselleştirmek istiyor bakanımız. Ben bir bakanlık çalışanı değilim, onlar adına konuşamam ama bakanlıktan ilgili yöneticilerimizle sohbetten edindiğim bilgileri aktarmaya çalışıyorum.
5: Bugün Ahmet Müdürüm de konuk almak istedik beraber de Kayseri dışında olacağı için katılamadı.
6: Evet.
5: Yani gerçekten bu, o zaman müdürüm siz KOSGEB'de işbirliği içerisindesiniz.
6: Sürekli. Bu
5: Bu destek için.
6: Evet. Yani bir kere adı geçmişken Ahmet Bey'e de selamlar, saygılar olsun. Çok değerli bir yönetici. Çok sıkı mesai yapıyoruz. Yine Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Yunus Emre Bey öyle. Allah razı olsun. Her zaman işleri sanayicimiz için kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla model fabrika da hepimiz aynı çatı altında, aynı bakanlığın himayesinde işler yapıyoruz. Yoda konusunu devam ettirecek olursak, şimdi dediğim gibi bir veri tabanı oluşuyor. İki, bakanlık şunu istiyor. İşte kalkınmada öncelikli bölgeler var biliyorsunuz. Filan destekten %80 şu il yararlanıyorken %80 değil de kalkınmada öncelikli olan değil A ili de %60 yararlanıyor filan. Şimdi bölgesel ayrımdan ziyade KOBİ'nin başarısı, kendini geliştirmesi ön planda olsun, onlara yönelik destekleri artıralım niyetiyle örneğin geçen sene YODA yaptırmış, 35 puan almış bir işte. Bu arada 100 üzerinden değerlendirilir, ona göre bir olgunluk puanı verilir. 100 en yüksek puandır, işte %0 aralığında gider gelir. 35 puan almış bir işletmeye bu sefer örneğin yeşil konusunda, dijitalleşme konusunda ya da yine yalın teknikler konusunda destek paketi açıldı, yararlanmak istiyor KOBİ'miz. Soracak tekrar, ya YODA yaptırmış mıydınız? Evet. Kaç almışsınız? 35. Bir daha yaptırın. Yaptırdı. Kaç çıktı? 68, 75. Ha, bu işletmemiz kendini geliştiriyor. Dolayısıyla doğru bir yolda, onu daha fazla destekleyelim. Alacağı, başvuracağı destekler konusunda aday firmalar arasında daha da önde yer alsın gibi niyetlerle, dolayısıyla hem bir veri tabanı oluşuyor hem de destekleri kişiselleştirmeye çalışıyor bakanlığımız. O sebeplerle model fabrikalarla da tanışmaya vesile olsun diye bu YODA konusu var. Şöyle de katkılarını görüyoruz. Ya elbette biz faaliyet planımız, strateji planımız çerçevesinde hem Kayseri'deki sanayicimizi hem çevre illerdeki sanayicimizi bir öncelik sıralamasına göre sıralayıp tek tek ziyaret ediyoruz. Yani biz mutlaka bunu yapmalıyız ve devletin bence en önemli projelerinden biri sanayicinin ayağına gittiği, onları kendi yerinde dinleyip görüşlerini alıp beklentilerine çözüm üretmeye çalıştığı. Şimdi bu vesileyle Yozgat'taki bir firmamız veya Aksaray'daki, Niğde'deki bir işletmemizle de tanışabiliyoruz. Yani belki biz kendi listemizde arkalarda bir sıraya attığımız işletme çok daha istekli ve o YODA dediğimiz çalışma dolayısıyla daha erken şekilde bizle tanışıyor. Biz onunla tanışmış oluyoruz. Bu sayede yalın tekniklerle tanışmış oluyor işletmemiz ve YODA'da şöyle bir husus var. 50 puanın altındaysa işletme temelde bir takım eğitimler öneriyor YODA uzmanı. 50 puan üstünde ise öğren dönüş dediğimiz, bakanlığımızın adına öğren dönüş dediği 6 aylık danışmanlık programımıza yönlendiriyor. Yani bu sayede işletmelerimizi yalınla tanıştırıp daha iyi noktalara taşımaya çalışıyoruz. YODA'nın temel amacı da bu, işleyiş şekli de bu. Bir ücreti var elbette. Hatta KOSGEB'in de buna destekleri var. Yani 20.000 TL'sini tekrar alabiliyor işletmeler. Şu anda model fabrikaların kendi aralarında bakanlığımızın tavsiyesiyle belirlediği bir rakam var. Tüm model fabrikalar buna uyar. Ama bir taraftan da bunun yarısını zaten karşılamış oluyor
5: KOSGEB. Evet. O zaman yani firmaların bu desteği kaçırmasın diyoruz. Herhalde bildiğim kadarıyla 30 Haziran son müdürüm.
6: Üçer ayda bir açıklanıyor. 4 mü yanlışım olmasın, yıl içerisinde dediğim gibi 3 ya da 4 kez tekrarlanıyor, bu açılıyor. Takip edebilir KOBİ'lerimiz bu dönemki son tarih, evet, 30 Haziran. 30 Haziran'a kadar işletmeler bir krediye başvurmak istiyorsa KOSGEB vasıtasıyla başvuru dosyalarında sunacakları dokümanlardan bir tanesi de YODA raporu. YODA
5: hizmeti, işte küçük ve orta ölçekli olması gerekiyor. İşte sanayi sicil belgesine sahip olması, imalatçılarımız.
6: Evet, evet.
5: Bunlara sahiplerse gerçekten bu fırsatı kaçırmamaları gerekiyor.
6: Evet.
5: Hem ileriye dönük de dediğiniz gibi, yani oradan bir yalından bir şeyler kaparsa firmalar, evet, evet, geleceğe dönük yatırım da yapmış olurlar müdürüm.
6: Yani biz şöyle bakın, ölçek fark etmeksizin, yani 20 çalışanlı KOBİ'mizle de, 11 çalışanlı serbest bölgede bir işletmemizle de çalıştık. 2000 çalışanlı işletmemizle de mesai yaptık. beyaz eşya sektörü, çelik kapı, PVC pencere, gıda sektöründen işletme, yani 20 mobilya, 26 farklı sektörden firmamıza, 14 farklı ilden kurumumuza Kayseri Model Fabrika olarak hizmet verdik şu ana kadar. Dolayısıyla KOBİ ise bu tip desteklerde Yalın'la tanışmasına vesile oluyor. Bu projelerin hemen hepsinde %20 ila %90 aralığında günlük üretim artışı oldu dedim. %100'ü geçen projelerimiz var. Böyle 8-10 proje var ki istatistiksel olarak biraz hava atmamıza yardımcı oluyor. %350'ye varan günlük üretim artışı yaşadığımız projeler var. Yani bu sadece Kayseri Model Fabrika için değil. Ankara'da da, İzmir'de de, Antep'te, Samsun'daki model fabrikalarımız da benzer başarıları üretiyorlar. Sağ olsunlar, çok değerli arkadaşlarımız. Asıl başarı Yalın'ın. Yalın prensipleri anlayan işletmelerimiz zaten bu başarıları elde edecekler. Hani biz herhangi bir danışmanlık şirketi değiliz. Bir yönüyle devletin uzuvlarından biriyiz. Sanayi odamızın işletmesiyiz. Ticaret odamızın AGÜ'nün. Dolayısıyla o güvenle de o güveni vererek KOBİ'mize gitmeye çalışıyoruz. Yani temsil ettiğimiz kurumları bildiğimiz için aman işimizi kaliteli yapalım, hassas olalım diye de özeniyoruz. Ne zaman arzularsa herhangi bir işte bize ulaşır. Biz de onların hizmetin için koştururuz yani.
5: Bir de son olarak şeye gelmek istiyorum müdürüm. TÜBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Desteği.
6: Evet.
5: Bundan bahseder misiniz?
6: Evet. Şimdi aslında biraz önce bahsettiğimiz bu yeşil mutabakat, sınırda karbon düzenleme mekanizması çok önemli sorunlar, yaptırımlar bekliyor sanayicimizi. Hatta bir tık ötesi, artık her ürün için ürün pasaportu konusu var. O bir karekod üzerinde o ürüne ilişkin yaptığımız enerji harcamaları, saldığımız karbon, ürünün yaşam çevrim süresi, varsa bakım, yani birçok verinin yer alması gereken sistemde girecek. Tüm bunlar için işletmelerimizin nasıl karbon hesaplayacağını ya da karbonu hesaplatıp nasıl düşüreceğini bilmesi lazım. TÜBİTAK da diyor ki ya gelin bu sancılar artmadan önce kendinizi buna hazırlayın. 3 fazda destek veriyor. Birinci fazda desteği tutarını da söylemekte beis yok herhalde. 310 bin TL hibe veriyor. %10'u KOBİ'miz karşılıyor. Geri kalan kısmını TÜBİTAK bu konudaki akredite işletmelere sunuyor. Yani siz bu hizmeti alabilirsiniz diyor KOBİ'mize, ama bunu bizim akredite ettiğimiz yerlerden alın. Doğru yerlerden almış olun diye. Kayseri Model Fabrikamız yaklaşık 1,5-2 yıl oldu. Bu konuda akredite işte kurumlardan bir tanesidir. Birinci fazda durum tespiti yapılır. Temel eğitimler verilir. Bir yol haritası sunulur işletmemize. Bunun bedeli dediğim gibi 310 bin TL. İkinci fazda yine aynı tutarda bir destek ve bu sefer su ve karbon ayak izi hesaplanıp bunlara ilişkin nasıl bir veri seti oluşturması gerekiyor işletmemizin, bunlar sunulur. Üçüncü fazda da artık nasıl hesapladığımız bu karbonu düşürmemiz gerekiyor. Hangi yöntemlerle, hangi alanlarda, nereleri düşürebiliriz, potansiyeller neler, buna ilişkin çalışın diyor. Bu yönüyle de destek veriyor TÜBİTAK. Biz de dediğim gibi akredite işletmelerden bir tanesiyiz. Bu konularda şimdiden biraz vizyoner davranıp erken yol alma, erken de değil aslında, geç bile kaldık ama hizmet almak isteyen işletmelerimiz bize ulaşabilir. Bu şöyle önemli bir konu. Neden geç bile kaldık? Şimdi sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında eğer bir karbonunu görmek istiyorsa Avrupa'dan bir işletme, Türkiye'deki KOBİ'mizin, işletmemizin, bunun önce hesaplanması gerekiyor. Bir 14.064 dediğimiz kalite yönetim sistemi kapsamında kurumsal karbon ayak izi hesaplanır. Bizler bu konuda yetkiniz. Bir de sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında hesaplama da bekliyor karşı işletme, Avrupa işletmesi. Daha sonra bunu doğrulatmanız gerekiyor. Diyor ki tamam hesaplattın, anladım. Hele de Kayseri Model Fabrika gibi TÜBİTAK'ın güvendiği bir yere de hesaplattın, ama benim için önemli olan benim akredite ettiğim yerlerde onaylanması, bunun doğrulanması gerekiyor. 14.064 dediğimiz kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını doğrulatabileceğimiz TÜRKAK'a akredite bir 10-12 işletme var. Buradan doğrulama yaptırılabilir. Ama sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında henüz Avrupa Birliği'nin onayladığı çok az sayıda enstitü, işletme var Avrupa'da. Şimdi biz hesapladık da bir de doğrulama yapalım dediğimizde inanın veri setine kadar inceleniyor ve doğruluğu için çok ciddi bir yapı var karşılaştığımız. Bugün hesaplanmış olsa dahi hadi doğrulatalım dediğinde birçok dokümantasyonla karşılaşacak işletmelerimiz ve inanın şuraya kadar misafiriniz geldi işletmenize. Güvenlikteki arkadaşın şunu sorması lazım. Efendim hoş geldiniz de şehir içinden mi şehir dışından mı geliyorsunuz? Uçakla mı geldiniz, karayoluyla mı? Sizden bir arkadaşımız seyahat ediyor, fuara katılacak İtalya'daki. Business'ta mı uçtu, normal mi uçtu? Gittiği otel kaç yıldızlıydı filan. Ham madde alıyoruz. İşte ton bazında aldığımız var. Kilo, metre cinsinden. Hatta işte 4 torba şundan ver dediğimiz ölçeği belirsiz ham madde alışlarımız da var. Bunların her birinin artık kilo cinsinden değerine de ihtiyaç var. Dolayısıyla bir veri setini şimdiden oluşturup bu veri setleri bizim işte kapsam 1-2-3-4-5 1-2-3 dediğimiz kategori 1-2-3-4-5 dediğimiz alanlarda bir yerlere yerleşecek. Bunlar için veri setini şimdiden oluşturmamız gerekiyor ki işletmeler rahatlıkla Avrupa'dan sorulduğu zaman biz hesaplattık bu yöntemlerle şöyle bir veri setimiz var. Bu kanallarla bu verileri toplattık diyebilmesi lazım. O yüzden ya neyse şimdilik bizi doğrudan etkilemiyor dediğimizde seneye geldiğinde ne bunu hesaplatmak için yeterli zamanı olacak, ne doğrulatırken o veri seti ve altyapısı yoksa o kadar kolay geçemeyecek. Mutlaka cezalarla karşılaşacak. Bunlar olmasın diye işte devlet bir uzvuyla destek vermeye çalışıyor. Ticaret Bakanlığı'nın Responsible programı var. Orada da yine benzer destekler var. Yine Sanayi Bakanlığımızın

0: Yani ilk programda model fabrikanın neyle uğraştığı siz anlattığınızda ben hayretle dinlemiştim sizi. Gerçekten öyle. Gerçekten ülkemize, Kayseri'mize özellikle büyük bir fayda olduğuna kanaatindeyim.
1: Ben şöyle finalde şunları söylemek
0: Tabii ki.
1: isterim. Kayserimiz hamdolsun hakikaten tüm model fabrikalar arasında Sanayi Bakanlığımızın da benim yorumlarım değil onların yorumları ne diyelim özenerek işaret ederek gösterdiği bir model fabrikamız. Mutluyuz bu durumdan. Bu bir başarıysa hani
0: Evet.
1: iyi gidiyor model fabrikamız ama bundaki en önemli pay gerçekten Kayserimizde birçok önde gelen kurumun ticaretimiz, sanayidamız, üniversitelerimiz, Sayın Valimiz ve valilik birimleri, Kalkınma Ajansı, KOSGEB çok uyumlu çalışıyorlar. Sanayi Odası Başkanımız çok vizyoner bir yönetici. Mehmet Büyüksimitçi Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bize alan tanıyıp
0: Tabii ki.
1: imkan sağlıyor. Ömer Başkanım keza, Rektör Hocamız öyle. Hepsinin hem bize güvenip yol açması hem onların kendi aralarındaki uyumlu çalışma şeyi getiriyor. Yani dilim var mı? Yani başarıyı getiriyor. Bir ukalalık addedilmesin diye. Kendi başarımız değil.
0: Estağfurullah.
1: Yani şehrimizin
0: Tabii
1: bu
0: ki.
1: projeyi sahiplendiğini gösteriyor. Sanayicimiz ilgi gösterdi. Güzel de yol aldı. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde iyi gitti. Biz de bize verilen görevi,
0: Görevi.
1: rolü doğru yapmaya çalışıyoruz. Öyle diyelim. Teşekkür ederim size davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. İnşallah arayı soğutmayalım müdürüm.
1: İnşallah.
0: Gerçi yeni projelerle, yeni desteklerle
1: İnşallah.
0: size burada konuk ederek ağırlamakta mutluluk
1: Çok
0: duyarız.
1: teşekkür ederim. Biz de sizin programınızı takip ediyoruz.
0: Çok
1: Sosyal
0: teşekkür
1: medyadan faydalı programlar oluyor. Biz de yararlanıyoruz. Emeklerinize sağlık
0: Çok
1: sizin de.
0: teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyici ve Kayseri takipçimiz. Haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in yayılımcı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın önemini vurguladı. Yılmaz, Türkiye dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir diyerek Ankara'nın kararlılığını ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'ın sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına ağır bir darbe indirdi. Düzenlenen operasyonda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu olan Abu Ubeyde, Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı sınır bölgesinde kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iç güvenlik ve huzur ortamına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daimi kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, FETÖ'den devralınan okullara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu okulları bir eğitim felsefesi olan ciddi kurumlara dönüştürmek için çalıştıklarını belirten Özdil, bu hedefte büyük bir başarı elde ettiklerini vurguladı. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında seçim tarihi tartışmalarına değindi. Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'ye yüklenerek, "Seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu kritik gündemle toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın saat 16'da CHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacağı ve bir basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamur temizliğine ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanlayarak haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ kapsamında Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında sert eleştirilerde bulundu. Altun, Kocasinan Belediyesi

0: Belediyesinden hizmet müjdeleri beklerken kamuoyuna yansıyan iddialarla karşılaşıyoruz. Kamuda şaibe mide bulandırır. Vatandaşın emaneti olan makamların en küçük bir şüpheye dahi mahal bırakmayacak şekilde yönetilmesi gerekir dedi. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli olarak paylaşılan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 araştırma sonuçları açıklandı. Devler Ligi olarak kabul edilen bu prestijli listede bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Melik Gazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt, Battal Gazi, Eğri Bucak ve Anbar mahallelerinde bulunan taşınmazlar için satış ihalesi gerçekleştirdi. Türkiye'ye örnek olan kazan kazan finans modelini uyguladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak kolay ödeme seçeneklerimiz sayesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz dedi. TÜBİTAK Bilim Merkezleri Üst Yönetim Koordinasyon Toplantısı, Kayseri Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bilim merkezi yöneticileri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bilim, teknoloji ve gençlik yatırımlarını yerinde inceleyerek projelere tam not verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, Türksoy 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti hedefi doğrultusunda kültür ve sanat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'yla Çevre Dostları Derneği işbirliğiyle anlamlı bir çevre etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yüzlerce yeni fidan toprakla buluşturularak kentin yeşil dokusuna katkı sağlandı. Kayseri'de görev başındaki bir motosikletli trafik polisiyle otomobil sürücüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Nursena Akalay, kendisinden 2 yaş büyük sporcularla yarışmasına rağmen müthiş bir performans sergileyerek bronz madalya kazandı ve Kayseri'nin gururu oldu. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Mas Güreşi Minikler ve Yıldızlar Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası'na bu yıl Kayseri ev sahipliği yapacak. Şampiyona için hazırlıklar başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Teoman Alpay. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımız kendi bestelediği eserleri kendisi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

0: Teoman Alpay, Mart 1932 tarihinde Çanakkale'de doğar. Annesi Zehra Hanım, babası ise dava vekili Ahmet Alpay'dır. 18 Mart İlkokulu, Çanakkale Ortaokulu ve Çanakkale Lisesi'nde okuduktan sonra liseyi Balıkesir Lisesi'nde bitirir. 1959 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon bölümünden mezun olur.
1: Hangi gönül ustam?

0: Sanatçı Ankara'da Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nde memurken Ankara Radyosu'nun açtığı UT sınavını kazanarak radyonun saz sanatçıları arasına katılır ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirir. Kendi dalında aşama kaydederek Türkiye'nin en genç yaşta Ankara Radyosu Türk Müziği Yayınları şefi olur. Bu süre zarfında bir arada Erzurum Radyosu Müdürlüğü yapar.
1: Şimdi bir ok, her şey bana yabancı, hayat öyle.

Teoman Alpay'ın seslendirdiği Nasıl Geçti Habersiz isimli eseri 1972 yılının şarkısı seçilirken sonraki yıllarda Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar, Gurbet içimde Bir Ok, Her Şey Bana Yabancı, Yalnız Kalan Ruhumun Acısı Çok Derindir, Sarmaşık Gülleri eserleri yine yılın şarkıları seçilmiştir. 1980 yılında Türk müziği alanında son 10 yılın en iyi bestecisi seçilen Teoman Alpay, 1997'de İstanbul FM dinleyicileri tarafından Teoman Alpay'ın Kalbimi Kıra Kıra isimli eseri en beğenilen eser seçilmiş ve Atatürk Kültür Merkezi'nde Altın Plaket ödülü almıştır.

1967 yılının Eylül ayında Teoman Alpay'ın sözlerini yazdığı "Bir Şarkısın Sen Samanyolu" şarkısının bestesini Metin Bükey yaptı, Berkant Akgürgen seslendirdi. Samanyolu adlı bu şarkının 45'lik plağı 2 milyonun üzerinde rekor satış yaparak Berkant Akgürgen'e platin plak kazandırdı. Samanyolu, Berkant Akgürgen'le özdeşleşir ve günümüzde bile hala popülerliğini koruyan bir Teoman Alpay parçasıdır.

Teoman Alpay'ın eserleri yurt dışında özellikle Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya'da çokça çalınmıştır. Teoman Alpay 1970'ten sonra Çanakkale'ye yerleşir ve DSİ idaresinden emekli olur. Çanakkale Belediye Meclisi'nin 9 Haziran 1992 tarih ve 567 sayılı kararıyla Esenler Mahallesi'nde bir caddeye Teoman Alpay'ın ismi verilir.

Ömrünün son günlerinde diyabet hastalığından kaynaklanan damar tıkanıklığına bağlı kangren nedeniyle 22 gün Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınır ve sağ bacağı kesilir. Teoman Alpay 13 Şubat 2005 tarihinde Çanakkale'de 73 yaşında hayatını kaybeder. Sanatçının vasiyeti üzerine Çanakkale'deki mezarının başında klarnetle "Ölürüm Türkiye'm" isimli parça çalınmıştır.

Şimdiki sanatçımız İnci Çayırlı. Sanatçı 1935 yılında İstanbul'da doğar. İlkokulu ve ortaokulu Üsküdar'da devam eder ve Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirir. Büyük bestekar olan dayısı Fahri Kopuz'un teşvikiyle müziğe başlar ve 1953 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer. Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sadi Yaver Ataman'ın asistanı olur, 1954 yılında TRT İstanbul Radyosu'na girer. Aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk Korosu'nda da uzun yıllar çalışır.

Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde şef yardımcısı olarak görev yapar, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verir. Popüler müzik plakları da yapan sanatçı, bu alanda bir de altın plak sahibi olur. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yapmaya başlar.

1985 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Korosu'nu yönetir. 88'den itibaren İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu'nun genel sanat yönetmenliğini üstlenir. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Türk Sanat Müziği Korosu'nun kurucu şefliğine getirilir, istifa ettiği 1995 yılına kadar bu görevini sürdürür. Sanatçı son olarak Murat Bardakçı'nın hazırlayıp sunduğu Tarihin Arka Odası isimli programda sunuculuk yapar.

1 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki evinde 86 yaşında hayatını gözlerini yuman sanatçı, 3 Eylül 2021'de Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenen anma etkinliğinin ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenir.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in yayılımcı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın önemini vurguladı. Yılmaz, Türkiye dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir diyerek Ankara'nın kararlılığını ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'ın sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına ağır bir darbe indirdi. Düzenlenen operasyonda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu olan Abu Ubeyde, Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı sınır bölgesinde kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iç güvenlik ve huzur ortamına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daimi kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, FETÖ'den devralınan okullara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu okulları bir eğitim felsefesi olan ciddi kurumlara dönüştürmek için çalıştıklarını belirten Özdil, bu hedefte büyük bir başarı elde ettiklerini vurguladı. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında seçim tarihi tartışmalarına değindi. Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'ye yüklenerek, "Seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu kritik gündemle toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın saat 16'da CHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacağı ve bir basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamur temizliğine ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanlayarak haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ kapsamında Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Koca Sinan Belediyesi hakkında sert eleştirilerde bulundu. Altun, Koca Sinan Belediyesi'nden hizmet müjdeleri beklerken kamuoyuna yansıyan iddialarla karşılaşıyoruz. Kamuda şaibi mide bulandırır. Vatandaşın emaneti olan makamların en küçük bir şüpheye dahi mahal bırakmayacak şekilde yönetilmesi gerekir dedi. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli olarak paylaşılan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 araştırma sonuçları açıklandı. Devler Ligi olarak kabul edilen bu prestijli listede bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt, Battalgazi, Eğribucak ve Anbar mahallelerinde bulunan taşınmazlar için satış ihalesi gerçekleştirdi. Türkiye'ye örnek olan kazan kazan finans modelini uyguladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak kolay ödeme seçeneklerimiz sayesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz dedi. TÜBİTAK Bilim Merkezleri Üst Yönetim Koordinasyon Toplantısı Kayseri Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bilim merkezi yöneticileri Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bilim, teknoloji ve gençlik yatırımlarının yerinde inceliyor.

0: gerek projelere tam not verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, Türksoy 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti hedefi doğrultusunda kültür ve sanat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'yla Çevre Dostları Derneği işbirliğiyle anlamlı bir çevre etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yüzlerce yeni fidan toprakla buluşturularak kentin yeşil dokusuna katkı sağlandı. Kayseri'de görev başındaki bir motosikletli trafik polisiyle otomobil sürücüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Nursena Akalay, kendisinden 2 yaş büyük sporcularla yarışmasına rağmen müthiş bir performans sergileyerek bronz madalya kazandı ve Kayseri'nin gururu oldu. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Mas Güreşi Minikler ve Yıldızlar Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası'na bu yıl Kayseri ev sahipliği yapacak. Şampiyona için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
4: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz

fece l'erbi mio.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in yayılımcı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın önemini vurguladı. Yılmaz, Türkiye dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir diyerek Ankara'nın kararlılığını ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'ın sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına ağır bir darbe indirdi. Düzenlenen operasyonda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu olan Abu Ubeyde, Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı sınır bölgesinde kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iç güvenlik ve huzur ortamına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daimi kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, FETÖ'den devralınan okullara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu okulları bir eğitim felsefesi olan ciddi kurumlara dönüştürmek için çalıştıklarını belirten Özdil, bu hedefte büyük bir başarı elde ettiklerini vurguladı. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında seçim tarihi tartışmalarına değindi. Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'ye yüklenerek, "Seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu kritik gündemle toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın saat 16'da CHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacağı ve bir basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamur temizliğine ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanlayarak haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ kapsamında Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Koca Sinan Belediyesi hakkında sert eleştirilerde bulundu. Altun, Koca Sinan Belediyesi'nden hizmet müjdeleri beklerken kamuoyuna yansıyan iddialarla karşılaşıyoruz. Kamuda şaibi mide bulandırır. Vatandaşın emaneti olan makamların en küçük bir şüpheye dahi mahal bırakmayacak şekilde yönetilmesi gerekir dedi. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli olarak paylaşılan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 araştırma sonuçları açıklandı. Devler Ligi olarak kabul edilen bu prestijli listede bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Melik Gazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt, Battal Gazi, Eğri Bucak ve Anbar mahallelerinde bulunan taşınmazlar için satış ihalesi gerçekleştirdi. Türkiye'ye örnek olan kazan kazan finans modelini uyguladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak kolay ödeme seçeneklerimiz sayesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz dedi. TÜBİTAK Bilim Merkezleri Üst Yönetim Koordinasyon Toplantısı Kayseri Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bilim merkezi yöneticileri Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bilim, teknoloji ve gençlik yatırımlarını yerinde inceleyerek projelere tam not verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti hedefi doğrultusunda kültür ve sanat çalışmalarına hız kesmektedir. Devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'yla Çevre Dostları Derneği işbirliğiyle anlamlı bir çevre etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yüzlerce yeni fidan toprakla buluşturularak kentin yeşil dokusuna katkı sağlandı. Kayseri'de görev başındaki bir motosikletli trafik polisiyle otomobil sürücüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Nursen Akalay, kendisinden 2 yaş büyük sporcularla yarışmasına rağmen müthiş bir performans sergileyerek bronz madalya kazandı ve Kayseri'nin gururu oldu. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Mas Güreşi Minikler ve Yıldızlar Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası'na bu yıl Kayseri ev sahipliği yapacak. Şampiyona için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağım ıslatıyor sevgilim, yanağım ıslatıyor, yanağım.
1: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in yayılımcı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın önemini vurguladı. Yılmaz, Türkiye dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir diyerek Ankara'nın kararlılığını ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'ın sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına ağır bir darbe indirdi. Düzenlenen operasyonda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu olan Abu Ubeyde, Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı sınır bölgesinde kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iç güvenlik ve huzur ortamına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daimi kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, FETÖ'den devralınan okullara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu okulları bir eğitim felsefesi olan ciddi kurumlara dönüştürmek için çalıştıklarını belirten Özdil, bu hedefte büyük bir başarı elde ettiklerini vurguladı. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında seçim tarihi tartışmalarına değindi. Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'ye yüklenerek, "Seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu kritik gündemle toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın saat 16'da CHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacağı ve bir basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanlayarak haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ kapsamında Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Koca Sinan Belediyesi hakkında sert eleştirilerde bulundu. Altun, Koca Sinan Belediyesi'nden hizmet müjdeleri beklerken kamuoyuna yansıyan iddialarla karşılaşıyoruz. Kamuda şaibi mide bulandırır. Vatandaşın emaneti olan makamların en küçük bir şüpheye dahi mahal bırakmayacak şekilde yönetilmesi gerekir dedi. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli olarak paylaşılan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 araştırma sonuçları açıklandı. Devler Ligi olarak kabul edilen bu prestijli listede bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Melik Gazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt, Battal Gazi, Eğri Bucak ve Anbar mahallelerinde bulunan taşınmazlar için satış ihalesi gerçekleştirdi. Türkiye'ye örnek olan kazan kazan finans modelini uyguladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak kolay ödeme seçeneklerimiz sayesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz dedi. TÜBİTAK Bilim Merkezleri Üst Yönetim Koordinasyon Toplantısı Kayseri Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bilim merkezi yöneticileri Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bilim, teknoloji ve gençlik yatırımlarını yerinde inceleyerek projelere tam not verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti hedefi doğrultusunda kültür ve sanat çalışmalarına hız kesmektedir. Devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'yla Çevre Dostları Derneği işbirliğiyle anlamlı bir çevre etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yüzlerce yeni fidan toprakla buluşturularak kentin yeşil

0: Türkiye Şampiyonası'na bu yıl Kayseri ev sahipliği yapacak. Şampiyona için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilk

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

0: sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in yayılımcı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın önemini vurguladı. Yılmaz, Türkiye dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir diyerek Ankara'nın kararlılığını ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'ın sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına ağır bir darbe indirdi. Düzenlenen operasyonda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu olan Abu Ubeyde, Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı sınır bölgesinde kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iç güvenlik ve huzur ortamına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daimi kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, FETÖ'den devre alınan okullara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu okulları bir eğitim felsefesi olan ciddi kurumlara dönüştürmek için çalıştıklarını belirten Özdil, bu hedefte büyük bir başarı elde ettiklerini vurguladı. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında seçim tarihi tartışmalarına değindi. Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'ye yüklenerek, "Seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu kritik gündemle toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın saat 16'da CHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacağı ve bir basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanlayarak haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ kapsamında Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Koca Sinan Belediyesi hakkında sert eleştirilerde bulundu. Altun, Koca Sinan Belediyesi'nden hizmet müjdeleri beklerken kamuoyuna yansıyan iddialarla karşılaşıyoruz. Kamuda şaibe mide bulandırır. Vatandaşın emaneti olan makamların en küçük bir şüpheye dahi mahal bırakmayacak şekilde yönetilmesi gerekir dedi. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli olarak paylaşılan Türkiye'nin ilk 500

0: dört bir yanından gelen bilim merkezi yöneticileri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bilim, teknoloji ve gençlik yatırımlarının yerinde inceleyerek projelere tam not verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, Türksoy 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti hedefi doğrultusunda kültür ve sanat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'yla Çevre Dostları Derneği işbirliğiyle anlamlı bir çevre etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yüzlerce yeni fidan toprakla buluşturularak kentin yeşil dokusuna katkı sağlandı. Kayseri'de görev başındaki bir motosikletli trafik polisiyle otomobil sürücüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Nursena Akalay, kendisinden 2 yaş büyük sporcularla yarışmasına rağmen müthiş bir performans sergileyerek bronz madalya kazandı ve Kayseri'nin gururu oldu. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Mas Güreşi Minikler ve Yıldızlar Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası'na bu yıl Kayseri ev sahipliği yapacak. Şampiyona için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Müzik Radarı.

birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen. Masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bıraktığım bütün bu hayatı, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in yayılımcı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın önemini vurguladı. Yılmaz, Türkiye dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir diyerek Ankara'nın kararlılığını ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'ın sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına ağır bir darbe indirdi. Düzenlenen operasyonda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu olan Abu Ubeyde, Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı sınır bölgesinde kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iç güvenlik ve huzur ortamına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daimi kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, FETÖ'den devralınan okullara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu okulları bir eğitim felsefesi olan ciddi kurumlara dönüştürmek için çalıştıklarını belirten Özdil, bu hedefte büyük bir başarı elde ettiklerini vurguladı. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında seçim tarihi tartışmalarına değindi. Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'ye yüklenerek, "Seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu kritik gündemle toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın saat 16'da CHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacağı ve bir basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanlayarak haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ kapsamında Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Koca Sinan Belediyesi hakkında sert eleştirilerde bulundu. Altun, Koca Sinan Belediyesi'nden hizmet müjdeleri beklerken kamuoyuna yansıyan iddialarla karşılaşıyoruz. Kamuda şaibe mide bulandırır. Vatandaşın emaneti olan makamların en küçük bir şüpheye dahi mahal bırakmayacak şekilde yönetilmesi gerekir dedi. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli olarak paylaşılan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 araştırma sonuçları açıklandı. Devler Ligi olarak kabul edilen bu prestijli listede bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt, Battalgazi, Eğri Bucak ve Anbar mahallelerinde bulunan taşınmazlar için satış ihalesi gerçekleştirdi. Türkiye'ye örnek olan kazan kazan finans modelini uyguladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak kolay ödeme seçeneklerimiz sayesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz dedi. TÜBİTAK Bilim Merkezleri Üst Yönetim Koordinasyon Toplantısı Kayseri Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bilim merkezi yöneticileri Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bilim, teknoloji ve gençlik yatırımlarını yerinde inceleyerek projelere tam not verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti hedefi doğrultusunda kültür ve sanat çalışmalarına hız kesmektedir. Devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'yla Çevre Dostları Derneği işbirliğiyle anlamlı bir çevre etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yüzlerce yeni fidan toprakla buluşturularak kentin yeşil dokusuna katkı sağlandı. Kayseri'de görev başındaki bir motosikletli trafik polisiyle otomobil sürücüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Nursena Akalay, kendisinden 2 yaş büyük sporcularla yarışmasına rağmen müthiş bir performans sergileyerek bronz madalya kazandı ve Kayseri'nin gururu oldu. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Mas Güreşi Minikler ve Yıldızlar Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası'na bu yıl Kayseri ev sahipliği yapacak. Şampiyona için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.